0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: الأبائين الأولين.
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.
0: İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta hin.
1: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
1: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
0: فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُونَ

0: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ
0: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
0: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın be.

0: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
1: فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

0: الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
1: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat, o size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
1: O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi.
0: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
1: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
0: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.
0: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.
0: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ

0: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.

0: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
1: Ya eyyuhar rusulu kulu minattayyibati ve'melu salihan inni bima te'melun alim.
0: Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.

Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.
1: اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: راجعون.
1: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
0: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
1: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: okun.
1: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
0: Mustekbirine bihi samiran tehcurun.
1: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.
0: Efelem yed

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: Em lem ya'rifu rasulahum fehum lehu munkirun.
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: Em yekulune bihi cinne bel ca'ehum bil hakki ve ekseruhum lil hakki karihun.
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ

0: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
1: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun?

0: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
0: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: Bel kâlû mithle mâ kâlel evvelûn.
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.

0: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: Seyekulûne lillâh. Kul fe en

0: var. Bunların hep
1: mettehazallahu min veledin ve ma kana ma'ahu min ilah. İzen le zehebe kullu ilahin bima halaka ve le ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun.
0: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
1: Alimil gaybi ve şehadeti fe teala amma yüşrikun.
0: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: Kul Rabbi imma turiyenni ma yu'adun. Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
0: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
0: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.''

0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ

0: برزخ إلى يوم يبعثون.
1: Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.

Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.

0: Kimin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: ألم

0: رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ
1: Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.
0: قَالَ

0: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
0: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?

0: رَبَّنَا اَخْرِجَنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدَنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ
1: Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.

0: وَجَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
0: Ezzani la yankihu illa zaniyeten ev müşriketen ve zaniyetu la yankihuha illa zanin ev müşrik. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra dört şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
0: İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslehû fe innallâhe gafûrur rahîm.
1: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدَرَعُ عَنْ

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.''

0: بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُ

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
0: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ.
1: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدَرَعُ

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينٌ
0: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
1: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاِذْ لَمْ

0: bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمْ

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
0: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?

0: إِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ

0: وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minâti lu'inû fid-dünyâ vel-âhireti ve lehum azâbun azîm.
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.

0: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezine amenu la tedekhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tusellimu ala ehliha. Zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun.
0: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: رَبِّكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
1: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ

0: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

0: yanıyorsun?
1: Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.

0: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
0: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
1: Onlar Allah'ın kendilerini yap

İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: يروها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجَعَلُهُ رُكَامًا

0: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِي الْأَبَصَارُ.
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

0: أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: لَقَدْ

0: بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
1: Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.

0: Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa peygambere boyun eğerek gelirler.
1: اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.

0: به ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
1: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.

0: معروفة إن الله خبير بما تعملون.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

0: قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
0: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ

0: طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.

0: عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: مِنَ نَذ۪يرًا
1: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kafirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

0: zulmen ve zura.
1: İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.
0: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا.
1: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا.
1: Ey Muhammed, de ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ.
1: Ey Muhammed, bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: kusura.
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Bel kezzebû bis-sâ'ati ve e'tedenâ limen kezzebe bis-sâ'ati se'îrâ.
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

0: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
1: La ted'u l-yevme thuburan vahiden ve de'u thuburan kethira.
0: O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: Kul ezalike hayrun em

0: ve mesira.
1: Ey Muhammed, de ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.

0: الْمَسْئُولَ
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.

Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, benim bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar der.

0: متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
1: Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helaka giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا مجيب

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا

0: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebiin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınıyorum. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve huld cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknoloji.

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten olan, keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 1761 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
13: Bölüm 3. Sabrın Fazileti. Hadis 30. Süheyb'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: sizden evvelkiler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca padişaha, ben ihtiyarladım, bana bir genç delikanlı gönder, ona sihirbazlığı öğreteyim dedi. Padişah da ona genç birini gönderdi. Bu gencin gelip gideceği yol üzerinde bir rahip bulunuyordu. Genç ona uğradı, yanında oturdu. Konuşmalarını dinledi, hoşuna gitti. Böylece sihirbaza her gittiğinde rahibe uğrar ve onun yanında bir süre kalırdı. Sihirbazın yanına geldiğinde sihirbaz niçin geç kaldın diye kızar ve delikanlıyı döverdi. Delikanlı durumu rahibe aktarınca o da şöyle akıl verdi. Sihirbazdan korktuğunda evden alıkoydular. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu dersin. Durum böyle devam edip giderken delikanlı günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı. Bunun üzerine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve dedi ki, ey Allah'ım, rahibin işlerini sihirbazın işlerinden daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler dedi. Taşı atıp hayvanı öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona, delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğün dereceye ulaşmışsın. Muhakkak sen yakında imtihan edileceksin. Böyle bir şey olursa benim bulunduğum yeri kimseye söyleme, dedi. Delikanlı böylece doğuştan körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın kör olan bir yakını bunu duydu. Birçok hediye ile delikanlının yanına gitti ve "Eğer beni hastalığımdan iyi edersen bu hediyeleri sana veririm," dedi. Delikanlı da "Ben şifa veremem. Şifayı ancak Allah verir. Eğer sen Allah'a inanırsan ben de ona dua ederim. O da sana şifa verir," dedi. Adam iman etti. Allah ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip toplantıdaki yerini aldı. Padişah, "Senin gözünü kim iyi etti?" diye sordu. O da "Rabbim iyi etti" deyince bu defa padişah "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam "Benim de senin de Rabbin Allah'tır," dedi. Bunun üzerine padişah o adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonunda adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Padişah ona, "Oğlum, demek ki senin sihrin körleri ve alatenlileri iyi edecek dereceye geldi. Pek çok işler yapıyormuşsun, öyle mi?" diye sordu. Delikanlı da, "Hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah'tır," dedi. Padişah delikanlıyı da tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona da işkence ettirdi. Hemen rahip getirildi. "Dininden dön," denildi. O da bu işe yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip rahibin başını ortasından ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra padişahın meclis arkadaşı getirildi. Ona da "Dininden dön," denildi. O da kabul etmedi. Padişah onun da başına bir testere koyarak onu da ikiye ayırdı. Sonra delikanlı getirildi. "Dininden dön," denildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim edip onlara şöyle dedi. "Bunu filan dağın en üst zirvesine götürün. Dininden dönerse ne hoş, değilse dağın tepesinden atınız." Delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, "Allah'ım, istediğin bir şekilde bunlardan beni kurtar," dedi. Dağ sarsıldı, onlar da yuvarlandılar. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah ona, arkadaşların ne oldu?" dedi. Delikanlı, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine padişah, adamlarından başka bir gruba delikanlıyı teslim ederek, "Bunu Karkur denilen bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, değilse denize atın," dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O da, "Allah'ım, istediğin bir şekilde beni bunların elinden kurtar," diye dua etti. Gemi alabora oldu. Onlar boğuldular. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah, "Arkadaşların ne oldu?" dedi. Delikanlı da, "Allah beni onların elinden kurtardı," dedi. Ve şunu ilave etti: "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Padişah, "Nedir o?" deyince delikanlı şöyle dedi: "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Sonra ok torbamdan bir ok al. Yayın tam ortasına koy. Sonra delikanlının Rabbi olan Allah adıyla diyerek oku at. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin," dedi. Bunun üzerine padişah halkı geniş bir meydana topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının ok torbasından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. "Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla," deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına rastladı. Delikanlı elini şakağına koydu ve ruhunu teslim etti. Bunun üzerine tüm halk, "Biz delikanlının Rabbine iman ettik," dediler. Durum padişaha iletilerek, "Korktuğun şey başına geldi ve halk iman etti," dediler. Bunun üzerine padişah, sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti ve hendekler ateşlerle dolduruldu. Padişah, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri hendeğe atın," dedi. Bu işler böylece yapıldı gitti. Nihayet kucağında çocuğuyla bir kadın getirildi. Kadın ateşe girmekte biraz durakladı. Çocuk annesine, "Anneciğim, sabret, dirençli ol. Çünkü sen hak din üzeresin," diyerek annesini cesaretlendirdi.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki Umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun Umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir AIDS bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklam.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi niçin sevmeliyiz? Bu sorunun kısaca cevabı şudur. O bize Allah'ın buyruklarını getirdi, dinimizi öğretti, doğru yolu bulmamıza yardım etti, ebedi kurtuluşa ermemize aracı oldu. Bu iyilikleri sebebiyle Peygamber Efendimiz'i sevmek bizim için en tabii görevimizdir. İyi mümin, peygamberini canından ileri tutmalıdır. Bunu Allah-u Teala istemektedir. Onu ana babasından, çocuğundan, bütün insanlardan daha çok sevmelidir. Hem Allah'ı hem de onun Resulünü dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha çok sevmedikçe mümin adını almak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz de böyle buyurmuşlardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi sevmeyi gerektiren pek çok sebep vardır. Ama bunların üçü çok önemlidir. Birincisi, o seçilmiş peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İkincisi, Allah-u Teala onu en üstün ahlaka sahip kılmıştır. Üçüncüsü de onu kendimize model almamızı emretmiştir. Allah-u Teala Tevrat'ta Yahudilere, İncil'de Hristiyanlara o peygamberin geleceğini haber vermiş, özelliklerini tanıtmış, Yahudiler ve Hristiyanlar da onu kendi öz oğulları gibi tanımışlardır. Onu görür görmez kendisine iman etmeleri emredildiği halde ne yazık ki bu fırsatı kaçırmış, iman etmemiş, bu büyük mükafattan istifade edememişlerdir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bundan başka pek çok özelliği vardır. O peygamberlerin sonuncusudur. Adem oğullarının efendisidir. Öldükten sonra mahşere gitmek üzere ilk defa o diriltilecektir. İnsanlara şefaat etmeye yetkisi olan makamı Mahmud sadece ona verilecektir. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler ve müminler kıyamet gününde hesabın başlamasından önce onun Livaul Hamd adlı sancağı altında toplanacaktır. Allah-u Teala kitabında bütün peygamberlere ey Musa, ey İsa diye adlarıyla hitap ettiği halde ona ey Nebi, ey Resul diye üstünlüğünü gösterir bir ifadeyle hitap etmiştir.

Ayrıca daha önceleri hiçbir peygambere verilmeyen şu beş şey hep birden ona verilmiştir. Bir aylık yola kadar düşmanlarının kalbine korku salmak suretiyle Allah'ın yardımına nail olmuştur. Bütün yeryüzü ona hem namaz kılma yeri hem de teyemmüm ederek temizlenme vasıtası kılınmıştır. Ganimet almak daha önceleri hiçbir peygambere helal kılınmadığı halde ona helal edilmiştir. Ona ahirette şefaat yetkisi verilmiştir. Bir de daha önceki devirlerde her peygamber sadece kendi kavmine gönderildiği halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. İşte böyle bir peygamberin ümmeti olmak hem bir bahtiyarlık hem de büyük bir şereftir. Bu şerefe nail olan kimse sevgili peygamberini elbette canından da, anasından da, babasından da, oğlundan, kızından, eşinden de, kısaca her şeyinden daha çok sevecektir.

Her peygamber Allah-u Teala'nın reddetmeyeceği duasını dünyadayken yapmış ve bu hakkını kullanmıştır. Sevgili peygamberimiz ise reddedilmeyecek duasını kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek üzere ahirete saklamış ve böylece ümmetini ne kadar çok sevdiğini göstermiştir. Çünkü o ümmetine çok düşkündür. Müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. Müminlerin sıkıntıya uğraması ona ağır gelir. Ümmetinin sıkıntıya düşmemesi, zor durumda kalmaması için her şeyi onlara emretmemiştir. Mesela dişlerini fırçalamayı çok sevdiği ve her fırsatta mübarek dişlerini temizlediği için ümmetine abdest alırken diş temizliğini emretmeyi düşünmüş, fakat onların bunu her zaman yapamayacağını dikkate alarak bu düşüncesinden vazgeçmiştir. Teravih namazını fazla olabileceği, bunun da Müslümanları zora sokabileceği düşüncesiyle cemaatle kıldırmaması, yatsı namazını çok geç bir saatte kılmayı düşünüp bundan vazgeçmesi, çok istediği halde her askeri birliğe katılmaması ümmetini zora sokmamak içindir. Bunlar bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine beslediği sevgi ve şefkatin derinliğini göstermeye yeterlidir.

Peygamber sevgisi bir mümini cennete götürecek büyük bir sermayedir. Kimleri çok sevdiğimizi ve kıyamette kimlerle beraber olup kimlerle haşr olacağımıza işaret eder. Sevginin nelere kader olabileceğini anlatır. Şu olay bunu göstermektedir. Bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kıyametin ne zaman kopacağını öğrenmek istedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona cevap vermek yerine kıyamet için ne hazırladığını sordu. Adam pek bir hazırlığı bulunmadığını, yalnızca Allah'ı ve Resulünü sevdiğini söyledi. Bunun üzerine iki cihan güneşi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona öyleyse sen sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdular. Ashab-ı kiram bu müjdeye çok sevindi. Bu bilginin kendilerine bir çıkış yolu olacağını gördü ve bundan büyük bir mutluluk duydular. Aynı zamanda peygamber sevgisi onun ehli beytini yani ev halkını da sevmeyi gerektirir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize iki önemli şey bıraktığını, bunlardan birinin Kur'an-ı Kerim, diğerinin ehli beyt olduğunu söyledi ve ehli beytine saygılı davranmamızı bizden istedi. Peygamberimizin ehli beyti, onun hanımları ve kendisinden sonra sadaka almaları haram olan akrabasıdır. Bunlar Ebu Talip amcasının çocukları Hazreti Ali'nin, Hazreti Akil'in, Hazreti Cafer'in ve Hazreti Abbas amcasının ailesidir.

0: Peygamberi sevmek, onun yolunu ve sünnetini izlemekle ve onun gibi yaşamaya gayret etmekle mümkün olur. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetini yeniden diriltip yaşatmaya çalışan kimsenin kendisini sevmiş olacağını, kendisini sevenin de cennette kendisiyle birlikte olacağını söylemiştir. Nitekim Peygamberimize üstün saygı beslemeyi Allahu Teala emretmektedir. Şu misal bunu açıkça göstermektedir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabesi Said bin Mualla'ya seslenmişti. Said o sırada namaz kıldığı için Resulullah'a hemen cevap verememiş, namazını bitirdikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna gitmişti. Resul-i Ekrem ona seslendiği zaman niçin hemen cevap vermediğini sordu. Said durumu anlatınca Allah'ın Resulü hem ona hem diğer Müslümanlara şu ayeti okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyunuz. Sadakallahul azim. Demek oluyor ki o sahabi namazda bile olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini çağırdığını duyduğu anda namazını bozmalı, ona koşmalıydı denmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygı göstermek, ona salatü selam getirmeyi gerekli kılar. Şu ayet bize bu görevimizi hatırlatır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler, siz de ona salatü selam getirin. Sadakallahu lazim. Allah'ın peygambere salat etmesi, ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yüceltmesidir. Meleklerin ona salat etmesi, Allah'ım peygamberini yüce mertebeye eriştir diye niyazda bulunmasıdır. Müminlerin ona salatü selam getirmesi ise Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed demesi veya Allahümme salli duasını okumasıdır. Peki, Peygamber Efendimiz'e bir salatü selam getiren kimsenin kazancı ne olur? Bunu bizzat Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyelim. O yüce peygamber bu konuda bana salatü selam getirene Allahu Teala 10 defa rahmet eder. 10 günahı bağışlanır. Manevi mertebesi 10 derece daha yükseltilir buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifte de bu husus, yanında adım anılıp da bana salatü selam getirmeyen kimse cimrinin tekidir şeklinde dile getirilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme en büyük sevgiyi ve saygıyı ashab-ı kiram göstermiştir. Onlar Allah'ın elçisini rahatsız etmemek için yanında alçak sesle konuşur, başlarının üzerinde birer kuş varmış gibi onu sükunetle dinler, Allah'ın elçisi tıraş olurken saçının bir telini yere düşürmezlerdi. Daha sonra gelen nesiller de aynı muhabbeti ve hürmeti devam ettirdiler. Abide Es-Selmani, tabi'in neslinin önde gelen fakih ve muhaddislerinden biriydi. Peygamber Efendimizin vefatından 2 yıl önce Müslüman oldu, fakat onu görme bahtiyarlığına eremedi. Abide'nin şu sözü, ilk Müslümanların ona duyduğu sevgiyi pek güzel anlatır. O der ki, yanımda Resulullah'ın bir tel saçının bulunması benim için dünyanın bütün servetlerinden daha değerlidir. Salat ve selam onun, pak sahabesinin ve kıyamete kadar gelecek hakiki ümmetlerinin üzerine olsun. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle 0850 242 24 çift 0.
10: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
16: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
17: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibetu lil muttaqin. As-salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbimiz geçmişten 2500 civarında yaklaşık ayetle genel bir hatırlatma yapar. İnsanın yaratılışından, Adem Aleyhisselam'ın şeytanla olan durumundan, cennet gibi o bahçedeki halinden, yeryüzüne inişlerinden, çocuklarıyla imtihanlarından, sonraki nesillere doğru gelen o süreçte bize genel bir hatırlatma yapar. Sonra insanın gideceği sonsuz ahiretten cennet ve cehennemiyle hatırlatmalar yapar. İnsan ibret, ders çıkarsın, bir nasihat alsın, bir kendine gelsin, bir dursun. Bu gidişat nereye? فَاَيْنَ تَسَبُونَ diyor Rabbim değil mi? Nereye gidiyorsunuz? Bir durun diyor yani. Bir bakın bakalım kalbiniz nereye gidiyor? Duruşuyla, hasediyle, kibriyle, riyakarlığıyla, ihlas, ihsan, takva, tevekkül üzere mi? Hangi halde? Bir durun bir bakın. Bir gözünüzün gördüklerine bir bakın. Nereye götürüyor? Bu gözünüz sizi nereye götürüyor? Ayağınız sizi nerelere götürüyor yaptıklarıyla? Elinizin yaptıkları sizi nereye götürüyor? Dilinizin konuştukları, kulağınızın işittikleri sizi nereye götürüyor? Allah'ın rızası cennetine doğru mu? Gazabı cehennemine doğru mu götürüyor? Bir bakın bakalım gidişatınız nereye? Ahiretle alakalı Rabbimiz bir sürü hatırlatmalar yapıyor. Hesabı, insanların birbirleriyle hesabı, kendi nefsiyle hesabı, cennet ve cehennem içindeki durumlarla alakalı bir sürü hatırlatma yapıyor. Geçmişten hatırlatma yapıyor ki ibret ve ders çıkarıp kendinize bir yol çizesiniz. Yolu, gittiğiniz yolun bir muhasebesini, muhakemesini yapasınız. Yolunuzu bir değerlendirin bakalım geçmişteki hangisine gidişatınız ve inancınız, yaşantınız, amelleriniz benziyor. Çünkü ona göre varılacak ahiretteki sonuç ona göre olacak. Rabbimiz geçmiştekilerin cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Bunlar şunu şunu şunu ortaya inanç ve ameli ortaya koyanlar cennetlik. Şu inanç ve ameli ortaya koyanlar kafir müşriklerden de cehennemlik. Sözleriyle ve amelleriyle Rabbimiz önümüze koyuyor. Bir bakın sizinki hangisine benziyor? Bize genel bir hatırlatma yapıyor. Ve gideceğimiz ahiretle alakalı da hatırlatma yapıyor. Dolayısıyla konu başlığı olarak genel bir hatırlatma bağlamında bir nasihat, bir hatırlatma olsun her birimize, nefsimize ve dinleyen her kişiye. Dünya hayatı malum 4-5 milyar yıldan, 4,5 milyar yıldan oluşum sürecini bildiriliyor. Oysa ki Rabbimiz hayatın ve ölümün yaratılış, var ediliş amacını imtihan, sınanıp denenme, kim daha güzelini yapsın diye. İnsanın yaratılmasını kendine emir ve yasaklarına kalben gönülden isteyerek ibadet için, yani birine boyun eğecek insan, Allah-u Teala kendisine boyun eğsin diye cinleri ve insanları yarattığını bildiriyor. Yeryüzünün içindeki, yeryüzünü ve içindeki her şey, semavat ve içindeki her şey sizin için yarattık, başka ayette sizin hizmetinize sunduk buyuruyor. bizim için yaratılmış. Dünyanın oluşumu milyarlarca yılda oluşmuşsa, uzun bir sürede bu dünyada oluşmuş, fakat dünyanın sonu yaklaşmış. İnsan yeryüzüne indi, sonun başlangıcı geldi. Her topluluğun, her ülkenin, aleyhissalatü vesselam, ülkeler de insanlar gibidir. Doğar, yaşar, ölür. Âli ebedi falanca, sonsuza kadar hiçbir sistem, ne kişi, ne sistem, ne bir kurum kuruluş ayakta kalamaz. Kıyametin kopmasıyla her şeyin sonu gelecek. İmtihanın süresi bitecek aslında. Kıyametin kopması insanoğlu için ve cinler için imtihanın bitişi demek. Kıyamet. Ayağa kalkış. Es-Saat Kur'an'ın bildirdiği bizim kıyamet diye tabir ettiğimiz, kullandığımız ifadeyi Kur'an Es-Saat der. Saat. Son saat. Yani sürenin bitişi demek. O bitişten sonra kıyamet, yani yeniden kalkış, kâme kalkış, hesabın görülmek üzere, yapılanların karşılığının alınmak üzere yeniden ayağa kalkış, kıyamet. Son es-saat, bitiş, imtihanın bitişi. Ülkelerin, toplulukların, cemaatlerin, kişilerin verilen sürenin bitmesi. İsrailoğullarının şu anki yaptıklarının sürelerinin bitmesi. Firavun'un saltanatın, firavuni sistemin, o sistemin sonu Musa Aleyhisselam'ın peygamber kılmasıyla ya da yer doğmasıyla, İbrahim Aleyhisselam'ın doğmasıyla Nemrut'un sonu başladı. Sonun başlangıcı. Şu an son döneme giriyoruz. Enbiya suresinin 1. ayetinde Rabbimiz insanların hesabı yaklaştı buyuruyordu. Onlar hala gaflet içinde. Ne yaptıklarının farkında olmadan yüz çevirip duruyorlar buyuruyor. Yüz çevirmeye devam ediyorlar. Ne yaptıklarının farkında değil. İnsanın hesabı yaklaştı. 1450 sene önce Allah-u Teala bu uyarıyı yapıyor. 1450 sene yaklaşık zaman önce bu uyarı yapılıyor. Hesap yaklaştı. Kıyamet yakın demek. Hayatın bitişi ve sizin hesap vermek üzere kalkacağınız zaman yaklaştı. 1400 küsür sene geçmiş, hala kıyamet kopmayacakmış gibi yaşanılıyorsa burada problem var. 4 milyarın ya da milyarlarca yıllık dünya hayatının oluşum süreci ne zaman başladı? Son peygamber gelmesiyle aslında başlamadı. İnsan yeryüzüne indi, dünya hayatının sonu başladı. Son peygamber geldi, artık insanın sonu yaklaştı demek oluyor. İnsan yeryüzüne inmesiyle dünya hayatının sonu başladı. Yaşamın sonu başladı. Son peygamber geldi. Artık son nesille son insanlık tarihinin sonu başladı. Artık biz son nesilleriz. Süresini Rabbimiz biliyor. Her şeyin, Yahudilerin, 2000 yıldan fazladır devleti olmayan Yahudilerin 1948'de devletlerini kurdular. Sonlarının başlangıcı aslında. 70 küsur yıl geçse de o sonun başlangıç süresidir. Musa Aleyhisselam'ın yani yeryüzüne inmesi, Firavun'un gazabına kadar geçecek, Allahu alem belki 40 yıllık yaklaşık diyorum bir süre, onun sonunun süresiydi. Gazaba ulaştığı süre. Hiçbir şey bitecek değil. Allah zalimlerin cezasını sizin elinize vermek ister ayeti gereği. Temenni ederiz, isteriz ki Allah mazlum olan bütün coğrafyalarda zulme uğrayanların kendileri ve nesillerinin elleriyle onlara gazap etsin. O zalimlere Allah Yahudileri kahretmesin. Onların başına taş yağdırmasın. İsrail'in ve o Yahudilerin Allah onlara gazap etmesin. Onların zulme uğrattığı, eziyet görmüş olan o mazlumların eliyle onlara gazap etsin. Kalpleri ferahlasın, kendi elleriyle zulüm gördüklerine kendileri karşılığını versin. Bir karşılıklı olsun, bir kısas olsun. Zulme karşılık onlar elleriyle zulüm etsinler. Karşılığını onlara ödetsinler. Kalpleri mutmain olsun ve elleriyle yaptıklarından ahirette bir karşılık kazanmış olsunlar. Ve kalpleri huzur bulsun. Gözlerinin önünde anneler, babalar, akrabalar parçalanmış, çoluk çocuğu parçalanmış cesetlerini tutuyor. Onun bedelini o Yahudilere, İsrail'e, Rabbim onların eliyle onlara gazap etsin. Kendisi değil, müminlerin eliyle, onların eliyle, mazlumların eliyle onlara gazap etsin inşallah. Hatırlatma, genel hatırlatma kişinin nefsine, kendine, sonra bir başkasına olur. Asır suresini okuyan önce nefsine hatırlatma yapar. İman ederek kendini kurtaracak, salih amel işleyerek kurtaracak. Hakkı iman ve salih amele dönüştürdüğü hakkı bir başkasına tavsiye eden, nasihat eden ve sabırla yapan ve sabrı tavsiye eden kendine önce yapıyor. Bu asır suresini kendine okur, nasihatı, tavsiyesi kendine yapar, sonra bir başkasına. İnsanın yaratılış amacı nedir? İnsanın ilk vazifesi ne olması lazım? Kendini kurtarmak olması lazım. İnsanın asli vazifesi budur. İlk insana yapılacak ilk hatırlatma bu olur. Yaptığın ve yapmadığın kendine. Ne ortaya koyuyorsan kendin için yapıyorsun. Senin asli vazifen kendini kurtarmaktır. Ey iman edenler, Allah'a, kitabına, Resulüne güvenen ve kendisine güvenilenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten, cehennemden kendinizi ve ehlinizi koruyun. Önce kendin, sonra ehlin. İnsanın asli vazifesi önce kendini kurtarmaktır. Kur'an'a bütüncül bir bakın, bütün amaç kişinin kendisini kurtarmak içindir. Sonra bir başkasına. Genel hatırlatmaydı konu başlığımız. İlk hatırlatmamız, hiçbir şey kalıcı değildir. İsrail'in, Yahudilerin, Amerika'nın şunu bunu yaptıkları kalıcı değil. Hepsi geçici. Biz ne ortaya koyduğumuza bakacağız. Sonra samimiyet ve ölçülü olmak. Yaptıklarımızı gerçekten Allah'ın dinine uygun ve samimi mi yapıyoruz? Ne yapıyorsak. Kardeşlere bir ikramdan bulunuyorsun. Onlar için bir organizasyon mu tertip düzenliyorsun? Sohbet mi yapıyorsun? Kalbine bak. Birisinin dayatmasıyla, zorlamasıyla, dürtmesiyle, itmesiyle mi yapıyorsun? Çekerek mi seni birisi götürüyor? Yoksa sen mi itiyorsun? Kalbine bir bak, samimiyetle yap. Hatırlatman bu olsun. Sonra ölçülü olmak. Nefsine ağır gelse de haktan vazgeçmiyor musun? Adaletli, dengeli. Buna Kur'an vasat diyor. Ölçülü ve dengeli. Nefsine ağır da gelse, senin zararına da olsa haktan, adaletten vazgeçmemek. Sonra insanın asli vazifesi kendini kurtarmaktı. Sonra insan bunları yapabilmesi için yaratılış amacını bilmesi lazım. Ben niçin yaratıldım? Yeryüzüne gönderiliş amacım nedir? İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet, benim emir ve yasaklarıma uysun diye yarattım buyuruyor Rabbimiz. Sonra insan yeryüzüne halife kılındı. Bir kendinden önceki birinin yerini almak demek. Halife aynı zamanda muhalefet eden bir varlık. Halife. Ben yeryüzünde bir beşer yaratacağım demişti Rabbimiz de, melekler itaat etmişti. Boyun eğmişti. İtiraz etmediler. İki ayette, bir ayette de ben yeryüzünde bir halife atayacağım deyince dediler ki, ya Rabbi, yeryüzüne fesat çıkarıp kan dökecek birini mi yaratacaksın? Beşer bir varlık, bir insan yaratacağım deyince, bir canlı yaratacağım deyince itiraz etmediler. Hemen secde ettiler. O ayetlere göre. Bakara suresindeki ayete göre halife yaratacağım deyince muhalefet eden, karşı çıkan, itiraz edebilen, kendi kararını verebilen, sorgulayabilen, daha önceki birinin yerine geçen insan bugün Allah'a muhalif. Allah'ın yerine geçmeye kalkıyor. Yasayı biz koyarız, biz yönetiriz. Kanun bize ait. Yönetmek, sevk ve idare etme, ceza vermek bize ait. Emir ve yasayı biz belirleriz. Hayatıma kimse karışamaz. Allah'a muhalif olmuş insan. Onun için melekleri itiraz etti. Ya dedi, yeryüzüne fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Çünkü onlar halifenin ne iş yaptığını biliyor. Muhalif bir varlık. O kadar ki Allah'a muhalif. Hakimiyet millete bize ait. Bu muhalefettir, Allah'a muhalefettir. Halife bunu yapabiliyor ama. Ama Rabbimiz ne diyor? Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Evet, bunların içerisinde bana muhalefet edecek, birbirlerine muhalefet edip kan dökecek. Çünkü insan birbirine muhalif olursa fikirler çatışır, savaşlar çıkar, kan dökülür. İşte halife bunu yapabilir. Halifenin kelime manası içerisinde baktığınız zaman, misyonuna baktığınız zaman bunu yapar. Allah'a da muhalif olur. Şirk, küfür ortaya koyar, zulüm ortaya koyar. Birbirlerine muhalefet ederler. Kavga çıkarırlar, savaş çıkarırlar, kan dökerler. Halife bunu yapabilecek bir vasıf donanımda. Ama dedi Rabbimiz, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Bunların içerisinde sıddık, salih, muttaki, muhlis olacaklar da olacak. İyileri de olacak, kötüler olacak, evet, ama iyileri de olacak. İnsanı Rabbimiz yeryüzüne halife kıldı. Bizleri yeryüzünün halifeleri kıldı. Birbirini yerine geçen, aklını, iradesini kullanabilen, karar verebilen, sorumluluk sahibi bir varlık kıldı. Sonra emanet yüklendik. Biz emaneti göklere, yedi göğe, yeryüzüne ve dağlara arz ettik, sunduk. Onlar bu emaneti yüklenmekten çekinip korktular. Fakat insan bu emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir buyuruyor Rabbimiz ayetinde. Emaneti bize teklif edilmiş, biz kabul etmişiz. Halife kılındık. Biz halife olmayı istemedik. Ya Allah-u Teala ben sizi yeryüzüne halife atayayım demedi. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık. Allah-u Teala bizi seçmiş. Bu vazifeyi, halifeli görevini bize yüklemiş. Ama emaneti teklif ediyor. Emanet yeryüzü içindeki her şeyiyle, semavat içindeki her şeyiyle, bize verilen beden ve bedendeki bütün uzuvlarla, ruh, ruha ait kalp ve içindeki bütün donanımlarıyla, eşiyle, çocuklarıyla, mal mülk namına, nimet namına ne verilmişse, bize gönderilen Kur'an ve her bir emri birer emanettir. Kur'an'ın kendisi bir emanettir. Sünnet bir emanettir, bilgi emanettir, tecrübe emanettir, zaman emanettir. İnsana teslim edilen, onun sorumluluğuna verilen, halife olarak onun sorumluluğuna verilen her bir şey emanettir. Akıl emanettir, irade emanettir, vicdan emanettir. Bilgi, zeka emanettir, her şey emanettir. Emanet yüklenmek demek, sorumluluk almak demek. Emanet sahibi olmak, emanet yüklenmek, ben bu bana verilenlerin hepsinin sorumluluğunu üstüme alıyorum demek. Emanet yüklenmek, sorumluluk sahibi olmaktır. Takva da sorumlu olmaktır. Yüklendiğiniz emanetlerin gereğini ortaya koyarsınız, muttaki olursunuz. Yasaklardan sakınırsınız, muttaki olursunuz. O zaman herkes kendisine verileni emanet gözüyle bakacak, bunu verenin yolunda kullanıp kullanmadığının kontrolünü yapacak. Ne kadar kullanıyor? İstenildiği gibi. Emanetin ne kadar gereğini yerine getiriyor? Kur'an emanetse bunu ne kadar bildiği değil, ne kadarını amele dönüştürdüğü, emanet amele dönüştürmek içindir. Sonra yine bir genel hatırlatma, Allah'a Rab sözü verdik. Elestu rabbukuma bela dedik. Evet, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Tasdik ediyorum ya Rabbi. Tasdikliyorum, sen benim Rabbimsin. Kalben, gönülden tasdikliyorum. Hayatım üzerine gözümün ne göreceğini ve görmeyeceğinin kararını belirleyecek Rab sensin. Elimin ne iş yapacağını ve yapmaması gerektiğinin kararını Rab olarak sen belirleyeceksin. Dilimin ne konuşacağının ya da neyi susacağının kararını Rab olarak sen vereceksin. Terbiye edeni, o dilimi, gözümü, elimi terbiye eden mürebbi Rab olarak sen olacaksın. Kalbimin Rabbi sen olacaksın. Neyi yapacak? Şirk, küfür, haset gibi riyadan arındıracak kararı Rab olarak sen vereceksin. İhlas, ihsan, takva, tevekkül, iman, İslam üzere kalbim nasıl olacaksa onun ölçüsünü Rab olarak sen belirleyeceksin. Ayağımın nereye gidip gitmeyeceğinin Rab olarak kararını sen vereceksin. Eşimle, çocuklarımla bir aile olarak nasıl komşuluk, akrabalıklarla bir hayat sürdürüleceğinin kararını Rab olarak sen belirleyeceksin. Siyasetin, hukukun, eğitimin, ticaretin, sosyal hayatı düzenleyen emir ve yasakları belirleyen benim üzerimde Rab sen olacaksın. Dünyaya gelmeden önce verdiğimiz Rab sözün gereği bu. Rab çok yönlüdür. Sizi anne rahminde düşen o tohumdan tutun, 80 yaşına kadar gelinceye kadar safa safa anne rahminde ve doğduktan sonra her bir aşamayı geliştirip büyüten, eğitip terbiye eden Rab sen olacaksın. Beni herhangi bir imtihanla sınayıp deneyeceksin. Beni imtihanlarla, çocukla, eşiyle, komşuyla, akrabayla, iyiliklerle, kötülüklerle, genişlikle, darlıklarla, sınayıp deneyen Rab sen olacaksın. Ben bunun farkında olacağım. Allah-u Teala beni Rab olarak imtihanlardan geçiriyor. Her bir sınanmayla beni eğitip terbiye ediyor düşüncesiyle, senin Rab olduğun bilinciyle bunu yapacağım. Rab sözü verirken bu ayrı bir 3-4 saat üzerine ayrılacak bir konudur Rab. Allah-u Teala'nın Rab sıfatı 3-4 saat böyle bir program yapıp genişçe hayatın bütün alanlarında ele alarak ancak ortaya konulacak bir kavramdır. Çünkü Rabbimiz 970 defa Kur'an'da Rab sıfatından, Rab isminden bahsediyor. Önemine binaen. Önemli. Yani niye Allah-u Teala'nın bütün isim ve sıfatlarını tasdiklettirmedi de sadece Rab sözünü, Rab sıfatını? Çünkü Rablik sizin bedeninizin ve ruhunuzun üzerinde, sosyal hayatınızın üzerinde kim karar veriyorsa, ölçü belirliyorsa, şunu yap bunu yapma etkisini, yetkisini kendinde görüyorsa, size helal ve haram ölçüsü belirliyorsa, siyaset hukukunuza, sosyal hayatınıza yön veriyorsa o Rab'dır. Ya Allah-u Teala'ya bir başkası. Ona itaat edersiniz, o Rab ilahınız olur. Güvenirsiniz, yardım istersiniz, sığınırsınız, veliniz olur. Hayatını güvenip teslim edersiniz, vekiliniz olur. Tabii canım, onlar olmazsa olmaz dersiniz, hayatımızın sahibi görür, malikiniz, yönetme hakkını verirsiniz. Bedeninizin, ruhunuzun, hayatınızın, sosyal hayatınızın yönetime yetkisini verirsiniz, melikiniz olur. Dolayısıyla Rablik kime veriliyorsa diğer sıfatlar da oraya gider. Onun için Rab sözü alınmıştır. Sonra insan hayatının bütün yaşantısıyla dinin şehididir. Herkes bu dini, inancı yaşayan şehittir. Herkes kendi yaşantısının şehididir, inancının şehididir yaşayarak. Kur'an şehidi yaşayan olarak bildirir, örnek olarak bildirir. Peygamberin yaşantısını şehit der. Müminlerin diğer insanlara karşı yaşantısını şüheda der. Biz şehidi savaşta ölene ve ölen topluluğa şüheda diyoruz. Oysa ki Kur'an'ın şehit ve şahit tanımlaması dini yaşayan demek. Biz dini yaşamayı bıraktığımız için şehitliği savaşta ölene diyoruz. Oysa ki Kur'an Allah yolunda öldürülene ölü demeyin. Niye Allah yolunda öldürüldü deyin? Ha, biz ona şahit olduk. O kişinin Allah'ın dinini yaşarken öldürüldüğüne, yeryüzünde yayısında öldürüldüğüne, öldüğüne değil de öldürüldüğüne şahit olduk. O manada şehit dersin. Çünkü yaşantısıyla şehitti, o yolda da öldü. Biz de buna şahitiz. Biz Kur'an'ın yaşantısını bıraktığımız için savaşta ölene sadece şehit diyerek üstümüzden sorumluluğu atmaya kalkıyoruz. 50, 57, 58 defa Kur'an şehit kelimesini, şahit kelimesini kullanır. 10 defa Allah-u Teala'nın sıfatı, ismi olarak, kalan 47-48 defa yaşayan insan için Kur'an şehit ve şahit kelimesini kullanır. Ölen için kullanmaz. Biz onun için yaşamasını bıraktığımız için, dini bilgiyle yetindiğimiz için, sohbette, muhabbette dini yaşadığımızı zannederek böyle geçiştirdiğimiz için savaşta ölene şehit diyoruz, geçiyoruz. Dolayısıyla da kişinin Allah'ın yolunda olup olmadığına bakmazsan, birisi de gelir senin şehitlik kavramını, yaşaman gereken şehitlik kavramını kendi demokrasisi için, sosyalizm, komünizm için şehit olarak nitelendirir. Sen yaşayarak ortaya koyana şehit demezsen, ölene şehit dersen akıbet böyle olur. Dolayısıyla dini yaşayan şehitse, şahitse, kendisi yaşantısı şehit, birisi de ona şahit oluyor. Siz bir başkasını, bir başkası da sizin yaşantınıza şahit oluyor. Şehit, dini yaşayan, şahit olan, şahit olunan ve dini anlatan demek. Dini bilip anlatana şehit diyor Kur'an. Kur'an bir zikirdir, bir hatırlatma kitabı. Dini yaşayacak olan, dinin şehidi, şahiti olacak olana Kur'an bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Kur'an'ın bir ismi de zikir. Bir sürü onlarca isminden birisi zikir. Hatırlatan kitap, hatırlatma kitabı. Neyi hatırlatıyor Kur'an? 2500 civarında ayet de geçmişten, ta Adem Aleyhisselam'dan, şeytandan başlayan o mücadeleden Resulü Aleyhisselam'a kadar bir sürü hatırlatma yapıyor. Geçmişin hatırlatmasını, geleceğin hatırlatmasını yapıyor. kıyametin kopma sahnelerini, yeryüzünün dağılmasını, semavatın dağılmasının hatırlatmasını, dehşetinden bahsediyor. İmtihanın zorluğundan, ahiretteki hesabın zorluğundan, cennetin cehennemin, gelecekteki sonsuz yaşantının zikrini yapıyor Kur'an. Hatırlatma, zikir ya Kur'an, hatırlatıyor. Gideceğin yeri hatırlatıyor. Geçmişi hatırlatıyor. Yaratıcı olan Allah'a bütün isim ve sıfatlarıyla hatırlatıyor. Yeryüzünün niçin, ne amaçla yaratıldığını, insanın yeryüzüne ne amaçla gönderildiğini hatırlatmasını, zikrini yapıyor. İnsanın sorumluluğunu hatırlatıyor. İnsanın yapacağı, sakınacağı 120-130 civarındaki yasağı, zikrin hatırlatmasını yapıyor. 300 civarındaki yapılması gereken emirlerin hatırlatması. Kur'an bir zikir kitabıdır. Başından sonuna kadar zikir kitabı. Kur'an'ın bütün ismi zikir ya, bütünü zikirdir. Mutlaka size bir şey hatırlatıyor. O zaman birisi Kur'an okuyorsa, sadece yüzünden Arapçasını okuyorsa bir karşılık beklemesin. Çünkü Kur'an'ın ismi zikirdir. Hüdendir, doğru yola girdirir. Nurdur, aydınlatır. İnancı ve amelleri aydınlatır. Kur'an amel kitabıdır. Okuma kitabı değil. Kur'an yaşanmak için indiği halde siz okunmasını, sırf okunmasını sevap saydın diyordu sahabe. Abla İbni Mesud muydu, tam hatırlamıyorum, o olsa gerek. Bak o dönem Resulullah Aleyhisselam, sonraki bir tabiin dönemi için diyor. Okun, oku oku sevap kazan. Kur'an diyor bunun için inmedi. Ve Ayşe validemiz de Kur'an'ı yüzünden okuyan bir kişiye siz ne yapıyorsunuz deyince Kur'an okuyoruz, hatim indiriyoruz. Dedi ki Kur'an bunun için inmedi. Ayşe validemiz, Kur'an bunun için inmedi, siz bunun için sevap alamazsınız. Kur'an size bir şey hatırlatacak, size ne mesaj verir, bunun hikmeti ne, size sorumluluklarınızı hatırlatan bir kitap. Bunu amele dönüştürmezseniz karşılığı yok, dedi Ayşe validemiz. Bak bugün Kur'an okunan kitap, sadece sohbet kitabı da değil, hatırlatma, evet hatırlattın, devamında amele dönüştürecek. Yani zikir, hatırlama, hatırlatma amele dönüştürülsün için o niyetli olması lazım. Diyenin ve dinleyenin bakışı bu manada. Kur'an'ın tamamı amel kitabı değil. Çoğu hatırlatma kitabıdır. Çoğu hatırlatır semavata baktığı, yeryüzüne, yeryüzünün yaratılışına, hayvana, çiçeğine, böceğine. 1000 civarında yaklaşık ilim ayeti var. O da bir hatırlatma. Günü geldiğinde İlim ehline bir hatırlatma yapıyor. Bunun tedavisi, yapılacak iş, eylem, fiili bu manada. Her ehline Kur'an hatırlatma yapar. Tıpçısına, doktoruna ayrı hatırlatma, çobanına ayrı hatırlatma, ticaret yapanına, aile olanına, eşe, çocuklara, herkese ayrı bir hatırlatma yapar. Hatırlatma yani zikir kitabı. Zikir zihinde olana denmez. Oraya bilgi toplanır. Zikir kalpte olur. Kalpteki zikrin olması için oraya, o yani zikir, hatırlama, hatırlamanın olabilmesi için kalbe bilginin inmesi lazım. O hatırlanılacak şey ne ise, zikrin doğru olması için, yani hatırlamanın doğru olması için doğru bilgi kalbe inecek. Akıl o doğru bilgiyle muhakeme, muhasebe, değerlendirme yapacak, bağlantı kuracak. Kalp iradeyle o zikrin gereğini amele dönüştürecek.

Allah-u Teala hiç kimsenin inancına karışmaz. Neye inandığınıza bakmaz. Size yol gösterir, nasihat eder. Kitabıyla nasıl inanacağınızın ölçüsünü belirler, bildirir. Sizden önceki hak ve batıl adına giden inanç sahiplerinin yollarını, söylemlerini size bildirir. Ahiretlik akıbetini de bildirir. Ama hiç kimsenin inancına Allah-u Teala karışmaz. Ameline, yani yaşantısına karışır. Sağlığına karışır, korunmasına, himaye etmesine karışır, haddi aşıp aşmamasına karışır. Vereceği rızkına karışır, az verir, çok verir, geniş verir, daraltır, imtihanlardan geçirir. Ama inanca karışmaz Allah-u Teala. İnançta herkes serbesttir. İnanç bir tercihtir. İnanç bir tercihtir. Herkesin kendi tercihidir. Allah-u Teala inanca karışmadığı için hiçbir insan da bir başkasının inancına müdahil olamaz, karışamaz. Dinde zorlama yoktur diyor Rabbimiz. Niye? Hak ile batıl, doğru ile yanlış birbirinden ayrılmış. Birbirinden ayırdık diyor. O zaman sen birine hak ile batılı beraber bildireceksin. Allah'a Rab olarak budur, ilah olarak budur, malik melik olarak budur, veli vekil olarak Allah-u Teala budur ve karşısındaki olanlar da onun yerini almaya çalışanların da durumu budur. İkisini bildirirsin. Tercih kişinin kendisine, inanç tercihi kendinedir. Bugün herkes inancını bir başkasına dar. Bu ülke layıktır, layık kalacak. Devam ettirenler ettirsin. Ama sen beni layıklığa zorlayamazsın, demokrasiye zorlayamazsın. Dinde zorlama olmuş olur. Hani inanç da herkes hürdü, özgürdü. Herkes istiyor ki kendisi gibi tarikatçı olsun. Herkes istiyor ki kendisi gibi diyelim tekfirci olsun. Herkes istiyor gibi kendi cemaatinde, o toplulukta olsun. Onlar gibi düşünsün, baksın. Herkes istiyor, yani Yahudiler istiyor kendi, Hristiyanlar istiyor kendileri gibi olunsun. Hindu, Budistler öyle bakıyor. Herkes inancı kendinde tutmuyor. Bir başkasına dayatıyor. İstiyor ki kendisi gibi olsun. Herkes inancının yaşantısını anlatıyorsa birinin kabul etmesi için bir başkasının da kendisi gibi olmasını istiyor. Çünkü hiç kimse inançta tek başına var olamaz. Rahat edemez. Mutlaka kendisi gibi inanacak birini yanında ister. İnanç tek başına yaşanılacak, taşınılacak bir kalpteki bir şey değildir. İnanç. Kalbin vasfı değildir. Mutlaka o inancı birisiyle paylaşacak. İnancını mutlaka birisine götürecek, anlatacak. Kendisi gibi birinin yanında olsun isteyecek, onunla mutlu olacak. İnanç tercihi herkesin kendineymiş. İster tarikatlı, tarikatsız, ister laik, demokrat, herkes istediği gibi inanabilir. Allah-u Teala'nın müdahil olmadığı, karışmadığı, zorlamadığı ve zorlanmasını istemediği bir meselede, bir inanç ölçüsünde kimse kimseyi zorlamaz. Allah-u Teala böyle bir hak vermiyor. Dinde zorlama yok derken, dini, inanç ve yaşam konusunda kimse zorlama yok. İsteyen istediğine dinde kalabilir. Mesele, bu dinin eğer bir insan halife olarak yeryüzüne gönderilmiş ise, Allah'a Rab sözü vermiş ise, emanet yüklenmiş ise ve bu insanların da bundan haberi yok ise, Kur'an onlar için de gönderilmiş ise, o insanların bunu öğrenme hakları var. İnsanların bunları öğrenme hakları var. Yarın diyecek ahire, ya Rabbi, evet biz sana bu sözleri vermişiz, emanet yüklenmişiz, halife gönderilmişiz, sana Rab sözü vermişiz, Kur'an bizim için inmiş ama kimse bize bunu anlatmadı demesinler için, bu bağlamda da çok ayet var, ya Rabbi bize bir hatırlatıcı, uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye. İnanç kişiye ulaştırılır, hak batıl ulaştırılır, tercih kendisinin. Tercih ne demek? İnançta tercih. Şimdi adama sadece tarikat bakışlı bir cemaatin ilkelerine göre bir ölçü anlatılırsa, başkası anlatılmazsa adam nasıl tercih yapacak ki? Sen adama bir yol gösteriyorsun. Laik, demokrat, bu yolu, yol bu diyorsun. Peki bu yolun başka alternatifi var mı? Evet, Allah-u Teala benim yolum sadece bu diyor ama yanlış olanları da ortaya koyuyor. Bu diyor yanlış olanlar, bu da benimki, tercihsiz yapın diyor Allah-u Teala. O zaman bugün insanların inançta tercih yapabilmesi için hak ve batıl olanı beraber sunmak gerekir ki ikisi arasında bir kalben

0: tercih yapabilsin. Sonra Allah-u Teala insanları kardeş ve birbirlerine veli kılmıştır. Her insan birbirinin kardeşi ve velisidir. Nasıl? Her inanç sahibi, her inanç sahibi o inandığı yolun beraber paylaştığı kişilerle yol arkadaşlığıdır kardeşlik. Laikler birbirinin kardeşi, demokratlar birbirinin yol arkadaşı, kardeşi. Hindu, Budistler, Yahudi, Hristiyanlar, her inanç sahibi birbirinin yol arkadaşı. Allah-u Teala müminler birbirinin ancak kardeşidir. Müminler, Allah'a bütün isim ve sıfatlarıyla güvenen, Kur'an'a bütün emir ve yasaklarıyla, hükümleriyle güvenen, Resul'e bütün örnekliğiyle, ahirete bütün bildirimleriyle güvenenler, birbirinin yol arkadaşı. Aynı yol üzerinde mücadele, çaba, gayret gösteren yol arkadaşı birbirlerinin kardeşleridir. Sonra o yol üzerinde birbirlerini severler, birbirlerini desteklerler, birbirlerini koruyup gözetlerler. Gözetliyor korumak için. Desteklerler, yardımcı olurlar, sırdaşları olurlar, arkadaş ve kardeşleri olurlar. Yani birbirlerinin velisi olurlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidir. Kafirler birbirinin velisi, şeytan kafirlerin velisidir. Kafir ve münafıklar birbirinin velisi. Ayet-i Kerim'de Allah-u Teala bildiriyor. Yani inanç kardeşliği ve veli olmayı belirler. Dikkat edin. Birbirine kardeş ve veli olabilmek için aynı inancı paylaşmak gerekiyor. Sonra o yol üzerinde birbirlerini yaşarken birbirlerine yardımcı oluyor, seviyor, destekliyor, koruyup gözetliyorsa birbirlerinin velisi oluyorlar. Veli kelimesinin bir 8-9 manasından bir idi. Sonra takva bağlamı. Bir genel bir hatırlatmaydı konu başlığımız. Böyle kısa kısa hatırlatmalar yapıyorum. Takva bağlamı, muttaki. Kur'an muttakiler için yol gösterici Bakara suresinin başında. Bu kitap içinde hiçbir şüphe olmayan, şüpheye mahal bırakmayan, hiçbir eksiklik, zafiyeti olmayan bu kitap muttakiye yol gösteriyormuş. Yol gösteriyor. O yolda gösterir, yola girdirir ve o yolda tutar. Hudendir. Kur'an'ın emir ve yasaklarına uyma düşüncesi varsa Kur'an yol gösteriyor. O düşünce yoksa Kur'an yol göstermiyor. Sen Kur'an'a teslim olursan yol gösterir. Birinin sana yol gösterebilmesi için sen ona teslim olman lazım. Çünkü sen o yolu bilmiyorsun, ölçüsünü de bilmiyorsan adama bir adres soruyorsun. Adam ne söylüyorsa tamam diyorsun. Çünkü diyorsun bu o adresi, o yolu biliyor. Adam sana yol tarifi yapıyor. Şuradan gir, sağa dön, sola dön. Ona güveniyorsun. Peki sonsuz, ahiretin sonsuz hayatının ölçüsünü belirleyen yol gösterici olarak Rabbimize niye güvenmiyoruz? Başka yol göstericiler din adına ve siyasi alanda fikir düşünür belirliyoruz. Allah'a olan inanç zayıf. Allah'a olan güven, iman güvenmektir. Güvenmek zayıf. Takva, Allah'ın bütün emir ve yasaklarında yasakları varsa sakınmak, korunmak, korumak ve itaatkar olmaktır. Emredilenleri yerine getirmektir. Bu bağlamda Hakka suresinin 48. ayetinde Rabbimiz muhakkak ki Kur'an, bu yazılı metin, okunan bu kitap, bilgilendiğiniz bu kitap, hayat programımız olan bu kitap muttakiler için bir tezkira, bir zikirdir, bir öğüttür, bir hatırlatmadır. Tezkira size bir nasihat kitabı, bir öğüt kitabı, hatırlatma kitabı, Allah'a hatırlatan kitap, yeryüzüne geliş amacınızı, Allah'a verdiğiniz sözü hatırlatan, halife kılındığınızı hatırlatan, emanet yüklendiğinizi hatırlatan bir öğüt, hatırlatma kitabı. Tezkira zikir kitabı, zikir bir hatırlatma kitabı. Kur'an ile siz hatırlanması gereken şeyi hatırlamıyorsanız Kur'an size mesaj kitabı değil. Kur'an sizin kitabınız değil. Kur'an sizin hayatınıza, inancınıza yol veren, yol ölçüsü hatırlatan bir kitaba dönüşmemişse Kur'an'ı sahiplenmemişsiniz. Siz Kur'an'ı okuyorsunuz, dinliyorsunuz ama mehcur bırakmışsınız ayette Rabbimizin bildirdiği gibi. Mehcur, elinizin altında okuyorsunuz ama hayatınıza amele geçirerek uygulamıyorsunuz. Mehcur bırakmak. terk etmek değil. Kur'an'ı terk ettiniz demiyor Allah-u Teala, mehcur bıraktınız. Tamamen atmadınız. Evet, elinizin altında okuyorsunuz. Yüksek yerlere koyuyorsunuz, mübarek biliyorsunuz, dinliyorsunuz. Hatta sohbetler de yapıyorsunuz. Kur'an'dan bilgi de elde ediyorsunuz. Amele dönüştürmediğiniz zaman, dönüştürmediğiniz o hükmü mehcur bırakırsınız. Sahipsiz bırakmış olursunuz yani. Onun için Kur'an muttakiler için. Kur'an'ın emir ve yasaklarına uyma düşüncesi olanla Kur'an bir tezkere, bir öğüt. Uyma düşünceniz yoksa sizin için Kur'an zikir değil. Öğüt, nasihat değil. Okuduğunuz, hatim indirdiğiniz sevap kazanma kitabı. Okumaya sevap yok ama. Muttaki, yani amel etme düşüncesinde bir kişi olup o niyette okursa o okumaya sevap var tabii ki. Her harfin 10 sevaptır aleyhissalatü vesselam. Sadece okunma bakışındaysa ona bir karşılık yok. Ayrıca Kur'an'ın zikir olan bu kitabın, öğüt nasihat olan bu kitabın amel etmek için, kendinize ve bir başkasını amele dönüştürmek için tebliğ edilmesi lazım. Bana düşen, kendi payıma düşen tebliğ ettiğimin temsilini de yapmam lazım. Tebliğ ediyorum, anlatıyorum. Tebliğ ettiğimi ne kadar temsil ediyorum, yani örnekliğini ortaya koyuyorum. Kendi payıma buna bakmam lazım. Çok konuşan çok, anlatan çok, bir sürü sohbet var. Girin internetlere, dolu. Ahkam kesen bol, bağıran, çağıran, ayetler, hadisler okuyan, nefsine konuşan vallahi çok az. Bak net söylüyorum. Riyakar, kibir, haset, hırs yapmayan çok çok az. Konuşan çok, bağırıyor adam. Kime bağırıyorsun? Kime bağırıyorsun? Hele bir nefsine bağır bakalım. Git tek başına bir ormana, evini odanı çekil, tek başına olduğun bir yerde kendi nefsine bir bağır bakalım. Ey nefis, sen ne biçim bir adamsın? Sen nasıl bir, senin bu gözünü koruyamıyorsun? Nasıl bir adamsın sen? Eline sahip değilsin, diline, gözüne sahip değilsin, bir kalbine sahip olamıyorsun. Nefsine bağırıp çağır bakalım. Yiğidim, bir nefsine bağır çağır. Ortalıkta buluyor cahil toplumu, işte bilgi bilgidir, hocadır, ne yapalım dinleyelim diyene bağır çağır. Masaya, kürsülere vur. Nefsine bir bağır bakalım. Tebliği önce kendine yap. Nasihati kendine yap. Diyorum ama nefsime de diyorum yani. Dediklerimi almıyorsam iyiliği emredip kendini unutuyor musunuz diyor Rabbimiz. Etrafı aydınlatır, ışıtırken kendine karanlık mısın yani? Böyle olmamak lazım. Herkes kendine, bilgi size ve bana amel için lazımdı malum. Tebliğ ettiğimin temsilini de yapmam lazım. Temsil ettiğim, şimdi iki yönlü bu. Şimdi konuşan çok dedim ya, tebliğ, davet yapan, yani hakkı bildiren, bilgiyi insanlara ulaştıran davetçi, tebliğci çok. Peki bunların hayatlarına bir bakalım bakalım. Bu davet yaptıklarının ne kadar şahitliğini, temsilini yapıyorlar. Bütün mesele bu. Ve niceleri de temsil, yani dini şahitliğini yapıyor, yaşıyor, temsil ediyor. Kur'an'ın temsilini ortaya koyuyor, yaşantısını, ama tebliğini yapmıyor. Bu da doğru değil. Temsil ettiğiniz komşuluk, akrabalık, sosyal hayatınız, ticaretiniz, diliniz, elinizi ortaya koyduklarınız, kalben ortaya temsil olarak ettiğinizin tebliğinizi yapacağınız gibi tebliğ ettiğinizin de temsilini yapacaksınız. Anlattığınızın da yaşantısını, temsilini ortaya koyacaksınız. Herkes kendi payını inşallah. Rabbimiz, Kur'an bir zikirdi ya, bir tezkireydi, Hakka suresi 48'de bir hatırlatma, bir öğüt kitabıydı. Şeytanı da bil diyor Rabbimiz. Şeytanı nasıl diye bize hatırlatma yapıyor? Nasıl zikrediyor? Apaçık düşman. Allah-u Teala şeytanı apaçık düşman, yani düşmanlığını gizlemiyor. Allah'a bile gizlemedi Celle Celaluhu'na. Dedi ki ben senin doğru yoluna oturacağım, senin bütün kullarını saptıracağım dedi. Gördünüz mü? Allah'a dedi ki senin bütün kullarını ben saptıracağım, ben onların düşmanıyım. Madem sen beni değil de onları yeryüzünün halifesi kıldın, yeryüzünün sorumlusu kıldın, yeryüzünün sorumluluğu, emaneti onlara yükledin, o zaman ben de onların düşmanıyım. Çünkü şeytan insandan önce yaratıldı. Cinler şimdi insanlardan önce yaratıldı. Önce yeryüzünde imtihanda idiler. Ama Allah-u Teala cinler yeryüzünün halifeleri, emanet yüklendiler demiyor da, tabii onlar da bir emanet yüklendiler. Çünkü onlar da imtihandan geçiriliyorlar. Ama bize cinlerinkini cinler de ibadet için yaratıldı ayetinde bildiriyor Zariyat suresinde ama halife ve emanet kılındıklarını, yüklendiklerini bildirmiyor. Ama insanınkini bildiriyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık derken bunu insanlara diyor. İnsana emanet yüklendiğine, Rab sözü verdiğini hatırlatıyor. Allah şeytanı insana düşman kıldı. Ama insan yeryüzüne geldi. Dün de olduğu gibi bugün de insan oğlu, Adem oğlu şeytanı düşman olarak bırakmış, insan birbirinin düşmanı olmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insan insanın düşmanı olacaktır, düşmanıdır diye böyle bir şey bildirmiyor ki. Evet, insanın birbirine kan döküp fesat çıkaracağı, birbirine zulmedeceğini bildiriyor ama Allah-u Teala'nın düşman olarak bildirdiği, yeryüzüne düşman olarak inin dediği zaman insanla şeytanın düşmanlığını bildiriyor. Yoksa Havva validemiz Adem Aleyhisselam yeryüzüne siz birbirimize düşman olarak inin deseydi o aile olmazdı, birbirlerini yeri bitirirlerdi, boşanırlardı. İnsanla şeytan yeryüzüne düşman olarak indirildi ama şeytan insanı birbirine düşman kıldı, kendisi kenara çekildi, oturuyor seyrediyor. Bugün dünyaya bakın, şeytan mı insana düşman, insan mı insana düşman? Nasıl suçlu şeytan oluyor? Senin aklın iraden yok mu? Şeytan sana sadece vesveseyle düşmanlık yapıyor, elinden tutup tetik mi çektiriyor, zulüm mü yaptırıyor, diline tutup da sana konuşturuyor mu, gözüne baktırıyor mu, ayağına zulme mi götürüyor, kalbe vesvese veriyor? Bugün Allah'ın şeytanı düşman kıldığı bir dünyada insan insanın düşmanı olmuş. Herkes bir baksın, kime dost kime düşman. Saf suresinin 14. ayetinin bir bölümünde Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a bütün isim ve sıfatlarıyla güvenen, kitabına, Resulüne güvenen ve kendisine güvenilen müminler, Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıları olun. Ensarullah olun. Ayetin devamı, şimdi buraya almadım. Diyor ki bir zamanlar Meryem oğlu İsa havarilere dedi ki Allah'a giden yolda kim benim yardımcılarım olacak? Allah'ın dinini yaşamak ve anlatmak konusunda bu yolda kim bana yardımcı olacak? Havariler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Nahnu bizler ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'ın yardımcısı. Ben bir kulumu sevdiğim zaman diyor Rabbimiz, bir kutsi bir hadis, onun tutan eli, gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, yürüyen ayağı olurum. Farzları yerine getirip nafilelerle Allah'a yaklaşan kul, Allah onu sevdiğini ve o kul, sen elinle her ne İslam adına, din adına bir şey yapıyorsan Allah adına yap. Allah benim adıma yaptı diyor. Yani Allah'ın dini adına, evet, tercüme edilse de ama ayet Allah'ın yardımcıları diyor. Bak, ey iman edenler, Allah'ın dininin yardımcıları olun demiyor, Allah'ın yardımcıları olun. İslam'ın yeryüzüne yayılması, anlatılması konusunda Allah-u Teala bu görevi bize vermiş. Yaşanılmasını bize vermiş, şahitliğini bize vermiş, korunmasını bize vermiş. İnsanlar düşenin kaldırılmasının görevini bize vermiş. Yardım işini. İslam'ın devlet bazında hukuk, ekonomi, siyaset, komşuluk, akrabalık, ticaret neyse Kur'an'ın hayat bulmasını bize yüklemiş vazifesini. Dinine yardım etmeyi kendine yardım etmek olarak Allah-u Teala üstüne alıyor. Ve mükafatını kendine yapılmış gibi verecek. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder, başka bir ayet. Siz Allah'a yardım ederseniz diyor ayet. Yani dinine kastediyor. Allah'ın yardıma ihtiyacı olmayacağına göre, kitap onun kitabıysa, yeryüzü onun yeryüzüyse, kim ne yapıyorsa Allah'a yardım etmiş, kabul ediyor Rabbimiz, mükafatını ona verecek. Allah'ın yardımcıları olun ne demek? Bugün 2000 sene önce havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız, yani Allah'ın dinini yaşayarak ve anlatarak biz bu dinin yardımcıları olacağız. Yani Allah'ın yardımcıları. Ey iman edenler, siz de o havarilerin yaptığı gibi yapın diyor Rabbimiz. Allah'ın yardımcıları olun. Herkes kendi payına bir baksın. Diliyle, eliyle, yaşantısıyla Allah'ın dininin yardımcısı mı? Allah'a yardım mı ediyor? O dinin yardımcısıysa Allah'a yardım etmiş. Allah Rabbimiz üstüne alıyor ve kendine yapılmış gibi karşılığını verecek. Tabii meallerde Allah'ın dininin yardımcıları. Hayır, Allah-u Teala öyle demiyor. Allah'ın yardımcıları diyor. Yani benim yardımcım diyor Allah-u Teala. Ensarullah, Allah'ın yardımcısı. O sorumluluğu Allah-u Teala insana vermiş, insanın içinde de iman edenlere. Kur'an'ın yaşanma davet işini Allah-u Teala bize vermiş. Herkes Allah'ın dininin yardımcısı olduğunun bilinç ve şuurunda olması lazım. Furkan suresinin 30. ayetinde de Rabbimiz, Peygamber, Resul, ey Rabbim, doğrusu kavmim Kur'an'ı mehcur bıraktı. Biraz önce demiştim Kur'an'ın mehcur bırakılmasını. Kur'an elinde okuyor, değerli, kıymetli, hatim indiriyor. Lazım olduğu zaman mezarlıklarda okuyor. İşte dara sıkıntıya düştüğü zaman okuyor. Ama Kur'an'ın 450 civarındaki yaklaşık emir ve yasaklarını hayatına geçirmeyince Kur'an mehcur kalır. Yani sahipsiz. Hayata geçen bir şeyi hayat bulur. Kur'an'ın hayat bulması için uygulanması, yaşanılması lazım. Yaşamadığınız her bir Kur'an'ın emrini mehcur bırakırsınız. Yani sahipsiz bırakırsınız. Bugün herkes kurtarıcı bekliyor. İsrailoğulları bir dönem öyle yapmışlardı. Sen git Rabbinle savaş demişlerdi. Biz burada oturacağız. Biz savaşamayız. Bugün Mehdi bekleyen kendisinin Mehdi olduğunu unutmaması lazım. Mehdi hidayet olunmuş, hidayete ulaştırılmış ise sen müminsen, sen de hidayete girmişsin. Ha, o beklenen Mehdi geldiği zaman o vazifesini yapar. Herkes bulunduğu zamanın ve yerin hidayete ermiş ve insanları hidayete çağıranı olması lazım. O yerde Allah'ın yardımcısı Ensarullah olması lazım. Allah'ın dininin yardımcısı olması lazım. Mehdi o işi yapacaksa bugün de biz kendi adımıza bulunduğumuz yerde yapacağız. Herkes kurtarıcı bekliyor. Oysa ki Yahudiler, Hristiyanlar, Hindular, Budistler 3000 yıldır, 2000 yıldır Mehdi bekliyor. Şia 12. imamı Mehdi olarak bekliyor. Ehli sünnet Mehdi gelip işte yeryüzünde dini hakim kılacak. E peki bizden öncekiler niye savaştılar o zaman? Osmanlı, Selçuklu, Aleyhisselatü Vesselam, ashabı, sonraki nesiller niye savaştılar? İslam'ı yeryüzüne yaymak için niye mücadele ettiler? Niye Mehdi beklemediler? Niye bir kurtarıcı beklemediler? Bir kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah o kavmi, o topluluğu, o kişi değiştirmez. Rahat suresinin 11. ayetinde. Önce değişimi isteyeceğiz. Allah da değişim için bize yardımcı olacak. Siz Allah'a yardım edin, onun dinine yardım edin ki bakalım Allah bizi yardımsız bırakıyor mu? Elbette ki herkes kendi payına bir ömrün hesabını Allah'a verecek. Herkes kendi payına. Bu endişeyi taşıyarak bir ömrü geçirmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de 49 defa akletmez misiniz geçiyor. Bugün akıl fakiri olarak insanlar yaşıyor. Akıl var ama yokmuş gibi yaşıyor. Akıl 49 defa, bu bağlamda diğer aklın kalp melekeleri var ama akletmez misiniz 49 defa Kur'an'da geçer. Aklın nasıl kullanılacağını bilmezseniz, akıl ne işe yarar, ne ile çalışır bilmezseniz aklı kullanamazsınız. Akıl bilgiyle çalışır. Aklın doğru akledebilmesi için, doğru bağlantı kurup doğru irtibat sağlayabilmesi için, doğru muhakeme, muhasebe yapabilmesi için, değerlendirme, ilişki kurabilmesi için aklın fonksiyonu budur. Ona doğru bilgi lazım. Hangi alanda kalbe bilgi inmiyorsa o alanda akıl çalışmaz. Hiç bilgi inmiyorsa akıl hiç çalışmaz. Ona da deli deniliyor zaten. Aklı var, kullanamıyorsa ona bilgi gitmediği için. Bilgi var, kullanmıyorsa ahmak. O ahmak yani. Sonra yine bir hatırlatma. Fiil, amel ve salih amel bağlamı. Bir şeyi kalben yaparsanız bu amel olur. Kalben yapmıyorsanız o fiil eylemdir. Hayvanın da fiil eylemi var. İnsanın fiil eylemi, namaz da bir fiildir. Kalbiniz başka bir yerdeyse o fiildir. Kalbiniz Allah'ın huzurunda olduysa buna amel denilir. Bir ömür onu korursunuz, namazı, orucunuz, diğer iyiliklerinizi, neyse yaşadığınızda Kur'an'ın 450 civarındaki emir ve yasağın her birini, size düşen bölümlerinin fiil olarak değil amel olarak kalben yaparsanız o amel, bir ömür onları şirk, küfür, haset, kibir, riyadan arındırır, korursanız salih amele dönüştürürsünüz. Akletmek için bir sürü Kur'an-ı Kerim'de 49 ayette akletmez misiniz? Birkaç ayette diyeyim. Allah size ayetlerini böylece açıklar ki akledesiniz. o zaman Kur'an'ın ayetlerinin verdiği mesajı, 2500 civarındaki geçmişten ayetin mesajını tek tek almıyorsanız akledemezsiniz. İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'dan, şeytandan, değil mi, geçmişten bir sürü bahis, Firavun'dan, Nemrut'tan bahisler var. Niye bahsediliyor? O bilgi kalbe inecek, kalp bağlantı kuracak, değerlendirme yapacak akıl ile, sonra kalp aklın o değerlendirmesini, muhakeme yapmasını, akıl evet diyecek, tasdikleyecek, doğrulayacak, kabul edecek, güvenecek, iman edecek. Sonra iradeyle de amele dönüştürecek. Akledesiniz diye. Yani bir bağlantı kurasınız, bir düşünesiniz, bir değerlendirme yapasınız. Bu niçin indi? Bu ayet niçin gönderildi? Ne mesaj veriyor? Bunun hikmeti ne? Diyesiniz diye geçmişten örnekler veriyor. Bakara 242 idi. Yine şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde kımıldanan canlıların, yani affedersin pisliğin içindesi o kurdun, domuzun, akrebin, yılanın, kafirin, müşrikin, yeryüzüne gezen insanın, her varlığın, eşeğinden domuzuna kadar yeryüzünde hareket eden insan ve diğer canlıların bütününün en kötüsü aklını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Enfal suresi 22. Yeryüzündeki canlıların en kötüsü domuz değilmiş. Muhakeme, değerlendirme yapmayan, aklını kullanmayan, bunun için dinlemeyen sağır, konuşmayan, dilsiz olan, aklını kullanmayanlar domuzdan, hayvandan, pisliğin içindeki o böcekten daha aşağı diyor ayet. En kötüsü diyor, en kötüsü. Yine Bakara suresi 44. ayetinde insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Oysa kitabı da okuyorsunuz. Hala akletmiyor musunuz? Yani bu bilgi insanlara anlatıyorsun, senin ihtiyacın yok mu? Niçin kendi üzerine almıyorsun? Niçin kendine almıyorsun? Senin ihtiyacın yok mu? Aklın ermiyor mu bunu? Bunu düşünmüyor musun diye Allah-u Teala. Hac suresinin 46. ayetinde de onlar hiç yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki onların kendileriyle akledecek kalpleri, akledecek kalpleri, akıl kalpteymiş, ve kendileriyle işitecek kulakları olsun. Gerçek şudur ki gözler kör olmaz ama göğüsteki, sinelerdeki kalpler kör olur. Yani ruh bölümündeki kalp kör. Hakkı göremiyor, akletmiyor, kavrayamıyor, anlayamıyor. Kalpteki aklın harekete geçmesi için kulak bilgiyi işitecek, göz görecek ki kalbe bilgi insin. Yani zihne gelsin, beyne, beyinden de kalbe insin ki akıl çalışabilsin. İnşallah bu ilerleyen programlarımızda akletmekle ilgili geniş bir program, inşallah 3-4 program yapacağız. O zaman daha genişçe açarız inşallah. Dolayısıyla şirk bilerek veya bilmeyerek yapılabilinir. Bir insan bilerek de şirk işler, Allah'ın sıfatlarını bir başkasına verir. Mekke, İslam'dan önce Mekke müşriklerin bilmeden yaptığı gibi bilmeden de şirk işlenilebilinir. Ama küfür bilmeden olmaz. Küfür bilerek yapılır. Çünkü küfür, bir şeyi hak ile batılı öğrendin, batılı hakkın üstüne geçirdin, batılı tercih ettin. Küfür bilerek olur. Hakkın üstünü bile bile örtüp gizlemek. Çünkü bir şeyi sen örtüp gizliyorsan biliyorsun demek olur. Cehaleten küfür olmaz. Bilerek örtme ve gizleme olur. Bugün dünyanın çoğu bilmeden şirk ve küfür işler. Küfrü işleyen, aslında şirk işlemenin akıbeti yine küfürdür de, eşittir, o da küfürdür. Birine denk tutsan da, ama cehaleten olmuyor. Bugün hakkı anlamış, kavramış insanlar, insanları şirke ve küfre sokarken bilerek yapıyorlar. Kur'an'ın ne amaçla indirdiğini biliyorlar. Din adına nice konuşanlar, çoğu bilerek o işi yapıyor. Genel bir hatırlatma, inşallah nefsimize ve size gereğini yapmak temennisiyle inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Fikranlar.

0: gözkonakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 370

0: ler yetiştiriyoruz.
1: Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

Özel FM. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل: بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. geçen dersimizde İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden, İbrahim'in dininden, İbrahim'in yolundan ancak hayrını şerrini bilemeyen, menfaatini zararını bilemeyen beyinsiz sefihlerin yüz çevireceklerini anlatmıştı Rabbimiz. O konuda kısa birkaç cümle söylemiştik. Yani bu ayetiyle Rabbimiz İbrahim'in yolundan, İbrahim'in dininden yüz çeviren Yahudi ve Hristiyanların beyinsiz olduklarını, bir de müşriklerin akılsız olduklarını, sefih olduklarını ortaya koyuyordu. Hani geçen dersimizde de demeye çalışmıştı. İbrahim Aleyhisselam kendi zürriyetlerinin içinden bir toplum çıkarılmasını ve onların içinden de bir peygamber çıkarılmasını, o peygambere kitap gönderilmesini, o peygamberin o topluma kitabı öğretmesini, hikmeti öğretmesini ve o toplumu tertemiz hale getirmesini Cenab-ı Hak'tan istemişti. İbrahim Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam da Rablerine böylece dua etmişlerdi. Allah da bu duayı kabul etmiş. Mekke'de onun soyundan bir toplum çıkmış, çıkarılmış. Onların içinden bir nebi çıkarılmış ve bütün insanlığı Hakk'a davet ediyordu. İşte bu peygamberin daveti Hazreti Adem Aleyhisselam'a, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a kadar uzanan bir davetti. Bu peygamber, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinin adı İslam'dı. Hazreti Adem'in getirdiği din de İslam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini de, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ların dinleri de İslam'dı ve dini İslam.

0: olan bu son elçiyi reddeden Yahudi ve Hristiyanların ve müşriklerin dinden çıktıklarını anlatıyordu Rabbimiz. Yani bu elçi, son elçi İbrahim neslinden, İbrahim milletindendi. Yani bu peygamberin daveti de İbrahim'in davetinin aynısıydı. Zira Hazreti İbrahim'in insanlığa sunduğu din İslam'dı. Onun oğulları olan İsmail'in ve İshak'ın dinleri de İslam'dı. İslam tüm peygamberlerin ortak diniydi. Ve son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirip insanlığa takdim ettiği din de onların dinlerinden farklı değildi. Onunkinin adı da İslam'dı. Öyleyse sanki bu ayeti kerimede şöyle deniliyor: önceleri Müslüman olup da sonradan İslam'dan çıkan, kendilerine Yahudi ve Hristiyan adını takan bu insanların kabul ettikleri İsa ve Musa Aleyhisselamlar da birer Müslümandı. Kendilerini bu peygamberlere izafe eden bu Yahudi ve Hristiyanlar tarih içinde bu peygamberlerin yolundan ayrıldıktan sonra bu peygamberleri de kendilerine alet etmeye çalıştılar. Yani kendileri saptığı gibi, kendileri sapıttığı gibi bu peygamberleri de saptırmaya çalıştılar. Kendileri Müslümanlıktan çıktıkları gibi bu peygamberleri de Müslümanlıktan çıkarmaya çalıştı bu alçaklar. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın Müslüman olmadığını bile ortaya koymaya çalıştılar. Halbuki Kur'an sık sık onların bu sapıklıklarını reddederek İbrahim'in ne müşrik ne de onların yolunda olmadığını anlatarak İbrahim'in gerçek Müslüman olduğunu vurgular. Sık sık Kur'an-ı Kerim'de bunun vurgulandığını görüyoruz. Yine hatırlayacaksınız, surenin önceki bölümlerinde gördük, bu adamlar Hazreti Süleyman'ın da bir peygamber olmadığını, onun bir sihirbaz olduğunu, bütün gücünü sihirden aldığını da iddia etmişlerdi. İşte şu anda da Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanlığı aynı İslam'a davet ediyordu. Üstelik onların inandıkları peygamberlerin hiçbirisini reddetmeden, onlarla arayı açmadan Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanlığı aynen onların getirdiği davaya, aynen onların getirdiği İslam'a davet ediyordu. Şöyle diyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam: ben yeni bir din getirmiş değilim. Ben benden önceki peygamberlerden farklı, onları reddeden yepyeni bir din getirmiş değilim. Benim bu getirdiğim din ta Hazreti Adem'e kadar dayanan köklü bir dindir. Benim getirdiğim bu dine girenler aynı zamanda Hazreti Adem'den bu yana Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın dinine de girmiş, onların davetine de icabet etmiş olurlar diyordu. İşte Bakara suresinin bu ayeti bunu söylüyordu. İbrahim'in milletinden, İbrahim'in dininden, İbrahim'in yolundan ve İbrahim'in getirdiği İslam'dan kim yüz çevirir? Ki o din, o millet aynı zamanda İsmail'in diniydi, aynı zamanda İshak'ın diniydi, Yakub'un, Yusuf'un, Musa'nın ve İsa'nın ve de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dini. İşte böyle bir dinden, böyle bir milletten ancak ve ancak kendisini bilemeyen, hayrını şerrini bilemeyip kendisini boşa harcayan kimseden başkası asla yüz çeviremez diyordu Rabbimiz. Öyle değil mi? Bakın Allah diyor ki, şöyle yaparsanız temizlenirsiniz. Şöyle yaparsanız cennete gidersiniz. Şöyle yaparsanız tertemiz hale gelirsiniz. Bir adam bundan yana değilse, yani adam temizlikten yana, temizlenmeden yana değilse, yani pis kalmak istiyorsa, cennetten yana değil de cehenneme hevesliyse, işte o kişi sefihtir, akılsızdır, beyinsizdir. Yani İbrahim'in yolundan, İbrahim'in yolunun devamı olan son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan yüz çeviren kişi, cenneti istemeyip cehenneme razı olan kişidir, temizlenmeyi istemeyip pis kalmayı tercih eden kişidir, beyinsizdir, sefihtir, akılsızdır diyor Rabbimiz. Evet, biz İbrahim milletindeniz. Bunu her zaman söylemek ve ilan etmek zorundayız. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde bu hususu şöyle anlatıyordu. Biz İslam fıtratı üzerine sabahladık. İhlas üzere. Muhammed Aleyhisselam'ın dini ve İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzere Hanif ve Müslümanlar olarak sabahladık. Her sabah, her akşam, her an bunun bilinci içinde olmamız isteniyor bizden. Yani biz tüm hayata bakışımızda ve tüm hayatımızın problemlerini çözüşümüzde ya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliliği ya da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın veya Musa Aleyhisselam'ın veya İsa Aleyhisselam'ın örnekliliğiyle çözmek zorunda kalacağız. Yani bizim örneklerimiz bunlardır. Ve işte bizim hayatımızda peygambere imanın manası da budur. Yani peygamber bizim için örnektir. Onlara iman demek, peygamberlere iman demek, pratikte onların bize örnek olmalarına iman demektir. Yani biz eğer onlara inandığımızı iddia ediyorsak, yani peygamberlere inandığımızı iddia ediyorsak, aynı zamanda bize örnek olmalarını da zorunlu olarak kabul ediyoruz demektir. İbrahim milleti. Peki nedir İbrahim milleti ya da kimdir İbrahim milleti olan? Burada denmiş ki İbrahim milletinden yüz çeviren sefihlerdir. Peki kimdir İbrahim milleti? İbrahim'in milleti onun ırkı veya nesli değildir. İbrahim'in milleti İbrahim'in bağlı bulunduğu İslam dinidir. Çünkü millet din demektir. İşte bu dine, bu İslam dinine bağlı olan insanların meydana getirdikleri topluluğa da İbrahim'in milleti diyoruz. Hazreti İbrahim'in İslam'ı kabul etmeyen babasını ve kavmini terk ederek onları kendi milletinden saymaması gösteriyor ki bu millet öyle kan bağına dayanmayan veya işte ırk bağına, soy bağına dayanmayan bir millettir. Din bağına, akide bağına bağlı olan bir millettir. İslam milleti tek millettir. Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki İslam milleti tek millettir. Tabi küfür de tek millettir. Yani bir kimse kanı, rengi, dili, ırkı ne olursa olsun İslam dinine girdiği andan itibaren o İslam milletinin yani İbrahim milletinin üyesi olmuştur. Ama kendi milletini İslam milletinden üstün tutmaya çalışan kişi de İslam milletine girmemiştir. İstediği kadar da Müslüman olduğunu iddia etsin, istediği kadar da ben İslam milletindenim desin, kendi milletini, kendi ırkını üstün tutmaya çalışan kişi İslam milletinin üyesi değildir. Allah diyor ki bakın ayetin devamında وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِح۪ينَ Çünkü biz onu yani İbrahim'i dünyada seçtik ve innehu fil ahireti lemine salihin ve o ahirette de gerçek salihlerdendir. Rabbimiz diyor ki İbrahim'i biz dünyada seçtik. Yani onu seçkinlerden kıldık. Onu eğitip güzel huylarla donattık. İbrahim ailesi mükemmel ve seçilmiş bir ailedir. Bizim kendilerini örnek almamız gereken bir ailedir. Her zaman namazlarımızda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed derken dikkat ederseniz ısrarla gündeme getirilen ailelerden birisi de İbrahim Aleyhisselam'ın ailesidir. Ve ala ali İbrahim diyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin bize örnek olduğunu bildirirken ayrıca İbrahim Aleyhisselam'ın bize örnek olduğunu bildirmektedir. Yeryüzünde İbrahim Aleyhisselam gibi ve onun kardeşleri Salih Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Musa İsa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam gibi başka birilerini bulmak mümkün değildir. Bunların hepsi de dünya üzerinde Allah'ın seçip yetiştirdiği kullardır. Yani örnek şahsiyetlerdir bunlar. Allah bunları Kur'an'ıyla insanların gözleri önüne çıkarmış ve buyurmuş ki işte siz de bunlar gibi olun. Yani örnek alacağınız, peşinden gideceğiniz insanlar bunlar olsun. Gerçekten de tüm dünya şahittir ki onlardan daha iyi bize örnek olabilecek başka insan yoktur. Onlardan daha güzel bizi hidayete ulaştırabilecek başka insan görülmemiştir yeryüzünde. Çünkü unutmayalım ki bu seçimi yapan Allah'tır. Bu seçimi Allah yaptı. Yani onları Allah seçti ve Allah eğitip yetiştirdi. Bize örnek olarak kitabında onları bize Allah takdim etti. Yani onları seçip eğiten ve bize örnek yapan Allah'tır. Allah'ın seçiminin üzerine kim seçim yapabilir de Allah'ın eğittiğinden daha iyi kim eğitebilir? İnsanlar bugün olduğu gibi Allah'ın seçimini reddederek, Allah'ın seçtiği bu insanlardan başkalarını da kendilerine örnek kabul edebilirler. Başkalarına uyabilirler. Başkalarının peşinde gidebilirler. Başkalarını kendilerine örnek şahsiyet alabilirler. Ama bilsinler ki bu seçim onlar için hayırlı olmayacaktır. Nitekim işte tarihte seçenler de olmuş. Mesela Adem Aleyhisselam'ı değil de İblis'i seçenler olmuş tarihte. Veya İbrahim'i değil de Nemrud'u, Musa'yı değil de Firavun'u, Muhammed Aleyhisselam'ı değil de Ebu Cehil'leri kendilerine örnek seçenler ve onlara uymaya çalışanlar olmuş tarihte. Ama gördük ki peygamberlere uyanlar hep cennete giderlerken bunlara uyanların da hep cehenneme, ateşe gittiğini görüyoruz. Tarih bunun en canlı şahididir. Bugün de öyle. Serbesttir insanlar. Dileyen peygamberleri, dileyen de peygamber karşıtı güçlerin örnekliliğini seçebilirler. Yani isteyenler cennete gitsin, dileyen de cehenneme kadar yolu var, onlar da cehenneme gitsin. Allah diyor ki, İbrahim Aleyhisselam'ın dünyada seçilmişlerden olmasının yanında, ahirette de o yine salihlerden olacaktır. Ama Müslümanlara bahşedilen bu büyük şerefe bakın ki, Müslümanlar hem dünyada hem de ahirette bu peygamberlerle beraber olma imkanına sahiptirler. Eğer Müslüman dünyada onların örnekliliğini kabul edip onlar gibi yaşayabilirse, hem dünyada aynen peygamberler gibi seçilmişlerden olurken, hem de ahirette tıpkı onlar gibi salihlerden olma imkanına sahiptirler. Yani o da aynen dünyada ve ahirette onlarla beraber olacak, onların gittiği yere gidecek, onların elde ettiği makamları, yücelikleri elde edecek. İbrahim Aleyhisselam'ın anlatımına devam ediyor Bakara Suresi ayet 131. Allah diyor ki bakın, اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Hani Allah Rabb'ı benim emrime teslim ol buyurmuştu da, قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. O da demişti ki, yani İbrahim Aleyhisselam da demişti ki, alemlerin Rabbına teslim oldum demişti. Rabb'ı ona, bana teslim ol, Müslüman ol ey İbrahim demişti de, o da dedi ki, ben alemlerin Rabbına teslim oldum. Müslüman ol dedi Allah. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki, ben Müslüman oldum. Ben alemlerin Rabbına teslim oldum. Ben kendimi, İçimi, dışımı, irademi, boynumdaki ipin ucunu alemlerin Rabbına teslim ettim. Benim ondan başka bağlanacağım, benim ondan başka kendimi teslim edeceğim kimsem yoktur diyordu İbrahim Aleyhisselam. Zira Müslüman olmayan, Allah'a teslim olmayan kişi mutlaka bir başkasına teslim olmuş demektir. Allah'a kulluktan kaçan kişi başkalarının kucağına düşecek demektir. Çünkü insan mutlaka boynunda bir iple dünyaya gelmektedir. Yani kulluğa müsait yaratılmaktadır. Ve mutlaka bir şeylere kulluk yapacaktır o insan. Boynundaki doğuştan getirdiği kulluk ipini mutlaka birilerine teslim edecektir. Ama nefsine, ama şeytana, ama topluma, ama tağutlara, adetlere, törelere, ama modaya, ama ağasına, patronuna, ama devletine bir şeylere kulluk yapacaktır o. Yani kul olmaya müsait yaratılmıştır insan. Boynunda kulluk ipiyle gelen bu insan, yani kul olmak zorunda yaratılan bu insan, ya Allah'a kulluk yapacaktır, ya boynundaki doğuştan getirdiği bu ipin ucunu Allah'a teslim edecek, Allah'ın seçimini, kendisi için seçim kabul edecek, iradesini Allah'a verecek, Allah'ın hayat programını uygulayacak ya da boynundaki o kulluk ipini mutlaka birilerine verecek, birilerinin hatırı uğruna çırpınacak, birilerinin hayat programını gerçekleştirecek. Bir daha söyleyeyim, bu cümleyi çok önemli. Rabbine teslim olmaktan kaçanlar, Rabbin kullarına, Rabbin yaratıklarına teslim olmak zorundadır. Başka çaresi yok. O mutlaka birilerine kulluk yapmak zorundadır. İşte görüyoruz. Yağmurdan kaçarken insanlar doluya tutulmuşlardır. Allah'a kulluktan kaçan bu insanlardan kimileri toplumun kulu, kimileri modanın kulu, kimileri adetlerin, törelerin kulu, kimileri işte toplumun kulu olmuşlar ve bunları razı edebilmek için bir ömür boyu çırpınıp durmaktadırlar. Evet, اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ. Teslim ol dedi Rabb'ı Hazreti İbrahim'e de, o da dedi ki اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ, ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu teslimiyet ruhuyla, bedeniyle, içiyle, dışıyla, gecesiyle, gündüzüyle, ailesiyle, toplumuyla, her şeyiyle bir teslimiyetti. Ruhu onun emrinde olmalıydı, içi ve dışı onun emrinde olmalıydı, gecesinde ve gündüzünde söz sahibi o olmalıydı, Allah olmalıydı yani, bedeninde söz sahibi Allah olmalıydı, malı onun emrinde olmalıydı, çocukları konusunda onun sözü geçmeliydi, hanımı konusunda onun dediklerini dinlemeliydi. İşte teslimiyet budur. Yani bir adam teslim olmuşsa, bir adam ben Müslüman oldum demişse, bir adam boynundaki ipin ucunu Allah'a teslim etmiş, Müslüman olmuşsa, hayatının her bir konumunda Allah'ın sözü geçmeliydi, artık Allah'ı dinlemeliydi. Yani öyle bir teslimiyetti ki bu, ateşe atılırken bile Rabbinden başka birine teslim olmayıp, Rabbinden başka birine güvenmemeliydi. Yani Rabbinden başka sığınacak bir kucak aramamalıydı. Oğlunu kurban emrini alsa bile Rabbinden yine ona teslim olmanın dışında başka birine teslim olmamalıydı. Rabb'ı ondan hanımını kucağında küçücük çocuğuyla beraber susuz, yiyeceksiz, çorak bir arazide terk etmesini istese bile başkalarına değil Rabb'ının emrine teslim olması gerekiyordu. Ve öyle de yapmıştı İbrahim Aleyhisselam. Yani öyle bir teslimiyet ki onun teslimiyeti hanımına da etkili oluyordu. Burayı bir daha söyleyeyim. İbrahim Aleyhisselam Allah'a öyle bir teslim olmuştu ki onun teslimiyeti hanımında billurlaşıyordu. Hanımına geçiyordu. Yani ondan bu teslimiyeti gören hanımı da onun gibi Allah'a teslim oluyordu. Diyordu ki var git ya İbrahim. Değil mi ki bu emri sana veren Rabbimizdir? Değil mi ki sen bunu kendi kafandan yapmıyorsun? Bunu Allah vahyetmiş, öyleyse bizi hiç düşünme. Var git ya İbrahim. O Rabbim beni de oğlumu da koruyacaktır diyordu. Yani İbrahim'in teslimiyeti hanımını da teslim olmaya götürüyordu. Onun bu teslimiyeti oğlu İsmail'e de tesir ediyordu. Onun Allah'a teslimiyeti oğlunda billurlaşıyordu. Babasının Allah'a bu teslimiyetini gören İsmail Aleyhisselam da tıpkı onun gibi ona ve Allah'a teslimiyet gösteriyordu. İbrahim Rabbinin emrini getirmek, Rabbinin emrini yerine getirmek üzere, kesmek üzere oğlunu İsmail'i yere yatırınca bakın oğlu şöyle diyordu. Babacığım, emrolunduğun şeyi çekinmeden yerine getir. İnşallah beni sana ve Allah'ın emirlerine teslim olanlardan bulacaksın diyordu. Yani İbrahim'in teslimiyetini gören oğlu da aynen onun gibi Allah'a teslim oluyordu. Öyleyse hanımlarından kendilerine teslimiyet isteyen kocalar, hanımlarından Allah'a teslimiyet bekleyen kocalar ya da çocuklarından hem kendilerine hem de Allah'a itaat bekleyen babalar, şunu hiçbir zaman unutmayın ki siz Rabbinize ne kadar teslim iseniz, siz Rabbinizin emirlerine ne kadar teslimseniz, bilesiniz ki hanımlarınız da size o kadar teslim olacaklardır. Siz efendiniz olan Rabbinizin emirlerine ne kadar teslimseniz, Efendisi olduğunuz hanımlarınızdan da kendinize ancak o kadar teslimiyet bekleyebilirsiniz. Bilesiniz ki siz Rabbinize ne kadar teslimseniz hanımlarınızdan da Allah'ın emirlerine o kadar teslimiyet isteme hakkınız vardır. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Çocuklarından kendilerine ve Allah'a teslimiyet isteyen babalar, şunu kesinlikle unutmayın ki siz Rabbinize ne kadar teslimseniz onlar da o kadar teslim olacaklardır. Yani kendileri Allah'ın emirlerine teslim olmayanların hanımlarından, çocuklarından ve çevrelerindeki insanlardan teslimiyet istemeye hakları yoktur. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. İbrahim Aleyhisselam öyle bir teslim olmuştu ki Allah'a, gecesinde söz sahibi Allah, gündüzünde söz sahibi Allah, malında söz sahibi Allah, bedeninde söz sahibi Allah, sofrasında, evinde söz sahibi Allah. Yani öyle bir teslim olmuştu ki Allah'a, onun teslimiyeti çocuğunda kendini gösteriyordu, onun teslimiyeti hanımında kendini gösteriyordu. Öyleyse biz de öyle bir teslim olalım ki Rabbimize, çevremizdekiler de bizde bu teslimiyeti görsünler, onlar da hem bize hem de Rablerine aynen bizim teslimiyetimiz gibi teslim olmaya koşsunlar. İbrahim Aleyhisselam her şeyiyle Allah'a teslim olmuş ve bu teslimiyetini, bu bağlılığını bakın oğullarına da tavsiye ediyordu. Ayet 132, bakın şöyle diyor: وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَن۪يهِ وَيَعْقُوبُ. İbrahim ve Yakup bunu oğullarına vasiyet ettiler. İbrahim ve Yakup Aleyhisselamlar bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın torunudur. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu olan İshak Aleyhisselam'ın oğludur Yakup Aleyhisselam. Yeğeni Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak için giderlerken Allah'ın meleklerinin müjdeledikleri oğuldu İshak Aleyhisselam. Hazreti İshak'ı hayatının son günlerinde vermişti Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam yaşlanmış, Sara annemiz de yaşlanmıştı. Her ikisi de yaşlı bir konuma gelmişlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak emrini alan melekler o kavmi helake giderlerken İbrahim Aleyhisselam'ın evine geldiler. İşte bu gelişlerinde telaşa kapılan Hazreti İbrahim'e ve Sare annemize bir oğul müjdelediler. Çok yaşlanmış durumda olan İbrahim ve karısı Sara annemiz, bu nasıl olur? Yani bizim nasıl oğlumuz olacak? Biz ikimiz de çok yaşlanmış bulunuyoruz dediler. Bu yaştan sonra hiç bu olur mu dediler. Ama bu Allah'a göre çok kolaydı. Allah takdir etmişse bu iş olacaktı. Adem Aleyhisselam'ın olduğu gibi, İsa Aleyhisselam'ın olduğu gibi Allah dileyince bu da olacaktı. Evet, onlardan hem İshak Aleyhisselam'ın doğacağını hem de üstelik onun da oğlu Yakup'un da müjdesini veriyordu melekler. Yani hem bir evlat hem de bir torun müjdeliyorlardı Allah'ın melekleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ve onun karısı Sara annemize. İşte İbrahim Aleyhisselam da onun torunu olan Yakup Aleyhisselam da çocuklarına bakın şunu vasiyet ediyordu: Ya beniyye innallaha istafa lekumuddine fela temutunne illa ve entum muslimun. Zinhar Müslümanlar olarak can verin. Dikkat ediyor musunuz? Her iki peygamber de kendi teslimiyetlerini oğullarına da tavsiye ediyorlar ve diyorlardı ki: Oğullarım, biz teslim olduk Allah'a, siz de teslim olun diyorlardı. Oğullarım, biz Müslüman olduk, siz de Müslüman olun diyorlardı. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları kimdi? Birisi İshak Aleyhisselam, o Sara annemizden dünyaya gelmişti. Ötekisi de İsmail Aleyhisselam, o da Hacer annemizden doğmuştu. İki oğlu vardı Hazreti İbrahim'in. Bu iki oğlu kendisinden sonraki dönemlerde iki kol olarak peygamberlerin geldiği kol oldular. İsmail Aleyhisselam Mekke bölgesine yerleşti. O bölgede peygamber oldu. Ama bu bölgede ondan sonra peygamber geldi mi gelmedi mi bunu bilmiyoruz. Onun soyundan, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelecekti ve risalet onunla tamamlanacaktı. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu Hazreti İshak Aleyhisselam ise Halilurrahman kentinde yerleşti. Kudüs yakınlarında bir şehir. Onun oğlu Yakup Aleyhisselam son dönemlerinde oğlu Yusuf sebebiyle Mısır'a göç ediyordu. Yakup Aleyhisselam 10 oğluyla birlikte Mısır'a gitmişti. Tüm aile efradıyla birlikte. Yakup Aleyhisselam burada uzun süre yaşadı. Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen bir adı da İsrail'dir. Bunu Bakara'nın evvelinde demeye çalışmıştım. Böylece onun oğulları olan İsrail oğulları tarih sahnesinde yerini alır. Ve yeryüzünde hiçbir kimseye, hiçbir topluma verilmeyen nimetler İsrail oğullarına verilir. İşte bakın burada Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına tavsiyesini anlatıyor Rabbimiz. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğluna tavsiyesini anlatıyor. Bakın Yakup Aleyhisselam oğullarına diyordu ki, Allah size din olarak bu dini seçti. Allah size din olarak İslam dinini seçti. Öyleyse oğullarım sizler de ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah'ın İbrahim Aleyhisselam için seçtiği din İslam'dı. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. Yakup Aleyhisselam için de Allah'ın seçtiği din İslam'dı. Yakup Aleyhisselam da Müslümandı. Ve Allah'ın gönderdiği din İslam'dı. İşte görüyoruz, Bakara suresinin bu bölümü çok açık ve net bir biçimde bize bunu anlatıyor ki, Yakup Aleyhisselam da biz İsrail oğullarıyız diyen ve İslam'ı bırakıp sapıklık içine düşen bu Yahudi ve Hristiyanlara ne demek lazım? Yani bu adamlar nasıl olur da biz haklıyız deme hakkına sahip oluyorlar? Nasıl olur da biz Yakup'un oğullarıyız dedikleri halde ki Yakup Aleyhisselam bizim atamızdır ve Yakup Aleyhisselam Müslümandı, bunlar İslam'dan, bunlar haktan ayrılıp sapık yollara girerek bu peygamberlerin yolunu terk ettikleri halde nasıl oluyor da Yakup Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olduklarını iddia edebiliyorlar? Buna hiçbir zaman hakları yoktur. Hiçbir zaman buna hakları olamaz. Çünkü işte Bakara suresinin bu bölümü bize çok açık ve net anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. Yakup Aleyhisselam da Müslümandı. Yakup Aleyhisselam'ın dini de İslam'dı. Ve işte İsrail oğulları denen Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına babaları Yakup Aleyhisselam İslam'ı tavsiye ediyordu. Onları İslam'a davet ediyordu. Evet, İbrahim ve Yakup Aleyhisselamlar oğullarına İslam'ı vasiyet ediyorlardı. Allah'ın bu yüce peygamberleri kendileri Müslüman olmakla yetinmeyip, sadece kendileri Müslüman olmakla yetinmeyip, yani cennete tek başına gitmeye razı olmayıp, Allah'ın kendilerine lütfettiği bu dini, teslimiyet dinini, yani İslam dinini çocuklarına da vasiyet edip onların da Müslüman olmalarını istiyorlardı. Mısırlıların türlü türlü putlara tapındıklarını gören Hazreti Yakup son nefesinde oğullarına İslam'a teslim olmalarını bakın tekrar tekrar vasiyet ediyor, tavsiye ediyordu. Bakara suresi ayet 133. Em kuntum şühedâ iz hazara Yakûbel mevt. Yoksa ey Yahudiler, o dönemde ölüm Yakup'a geldiği zaman, Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğine yattığı zaman siz orada mıydınız? Em kuntum şühedâ, siz şahitler miydiniz? Yani ölüm esnasında siz Yakup Aleyhisselam'ın yanında mıydınız? Bu ayette Cenab-ı Hak kendilerini Yakup'un oğlu sayan Medine'deki Yahudilere ve Hristiyanlara sesleniyordu. Bakın bir olay ki bu olayı tarihler tespit etmemiş. Bir olay ki başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanı yoktur insanlığın. Bir olay ki Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğinde. Biraz sonra ayrılacak dünyadan ve oğulları etrafında toplanmış Yakup Aleyhisselam'ın bu konuşmaya Rabbimiz bizi şahit tutuyor. Ölüm esnasında etrafında oturan evlatlarıyla, oğullarıyla, yani İsrail oğullarıyla Yakup Aleyhisselam'ın son anındaki konuşmasına Rabbimiz bizi şahit tutuyor. Ve tabi bu şehadet bizim aynı zamanda Yakup Aleyhisselam'ın yoluna, İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna, İsmail'in yoluna da gittiğimizin ifadesidir. Yani bizim onların yolunda olduğumuzun da tescilidir aynı zamanda bu olay. Ve artık tüm insanlık bilmelidir ki Adem Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın, Yakup'un, Musa'nın ve İsa Aleyhisselam'ların getirdiği din İslam'dır. Onların dini İslam'dı ve onların adı da birer Müslüman'dı. Bu son peygamber silsilesinin, yani peygamber silsilesinin son halkasını da Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam teşkil ediyordu. Öyleyse bu dine uymayan, bu dine inanmayan, yani bu son peygambere tabi olmayan kim olursa olsun onun doğru yolda olduğunu iddia etmesi kesinlikle batıldır, kesinlikle asılsızdır. Bakın Yakup Aleyhisselam son nefesinde çocuklarına ne diyordu? Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, bizim peygamberimiz dediğiniz, bizim atamız dediğiniz, biz onun yolundayız dediğiniz atanız Yakup Aleyhisselam, bakın ölüm döşeğindeyken etrafındaki oğullarına, sizin atalarınıza ne diyordu? اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْد۪ي Dedi ki Yakup Aleyhisselam oğullarına, evlatlarım, benden sonra niye ibadet edeceksiniz? مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْد۪ي Ey oğullarım, ben hayattayken Allah'a ibadet ediyordunuz. Ben öldükten sonra sizler kime ibadet edeceksiniz? Kimin arzularına uyacaksınız? Kimin kanunlarını din kabul edeceksiniz? Ve kendi çocuklarınıza kimi vasiyet edeceksiniz? Kendi çocuklarınızı kime kulluk ettirecek, kime ibadet ettireceksiniz? Ben sizinle beraberken Allah'a ibadet ediyordunuz. Ben buna şahittim. Şimdi ben sizden ayrıldıktan sonra kulluğunuz kime olacak? Kime kulluk edeceksiniz? Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğinde son anında evlatlarına bunu soruyordu. Bakın oğulları babalarının bu sorusu karşısında diyorlar ki قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Onlar dediler ki biz senin ilahına ve senin ataların olan İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha ibadet edeceğiz. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Biz sadece ona teslim olduk, yani biz Müslüman olduk demişlerdi. İşin enteresan tarafı da bu sıralamada bakın şöyle, bir defa ilk söyledikleri senin ilahın diyorlar. نَعْبُدُ اِلَٰهَكَ Senin ilahına ibadet edeceğiz diyorlar. Yani Yakup Aleyhisselam'ın ilahı olan Allah'a ibadet edeceklerini söylüyorlar. İlahen vahide, tek ilah olan Yakup Aleyhisselam'ın ilahına ibadet edeceğiz diyorlar. Yani yanında yardımcısı olmayan, yardımcıya ihtiyacı olmayan bir tek ilaha ibadet edeceğiz diyorlar. Ve sonra atalarının ilahı diyorlar. Zaten tüm peygamberlerin ilahı tek ilahtır. İbrahim Aleyhisselam'ın ilahı, büyük atanın ilahı. Adem atamız bizim nesep atamızdır ama İbrahim Aleyhisselam bizim din atamızdır. Rabbimiz demiş bunu. Bakın millete ebikum İbrahim diyor. Atanız İbrahim'in milleti diyor Rabbimiz. Evet, ilk önce ataları İbrahim'i söylediler ve sonra İsmail'in ilahı diyerek ikinci olarak İsmail Aleyhisselam'ı zikrettiler. İshak Aleyhisselam'ı ondan sonra zikrettiler. Halbuki Yakup Aleyhisselam'ın babası İshak Aleyhisselam'dır. İsmail Yakup Aleyhisselam'ın amcasıdır. Ama bakın Yakup Aleyhisselam'ın oğulları İsmail Aleyhisselam'a hürmeten İshak Aleyhisselam'dan önce onun ismini zikrediyorlar. Zira son elçi Muhammed Aleyhisselam Hazreti İsmail'in soyundan gelecekti. İşte buna hürmeten ve buna dikkat çekmek üzere İsmail Aleyhisselam'ı öne alıyor Yakup Aleyhisselam'ın çocukları. Sanki burada bütün peygamberlerden alınan misaka İsmail Aleyhisselam vasıtasıyla işaret ediliyor. Yani Allahu Teala bütün elçilerden son peygamber konusunda ahit alıyordu. Elbette bu ahitte Yakup Aleyhisselam'ın oğulları da vardı ve bakın burada sanki bu ahdi tekrarlama adına İsmail Aleyhisselam öne alınıyordu. Sanki bu ifadeleriyle haktan sapan Yahudi ve Hristiyanlara bir mesajda bulunuyordu Cenab-ı Hak ta o günden. Yani son elçiye iman etmeleri konusunda, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a teslim olmaları konusunda Yahudi ve Hristiyanlara bir mesaj sunuluyordu. Bakın ne diyordu Yakup Aleyhisselam'ın çocukları? وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Ve biz Müslümanız diyorlardı. Biz Müslüman olduk diyorlardı. Biz Müslümanız diyorlardı. Ataları biz Müslümanız derken şimdi artık bir Yahudi diyebilir mi ki biz Yahudiyiz? Hayır hayır. Kesinlikle bunu demeye hakları yoktur. İsrail'in çocukları, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları biz Müslümanız derlerken şimdi bir Hristiyan diyebilir mi ki biz Hristiyanız? Hayır. Kesinlikle onların da bunu demeye hakları yoktur. Ve biz şu anda yeryüzündeki Yahudilere, yeryüzündeki Hristiyanlara diyeceğiz ki, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, sizin asıl dininiz İslam'dır. Sizin asıl dininiz Müslümanlıktır. Bak ecdadınız biz Müslümanız dediler. İşte büyük dedeniz İbrahim Aleyhisselam ben Müslümanım demişti. Yakup Aleyhisselam da ben Müslümanım demişti. Ve onun oğulları, yani sizin atalarınız, İsrail oğulları, sizin atalarınızın hepsiyle biz Müslümanız demişlerdi. Şimdi siz nasıl olur da atalarınızın dinini terk edip başka bir dine girersiniz? Nasıl oluyor da İslam'ı terk edip, Müslümanlığı terk edip de başka bir isimle anılırsınız? Nasıl olur da biz Müslüman değiliz, biz Hristiyanız, biz Müslüman değiliz, biz Yahudiyiz diyebilirsiniz? Nasıl olur da siz Müslüman olmadığınızı söyleyebilirsiniz? İşte şu anda tüm yeryüzü Yahudilerine, tüm yeryüzü Hristiyanlarına bunu demek zorundayız. Bununla onları yargılamak ve sorgulamak zorundayız. Şimdi ataları biz Müslümanız dedikleri halde bu Yahudi ve Hristiyanlar İslam'a karşı çıkarak, İslam'ı reddederek nasıl olur da bunun haklılığını savunabilirler? Bunun mantığı da yoktur, haklı savunulabilecek bir yanı da yoktur. Yani sormak lazım, bu konuda delilleri nedir bu adamların? İşte bizim delilimiz. Bakın Yakup Aleyhisselam oğullarını toplamış, yani İsrail oğullarını, şimdiki Yahudi ve Hristiyanların atalarını toplamış ve onlara İslam'ı vasiyet etmiştir. Ve onlar da bizler Müslümanız demişlerdir. Öyleyse şunu kesinlikle bilelim ve tüm dünyaya haykıralım ki tek din İslam'dır. Başka hiçbir dinin yasallığı yoktur. Ya yeryüzü insanlığı, özellikle Yahudi ve Hristiyanlar ya bu dine teslim olur, öncekiler gibi cennete giderler ya da cehenneme gitmeyi göze alır, cehenneme giderler. Bunların başka çareleri de yoktur bugün. Hani daha önce Yahudi olursanız cennete girersiniz. Yani cennete girmek için Yahudi olmak zorundasınız. Hristiyan olursanız cennete gidersiniz. Cennete gidebilmek için mutlaka Yahudi ve Hristiyan olmak zorundasınız. Bunun başka çaresi yoktur diyorlardı ya, işte biz de onlara bunu diyeceğiz. Sizin gerçek dininiz İslam'dır. Ya Müslüman olup cennete gidersiniz ya da Müslümanlığa girmez, cehenneme kadar yolunuz var diyeceğiz. Tabii onlara bunu söylerken Müslümanlara da aynı şeyi söyleyeceğiz. İşte kitabın aslı da, dinin aslı da budur. Hal böyleyken ey Müslümanlar, nasıl olur da sizler tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi kitabı ve peygamberi bırakır da kendinize yeni yeni önderler, yeni yeni örnekler bulmaya, önderler aramaya kalkışırsınız? Nasıl olur da ey Müslümanlar, kitabı ve peygamberi tanımak ve tanıtmak dururken başka önderleri anlatıp onları tanıtmaya çalışıyorsunuz? Yani bu ümmet kitabı tanıdı, Kur'an'ı gündeme getirdi, Kur'an'ı tanıdı da başkalarının kitaplarını tanımaya mı sıra geldi? Bu ümmet peygamberleri tanıdı, peygamberlerin siretlerini tanıdı, öğrendi de, peygamberleri gündeme getirdi de artık sıra başkalarına mı kaldı? Nasıl oluyor da Allah'ın kitabını henüz tanımadan başka kitapları tanımaya yöneliyorsunuz. Başka kitapları tanıtmaya, başka kitapları gündeme getirmeye çalışıyorsunuz. Ve nasıl oluyor da peygamberleri tanımadan başkalarını tanımaya yöneliyorsunuz? Yoksa sizler de bu İsrailoğulları gibi sözde kitap, sözde peygamber deyip de kendinizi sözde kitaba ve peygambere izafe edip de başka şeylerin peşine mi takılıyorsunuz? Tıpkı İsrailoğulları gibi biz peygamberin yolundayız deyip de peygamberlerin örnekliliğini bırakıp başkalarının örnekliliğini mi gündeme getirmeye çalışıyorsunuz? Öyleyse gelin ey Müslümanlar, birilerini gündeme mi getirmek istiyorsunuz? Ey Müslümanlar, hafta mı kutlamak istiyorsunuz? Yahut birilerinin anma gecelerini mi yapacaksınız? Birilerini gündeme mi getirmek istiyorsunuz? Size örnek ve önderler olarak Allahu Teala'nın kitabında peygamberler var. Gündeme getirecekseniz onları gündeme getirin. Tanıtacaksanız onları tanıtın. Gece yapacaksanız onların gecesini yapın. Peygamberler ve bir de Kur'an-ı Kerim'de tanıtılan kahramanlar var. Mesela Ashab-ı Kehf gibi, mümin insan gibi, Mümin suresinde anlatılan Firavun hanedanından sarayda uzun bir süre imanını gizlemiş ama peygamberin öldürülmesi söz konusu olduğu zaman daha fazla gizlenmenin anlamsızlığını kavrayıp kollarını makas gibi açarak peygamberi müdafaa etmeye çalışan mümin insan gibi ya da Yasin suresinde anlatılan kahraman gibi işte gündeme getirmek zorunda olduğunuz ve yasal olarak önder kabul edeceğimiz bunlardan başka hiçbir kimse yoktur. Yani ey Müslümanlar, sizler sözlerinizi ve fiillerinizi birilerinin sözleriyle, birilerinin hareketleriyle desteklemek mi istiyorsunuz? Amellerinizi bazı insanlara benzetmek mi istiyorsunuz? Gelin bu örneklere benzetin. Zira bunlardan başkası Allah katında yasal değildir diyelim. Öyleyse kesinlikle insanları insanlara çağırmayalım. Bunu daha önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Buna çok dikkat etmek zorundayız ve kesinlikle unutmayalım, insanları ne kendimize ne de insanlara çağırmayalım. İnsanları kendimize çağırmayalım, insanları insanlara çağırmayalım. Gelin ey insanlar, bizim gibi olun. Gelin ey Allah kulları, bize benzeyin, bizi örnek alın demeyelim. Çünkü eğer insanlar bizi örnek alırlar ve bize benzemeye çalışacak olurlarsa biz de çakılıp kalacaklar ve bizi bir adım öteye aşamayacaklardır. Yani olsa olsa bizim kadar olabileceklerdir. Biz de hiçbir zaman dinde temel değiliz, örnek değiliz. Gerçek örnekler, yasal örnekler, Allah'ın seçtiği ve bu kitabında bizim için örnek olarak sunduğu peygamberler ve kahramanlardır. Öyleyse hem kendimiz onlara benzemeye çalışalım, hem kendimiz onları örnek almaya çalışalım, hem de Allah kullarını onların örnekliliğine çağıralım ve zinhar kendimize çağırmayalım. Evet, Yakup Aleyhisselam çocuklarına bunu tavsiye ediyordu. Biz de böyle yapmalıyız. Ama bakıyoruz ki pek çok Müslüman çocuklarını Allah'ın dinine hizmete yatırım yapmaktan ziyade dünyaya yatırım yapmaktadırlar. Kendi çocuklarıyla başkalarının çocukları arasında ayrım yapmaktadırlar. Allah'ın dinine hizmet noktasında tehlikeli bir durum söz konusu olduğu zaman kendi çocuklarını emniyete almaya çalışıyorlar. Yani onu başkalarının çocuğu yapsın, benimki emniyette olsun diyorlar. Halbuki bakın peygamberler öyle yapmıyorlardı. Kendi teslimiyetlerini peygamberler çocuklarına da tavsiye ediyorlar. Kendileri kendi başlarına cennete gitme kavgası vermiyorlardı da çocuklarını da cennete götürme kavgası veriyorlardı. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine Yahudi ve Hristiyanlara atalarıyla övünmeye çalışan ve kendileri İslam'dan, dinden kopmuş gitmiş, sapmış gitmiş Yahudi ve Hristiyanlara şöyle diyor bakın. Bakara suresi ayet 134. Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tus'eluna amma kanu ya'melun. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Tilke ummetun kad halet. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve sizler onların yaptıklarından asla sorumlu tutulmayacaksınız. Yani onların yaptıklarından sizler hesaba çekilecek değilsiniz. Yani biz filan peygamberin yolundayız diyerek, biz filan peygamberin izindeyiz diyerek onun yolunun dışında bir hayat sürmek, biz Muhammed Aleyhisselam'ın yolundayız diyerek onun yolunun dışında bir hayat sürmek hiçbir mana ifade etmeyecektir. Biz İbrahim'in yolundayız, biz Yakub'un yolundayız, biz İsrail oğullarıyız, biz Musa'nın, biz İsa'nın yolundayız diyerek onların yolunun dışında bir yol izlemek hiçbir zaman hiçbir değer ifade etmeyecektir. Yani sizler ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar, onların torunları olmanıza rağmen onlarla aranızda gerçek bir bağ kalmamıştır. Onların yolundan saptıktan sonra, bu büyük peygamberlerin, bu büyük atalarınızın dininden, yolundan saptıktan sonra, onların dini olan İslam'ı terk ettikten sonra onlarla aranızda hiçbir bağ iddia etmeye hakkınız kalmamıştır. Biz filan peygamberin torunlarıyız, biz falan peygamberin yolundayız diye övünmeye hiçbir zaman hakkınız kalmamıştır. Zira Allah size atalarınızın ne yaptığını değil, sizin ne yaptığınızı soracaktır. Onlar başka, siz başkasınız. Siz hiçbir zaman onlar değilsiniz. Onlar da sizden hiç değildir. Sizler onların evlatlarıyız diye kuru bir nesep iddiasındasınız. Bu iddia sizi asla kurtaramayacaktır. Atalarınızın tarihiyle övünmeyi bırakın da siz nesiniz ona bakın. Yani sizler kendiniz iyi ameller işlemezseniz, sizler kendiniz kendinizi kurtaracak amellerin peşine koşmazsanız, tarihinizle övünmeniz size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Yine aynen bunun gibi sizden öncekiler kötü şeyler yapmışlarsa ama sizler onların bu kötülüklerine uymamışsanız, tabii onların günahları da sizden sorulmayacaktır. Ayet-i kerimede Rabbimiz bunu da anlatıyor. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى Yine Necm suresinde Allah öyle anlatıyor. İnsan için ancak sa'y ettiği şey var ve insan sonunda onu bulacaktır. Yine Mü'minin suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Sura üfürülünce artık aralarında ne soy sok kalır ne de hal hatır soracak halleri kalır. Biz de öyleyiz. Eğer bugün bizler de peygamberlerin yolundayız iddiasında bulunur da amelimizle, imanımızla, hayatımızla, ailemizle, toplumumuzla onların yolundan ayrılır ve bunu sadece dilimizle söyler ama hayatımızla yalanlarsak, Allah korusun, biz de onların gittiği yere gitme hakkını kaybedenlerden oluruz. Öyleyse onların gerçekleştirdiği bir imanı, onların gerçekleştirdiği bir hayatı, onların gerçekleştirdiği bir teslimiyeti bizim de gerçekleştirmemiz şarttır. Bunu yaparsak biz de onlarla beraber oluruz. Ama aksi takdirde Allah korusun, atalarıyla övünen insanlardan oluruz ki bu asla bizi kurtaramayacaktır. Evet, Bakara suresi ayet 135. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا Bakın yine Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki, Yahudi ve Hristiyan olunuz kurtulursunuz. كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا Yahudi olun, Hristiyan olun, o zaman kurtulacaksınız diyorlar. 1400 sene önce Medine'deki Yahudi ve Hristiyanlar diyorlardı ki, Yahudi ve Hristiyan olursanız kurtulursunuz. Bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar da diyorlar ki, eğer Yahudi ve Hristiyan olursanız kurtulursunuz. Yani günümüzde Yahudi ve Hristiyanlık dünyası diyor ki, bakın işte sizin ekonominiz bozuktur. Sizin ticaretiniz bozuk, eğitiminiz iflas etmiş durumda. Siyasal yapınız bozuk, aile düzeniniz bozuk, her şeyiniz tefessü etmiş durumdadır. Tabii önce kendileri bir bozdular hainler, yani kendi düzenlerini önce bir bozdular, sonra bizimkini de bozdular, yani bizi böyle bir boşlukta bıraktılar sap gibi. Sonra da diyorlar ki bu durumdan kurtulmak için Yahudi ve Hristiyan olmak zorundasınız, başka çareniz yoktur diyorlar. Ya Yahudi olacaksınız yahut da Hristiyan olacaksınız, başka çareniz yoktur diyorlar. Eğer Yahudi ve Hristiyan olursanız tüm bu bozuk düzen hayatınız düzelecek diyorlar. Önce kendileri bir bozdular. Yani kendileri önce İslam'dan bir uzaklaştılar. Yahudi ve Hristiyan oldular. Sonra bize yöneldiler. Bizi de bozdular. Bizi de İslam'dan uzaklaştırdılar. Bizi de aynen kendileri gibi yaptılar. Yani bizi de aynen kendilerine benzettiler hainler. Hemen hemen her şeyimizi bozdular. Her şeyimizi felç ettiler. Yani önce bizi sap gibi ortada bıraktılar ve sonra da şimdi diyorlar ki bakın her şeyiniz bozuldu. Hukukunuz bozuldu, aile düzeniniz, eğitiminiz, sanayiniz, her şeyiniz iflas etti. Şu anda çıkmazdasınız. Ey İslam dünyası, şu anda çıkmazdasınız. Başka çareniz yok. Bu durumdan kurtulabilmek için Yahudi ve Hristiyan olmak zorundasınız. Bizim gibi olmak zorundasınız diyorlar. Zamanımız doldu. İnşallah Bakara suresinin 135. ayetinde kaldık. Gelecek haftaki dersimizde bu ayet üzerinde de birkaç bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
7: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyası.

0: Dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
2: Saat 11.
3: Özel FM.
4: www.özelfm.net. özelfm.net.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله

İşte onların cezaları budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ediyorlar ve bir kemik yığını ve ufalanan kırıntı haline geldikten sonra mı biz diriltilip yeniden yaratılacağız diye dinle alay ediyorlardı.

Görüp düşünmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya elbette kadirdir. O kendileri için asla şüphe götürmeyecek bir vade belirlemiştir. Ama zalimlerin işleri güçleri inkardan ibaret.

De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan.

Musa'ya açık açık 9 mucize, açık belge verdik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona, "Bana bak Musa," dedi. "Ben senin büyülendiğini zannediyorum."

0: Musa da şöyle cevap verdi. Pek iyi bilirsin ki bu ayetleri birer belge olmak üzere indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun! Ben de senin mahvolduğunu zannediyorum.
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
0: Firavun onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk.

0: Bu olaydan sonra İsrail oğullarına da dedik ki, haydin, yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkın ve gerçeğin ta kendisi olarak indi. Seni de ey Resulüm, sadece rahmetle müjdelemen ve inanmayanları ise azapla uyarman için gönderdik.

Hem o vahyi insanların zihinlerine sindire sindire okuman için zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik.

0: De ki, ister inanın ona, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
0: Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaat ederse mutlaka gerçekleşir derler.
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
0: Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an onların saygısını böyle arttırır.

De ki, dua ederken ister Allah, ister Rahman diye hitap edin. Hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme. Ama iyice de kısma. İkisinin arası bir yol tut.

0: Her türlü hamd o Allah'a mahsustur ki asla evlad edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuş olup 110 ayettir. Sure, ihtiva ettiği konulardan biri olan Ashab-ı Kehf kıssası vesilesiyle Kehf, Mağara suresi diye adlandırılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki kendi nezdinde inkarcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın.
1: مَاكِثِينَ ف۪يهِ اَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا
0: Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyen içinde kalacakları güzel bir mükafatla müjdelesin. Ve ta ki Allah evlat edindi diyenleri uyarsın.

Bu hususta kendilerinin de babalarının da hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan o söz ne dehşetli bir söz. Ama onların iddia ettikleri sırf yalandan ibaret.

0: Biz dünyada bulunan her şeyi ona bir zinet kıldık. Böylece insanlardan kimin daha iyi iş gerçekleştireceğini ortaya koymak istedik.
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
0: Ve elbette biz onun üstünde ne varsa hepsini kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
0: Ne o? Yoksa sen bizim ayetlerimiz içinde yalnız Ashab-ı Kehf ve Rakim'in mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil.

0: Vakta ki o genç yiğitler mağaraya çekildiler. Şöyle niyaz ettiler. Ulu Rabbimiz, katından bir rahmet ver ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle.
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
0: Bunun üzerine mağarada onları uykuya daldırdık. Nice yıllar öylece kaldılar.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
0: Sonra da o iki takımdan, Ashab-ı Kehf ile hasımlarından, hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladıklarını ortaya koyalım diye onları uyandırdık.

Başlarından geçen olayı biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine tam iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini ve yakinlerini arttırdık.

kalplerine kuvvet ve metanet verdik de, onlar ayağa kalkıp, Rabbimiz dediler, göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilaha yönelmeyiz. Şayet böyle bir şey yapacak olursak, gerçek dışı pek saçma bir söz söylemiş oluruz.

Şu bizim halkımız var ya, işte onlar tuttular, ondan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduklarına dair açık delil getirmeleri gerekmez miydi? Uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kim olabilir ki?

Madem ki onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiniz, haydi öyleyse mağaraya çekilin ki Rabbiniz rahmetini üzerinize yaysın, işinizde size kolaylık ve fayda ihsan etsin.

Onlara baksaydın görürdün ki, güneş doğunca mağaralarının sağından dolaşır, batarken de sol taraftan onları makaslardı. Onlar da mağaranın genişçe dehlizinde bulunuyorlardı. İşte onların böylece uyumaları Allah'ın alametlerindendir. Allah kime hidayet verirse doğru yolda olan O'dur. Kimi de hidayetten mahrum eder şaşırtırsa artık imkanı yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın.''

Sen onları uyanık sanırdın. Halbuki gerçekte onlar uykudaydılar. Yanları ezilmesin diye biz onları kah sağa kah sola çevirirdik. Köpekleri ise mağara girişinde ön ayaklarını yaymış vaziyette duruyordu. Onları görseydin sen de ürker, derhal dönüp kaçardın. İçin korku ile dolardı.

İşte onları nasıl uyuttuysak, öylece de uyandırdık. Derken aralarında konuşmaya başladılar. Birisi, ne kadar uykuda kaldınız diye sorunca, bazıları, bir gün, belki bir günden de az diye cevap verdiler. Diğerleri de, uykuda ne kadar kaldığınızı tam tamına ancak Rabbiniz bilir, dediler. Siz onu bırakın da açlığımızı gidermeye bakalım. Şu akçeyi verip içinizden birini şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha hoş ve helal ise ondan size azık tedarik etsin. Bir de gayet nazik ve tedbirli davransın. Varlığınızı ve bulunduğunuz yeri sakın hiç kimseye hissettirmesin.''

Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taşa tutar ya da kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de ebediyen felah bulamazsınız.

Fakat bizim takdirimiz başkaydı. Nasıl onları uyutup sonra uyandırdıksa, aynı şekilde öbür kullarımızı da Ashab-ı Kehf'in durumundan haberdar ettik ki, Allah'ın haşir vaadinin gerçeğin ta kendisi olup, hakkında hiçbir şüphe olmayacağını onlar da anlasınlar. Derken onları bulan halk, kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışmaya girişti. Bazıları, onların anısına bir anıt dikin. Biz gerçek durumlarını anlayamadık. Onların Rabbi hallerini pek iyi bilir. Derken görüşleri ağır basan müminler ise, mutlaka onların yanı başlarına bir mescit yapacağız, dediler.

0: İnsanların kimi, onlar üç kişiydi. Dördüncüleri de köpekleriydi, diyecekler. Bazıları da beş kişiydiler. Altıncıları da köpekleriydi, diyecekler. Bunlar, gayb hakkında tahmin yürütmekten ibarettir. Kimileri de, onlar yedi kişi olup, sekizincileri de köpekleriydi, derler. De ki, onların sayısını tam tamına Rabbim bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok az kişi vardır. Öyleyse onlar hakkında sathi tartışma dışında kimseyle münakaşa etme ve bu konuda ileri geri konuşanlardan da hiçbir bilgi isteme.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا.
0: Hiçbir konuda Allah'ın dilemesine bağlamaksızın ben yarın mutlaka şöyle şöyle yapacağım deme.

0: Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı zikret ve umarım ki Rabbim doğru olma yönünden beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar, de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
0: Mağaralarında 300 yıl kaldılar. Bazıları buna 9 yıl daha ilave ettiler.
1: قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

Sen şöyle söyle, onların ne kadar kaldıklarını asıl Allah bilir. Zira göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O öyle güzel görür, öyle güzel işitir ki, oysa onların ondan başka hamileri yoktur. O kendi hükmüne kimseyi ortak yapmaz, de.

Sana vahyedilen Rabbinin kitabını oku. Onun sözlerini değiştirecek güç yoktur ve ondan başka sığınak bulman da mümkün değildir. Vasbir nefseke

Rablerine sırf onun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için sabah akşam yalvaranlarla beraber olmakta sebat et. Dünya hayatının süslerini arzulayarak sakın gözlerin onlardan başkasına kaymasın. Kalbini bizi zikretmekten gafil bıraktığımız, heva ve hevesine uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

0: De ki, işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şu da bir gerçektir ki, biz o zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan müthiş bir ateş hazırladık. Eğer susuzluktan feryat edecek olurlarsa, kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne fena bir içecektir. Ve cehennem ne fena bir barınaktır.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ehsene amelâ.
0: İman edip güzel ve yararlı işler yapanlara gelince, şu bir gerçek ki, biz güzel iş yapanların işlerini asla zayi etmeyiz.

İşte onlara içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak kendilerine altın bilezikler takılacak

Birine iki üzüm bağı lütfettik. Bağların etrafını hurma ağaçlarıyla donattık. Ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik.

0: O şahsın başka serveti de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim dedi, malım ve servetim senden çok olduğu gibi, maiyet, çoluk çocuk bakımından da senden daha ilerideyim.
1: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا.
0: Bu adam gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına girdi

Zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber, şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam, o zaman elbette bundan daha iyi bir akıbet bulurum.

0: Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa, "Ne o?" dedi. "Yoksa sen, senin aslını topraktan, sonra da bir damla meniden yaratan, bilahare de seni böyle tam mükemmel bir insan şekline getiren Rabbini mi inkar ediyorsun?"
1: "Lakinne huvallahu rabbi ve la uşriku bi rabbi ahada."
0: "Fakat sen inkar etsen de şunu bil ki benim Rabbim Allah'tır. Rabbime hiçbir şeyi ortak saymam."

benim servetimin ve çoluk çocuğumun sayısının seninkinden daha az olduğunu düşündüğüne göre, bağına girdiğinde maşallah, Allah ne güzel dilemiş ve yapmış. Ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur demeli değil miydin?''

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene gökten bir afet indirir de bağın kupkuru toprak kesilir.
0: اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
1: Yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin.
0: وَاُحِيَ

0: bağın çökmüş çardakları karşısında yaptığı masraflarına, harcadığı emeklere acıyıp avuçlarını ovuştura kaldı. Ah diyordu. Nolaydım Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olaydım.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
0: Hasılı o, Allah'tan başka kendisine sahip çıkacak bir topluluk da bulamadı, kendi kendini de kurtaramadı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: Öyle bir yerde himaye ve yardım, sadece hak ve hakikatin ta kendisi olan Allah'a mahsustur. En iyi mükafatı da, en güzel akıbeti de veren O'dur.

Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver. Dünya hayatının durumu şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur. Rüzgarın savurduğu çer çöp haline gelir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Mal, mülk, çoluk, çocuk, bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Ama baki kalacak yararlı işler ise Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır.

Gün gelir, dağları yürütürüz. Yerin dümdüz hale geldiğini görürsün. İşte bütün insanları mahşer meydanına topladık. Eksik bıraktığımız bir tek kişi bile kalmadı.

Hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olundular. Ve şöyle nida edildi onlara. İlkin sizi nasıl yarattıksa, aynen o şekilde bize döndünüz. Siz ise böyle bir buluşma belirlemediğimizi iddia ederdiniz değil mi?

İşte herkesin hesap defteri önüne konuldu. Mücrimlerin defterdeki kayıtlardan korktuklarını ve şöyle dediklerini görürsün. Eyvah bize! Bu deftere de ne oluyor? Ne küçük komuş ne büyük, yazılmadık şey bırakmamış. Böylece yaptıkları her şeyi yanlarında buldular. Şu kesin ki Rabbin kimseye zulmetmez.

0: Hani bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin deyince onlar da derhal secdeye kapanmışlardı. Ne var ki iblis eğilmemişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Ey Adem'in evlatları! Onlar size düşman oldukları halde siz kalkıp benden ayrı olarak onu ve onun evlatlarını mı dost ediniyorsunuz? Zalimler için ne fena bir bedel, ne zararlı bir takas.
1: مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
0: Ben onları göklerin ve yerin yaratılışına tanık etmediğim gibi kendi yaratılışlarına da şahit kılmadım. Ben sapık ve saptıran kimseleri hiçbir zaman yanıma yaklaştırmam, yardımcı edinmem.

O gün Allah müşriklere der ki, haydi bakalım, ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz putları çağırın gelsinler. İşte çağırdılar ama onlar kendilerine cevap vermediler. Biz aralarına bir uçurum koyduk.

0: suçlular ateşi gördüler. Orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Etrafı yokladılar. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamadılar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misal ve öğüdü farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları anlamadı. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan insandır.

O insanları kendilerine peygamber geldiği halde inanmaktan ve Rablerinden af dilemekten alıkoyan şey, sırf Allah'ın düsturu uyarınca evvelki ümmetlerin başına gelen azabın kendilerinin de başlarına gelmesini yahut ahiret azabının gözlerinin önüne konulmasını beklemeleridir.

0: لحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Halbuki biz rasulleri azap getirmeleri için değil, sadece iman edenleri Allah'ın rahmetiyle müjdelemeleri, inkar edenleri ise bekleyen tehlikeleri haber verip uyarmaları için göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla kaydırmak için mücadele ederler. Onlar bütün ayetlerimizi, bütün uyarmalarımızı hep alay konusu yaparlar.

Rabbinin ayetleriyle öğüt verildiği halde onlara sırtını dönen ve elleriyle işlediği suçlarını unutan kimseden daha zalim kim olabilir? Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık onlar ebediyen hidayete gelemezler. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

0: Senin mağfireti bol Rabbin merhametlidir. Eğer işledikleri suçları sebebiyle onları cezalandıracak olsaydı, azabı onlara hemen gönderirdi. Fakat onlar için belirlenmiş bir süre vardır ki, o vade geldiğinde Allah'ın cezasından kaçıp sığınacak hiçbir yer bulamazlar.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا
0: İşte o şehirlerin harabeleri. Oraların ahalileri zulümlerinde ısrar edince onları imha ettik. Onların helakleri için de bir vade tayin ettik.

0: Bir vakit Musa, genç yardımcısına, durup dinlenmeyeceğim demişti. Ta ki iki denizin birleştiği yere varacağım. Varamazsam senelerce yürümeye devam edeceğim.
1: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا
0: Onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unutmuş bulundular. Balık sıyrılıp denizde bir yol tutmuştu bile.

Buluşma yerini farkına varmaksızın geçip gidince, Musa yardımcısına, "Getir artık kahvaltımızı," dedi. "Gerçekten bu seyahatimizde epey yorgun düştük."

0: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Gördün mü? Dedi. O kayanın yanında mola verdiğimizde ben balığı unutmuşum. Muhakkak ki onu sana söylememi unutturan da şeytandan başkası değildir. Doğrusu balık çok acayip bir şekilde canlanarak denizde yolunu tutup gittiydi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, işte gözleyip durduğumuzda bu idi ya, dedi. Derhal izlerini takip ederek gerisin geri dönüp kayanın yanına vardılar.

Orada bizim seçkin kullarımızdan öyle bir has kulumuzu buldular ki, biz ona lütfedip nezdimizden Rabbani bir ilim öğretmiştik.

Üstadım, dedi Musa, sana öğretilen bu ilimden bana da bir şeyler öğretmen için sana tabi olabilir miyim?

doğrusu dedi, sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki?

0: İnşallah dedi Musa, beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir emrine karşı koymayacağım.
1: قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَن۪ي فَلَا تَسْأَلْن۪ي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: O halde dedi, bana tabi olduğuna göre hangi konuda olursa olsun, ben onun hakkında sana söz açmadıkça asla bana soru sormayacaksın.

0: Bunun üzerine kalkıp gittiler. Nihayet bir gemiye rastlayıp ona bindiler ve o zat gemiyi deldi. Musa duramayıp, ne yaptın öyle dedi. İçindeki yolcuları denizde boğmak için mi yaptın bunu? Vallahi çok müthiş bir iş yaptın.
1: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
0: Hızır, sen benimle beraberliğe katlanamazsın dememiş miydim? İşte sen de gördün, dedi.
1: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
0: Ne olur, dedi Musa, lütfen unutarak söylediğim bu sözden ötürü beni azarlama. Bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma.
1: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ

0: Yine yola koyuldular. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar ve Hızır onu öldürdü. Musa atılıp, "Ne yaptın?" dedi. "Masum ve günahsız bir canı, kısas hükmüyle bir can karşılığında olmaksızın mı öldürdün? Doğrusu görülmemiş derecede fena bir iş yaptın."
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
9: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İnsan haklarının evde başlaması gerekir. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Dostunuzun alnındaki sineği kovalamak için balta kullanmayın. İyimser, yaranın üstünde kabuk, kötümser de kabuğun altında yara görür.
0: Özel FM
2: 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bir dakika bilim. Arının yaz aylarındaki ömrü yaklaşık 6 hafta ve bütün ömrü boyunca ürettiği bal yalnızca bir çay kaşığının 12'de biri kadar. Üstelik 1 kilogram bal için arıların toplam uçuş mesafesi yaklaşık 90 bin kilometreyi bulabiliyor. Bu, dünyanın çevresini 2 kereden fazla dolaşmak demek. Ama arıları asıl şaşırtıcı yapan sadece çalışkanlıkları değil. Bir arı, kovandan kilometrelerce uzakta bulduğu besin kaynağının yönünü ve uzaklığını, kovana döndüğünde yaptığı özel sallanma dansıyla diğer arılara aktarabiliyor. Dansın yönü, güneşin konumuna göre besinin hangi tarafta olduğunu, dansın belirli özellikleri ise yaklaşık olarak ne kadar uzakta bulunduğunu bildiriyor. Bilim insanları bu olağanüstü iletişim sistemini deneylerle defalarca ortaya koydu. Üstelik araştırmalar, genç arıların bu dansı başka arıları izleyerek öğrenebildiğini de gösteriyor. Yani küçücük bir arının birkaç haftalık hayatında uçuş, yön bulma, öğrenme, hafıza ve iletişim iç içe. Belki de arılar bize şunu hatırlatıyor. Doğada küçücük görünen canlıların dünyası sandığımızdan çok daha büyük. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: Udümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazharı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, işin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ehlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat iş İşlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Reklamları dinlediniz. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiştir.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Din istismarı üzerinden nüfuz devşirmek. Menfaat için dine girenler, menfaatleri sona erdiğinde dinden de yüz çevirirler. Çünkü onların dindarlığı hakikate değil, hesaba, kullukları Allah'a değil, çıkara bağlıdır. Onlar dini kendilerine siper edinirken aslında kendi nefislerini dinden çalmaktadırlar. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Hac Suresi 11. Menfaat için dine gelen, menfaatini dinin önüne koyan ve dindarlığı çıkarlarına perde yapan kimse, dinin adını taşısa da dinin hayrını göremez. Çünkü din, nefsin çıkarlarına hizmet eden bir araç değil, nefsi terbiye eden, menfaati hakikatin önüne geçmekten alıkoyan bir emanettir. Menfaat için dine gelenler, menfaatleri için dindar görünenler, dinin adını taşısalar da dinin hayrını göremezler. Zira din, menfaate hizmet etmek için değil, insanı menfaatinin esaretinden kurtarmak için vardır. Hakikate iman eden, menfaati kaybolduğunda da istikametini kaybetmez. Zira onun dini, kazancının değil, Rabbine olan bağlılığının adıdır. Ümmetin imanını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize şahsi bir otorite alanı oluşturmaya başladığınız an, dinin hizmetkarı olmaktan çıkıp onu nefsinizin hizmetine koşmuş olursunuz. Din, şahısların nüfuzunu büyütmek için değil, insanı Allah'ın huzurunda küçültüp kulluğunu derinleştirmek için vardır. Alimin vazifesi kendisine bağlamak değil, Allah'a bağlamaktır. Kendisini merci kılmak değil, hakkı merci kılmaktır. Bu sebeple hakikati temsil ettiğini söyleyen kimse, önce kendi nefsinin hakikatin önüne geçip geçmediğine bakmalıdır. Zira din üzerinden makam, mevki ve nüfuz devşiren kişi, insanları Allah'a çağırıyor görünse de zamanla kendisine çağırmaya başlar. Dinin ölçüsü şahsın nüfuzu değil, şahsın Allah'ın ölçüsüne bağlılığıdır. Nefsine pay çıkaran her din dili eninde sonunda davetin ruhunu zedeler. Çünkü Allah'ın dini kulların otorite kurma vasıtası değil, kulluğu ikame etme emanetidir. Din, şahısların mülkü değildir. Hiç kimse ümmetin imanını kendi otoritesinin sermayesi haline getiremez. Asıl tehlike de burada başlar. Allah'a çağırması gereken dil, kişiye çağırmaya, ümmete rehberlik etmesi gereken makam, şahsi nüfuz merkezine dönüşür. Allah'tan gelmiş olan din, beşeri makamların hiyerarşisine sokulamaz. Vahyin karşısında üst ve ast makamı olmaz. Çünkü din, insanın hükmü altında değil, insanın hükme tabi olduğu ilahi bir emanettir. Din, siyasetin, şahsi otoritenin, cemaat taassubunun, tarikat nüfuzunun yahut herhangi bir şahsın itibarının tamamlayıcısı değildir. Dine ast muamelesi yapmak, onu hayatın belirleyici ölçüsü olmaktan çıkarıp kendi konumunu tahkim eden bir araca dönüştürmektir. Böyle bir yerde artık din hakim değil,

nüfuzun hizmetkarı haline getirilir. Dinin dili konuşulur fakat dinin muradı değil, nefsin muradı gözetilir. Ayetler okunur fakat ayetlerin önünde nefis diz çökmez. Hakikat dilendirilir fakat hakikatin sahibine değil, onu dillendiren kişiye itibarı devşirilir. Oysa din kimsenin şahsi mülkü değildir. Hiçbir alim, şeyh, hoca, cemaat, hareket veya otorite dini kendi adına temsil eden mutlak bir makam sahibi değildir. Herkes dinin önünde aynı sorumluluğu taşır. Alim de öğrenir, idareci de hesap verir, mürşit de muhasebe edilir, talebe de sorumludur. Din kişilere değer kazandırabilir fakat kişiler dine değer kazandıramaz. Çünkü değerin kaynağı vahidir, şahıslarsa o değere nispetleri ölçüsünde anlam kazanırlar. Bu sebeple din üzerinden itibar devşirmekle dine hizmet etmek birbirinden ayrılmalıdır. Dine hizmet eden kendisini büyütmez, davayı büyütür. Kendisini merkeze koymaz, hakkı merkeze koyar. İnsanları kendisine bağlamaya değil, Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine bağlamaya çalışır. Kendi sözünü mutlaklaştırmaz, sözünü vahyin ve sahih ilmin ölçüsüne arz eder. Din, şahısların nüfuz merdiveni değildir. Kim onu kendi makamına basamak yaparsa, dinin yüceliğini değil, kendi nefsinin küçüklüğünü ortaya koymuş olur. Usul budur. Önce din, sonra insan, önce vahiy, sonra yorum, önce hakikat, sonra şahıs. Şahıslar hakikatle değer kazanır. Hakikat şahıslarla değer kazanmaz. Dini darlığı dindarlığa fatura etmek, dine ve dindarlara karşı fütursuzluktur. Dinin kusuru diye gösterilen nice darlık, aslında dinin değil, dini anlamayanların, yarım anlayanların kusurudur. Dini kendi nüfuzunun gölgesine sokan kimse, farkında olsun veya olmasın, dinin hizmetkarı olmaktan çıkıp, din üzerinden kendisine hizmet ettirmeye başlamıştır. Asıl ihlassa, insanları kendine hayran bırakmakta değil, hakikate teslim olmaya çağırmaktadır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah.

Ah.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 3357 Ümraniye.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklam.

Amin. Bir ahdine sadık kalanlar programı ile ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir sizlerle beraberiz. Rabbim bizlerden ve sizlerden razı olsun inşallah. Rabbim güç, kuvvet versin de dinine hizmet edelim. Sözlerimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın nasihatleriyle başlıyoruz inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah, peygamberinin kesintiye uğradığı bir dönemde bozulan bu dini kendi özüne ve gerçeğine döndürmek ve insanlığı karanlıktan aydınlığa, şaşkınlıktan istikamete çıkarmak üzere bir peygamber göndermeyi dilediği zamanlara gidiyoruz kardeşler. İşte karanlık dönem dediğimiz, ilk çağ dediğimiz, hatta çağ dışı dediğimiz dönemdir cahiliye dönemi. Bunun dışında ilk çağ, bunun dışında çağ dışı bir zaman Müslüman için yoktur. İşte Subhanehu ve Teala olan Yüce Allah göndereceği peygamberin kim olacağını belirliyor ilk önce. O Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından vahyini göndermeye başlıyor. Kur'an'ın mübarek yolculuğu böylece başlıyor. İnsanlığın değiştirilmesi ve insani vicdanın yenilenmesi görevi bu kutlu kafileye veriliyor. Bu kutlu kafile kimdi? Hazreti Muhammed, vahiy ve Kur'an. İşte bu üçlüyü tamamlayacak olan zaman içerisinde bunların dördüncüsü değil ama bunları tamamlayacak olan bir adam gerekiyordu sanki vahye. Kafilede yeri boş kalmış olan bir adamı bekliyordu sanki. O gelmeden kafile yoluna devam etmeyecekti. Bu kişi bir peygamber değildi. Fakat bununla birlikte o peygamberin misyonunu sürdürecekti peygamberden sonra. Sanki birden kuşlar ötüyor, müjde geliyor ve beklenen adam geliyordu. İşte o adam bugün de anlatmaya gayret edeceğimiz Peygamber Efendimizin sağının adamı, Sıddıkiyet makamının sahibi elbette ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anhaydı. O Peygamber Efendimizin yanında hiç utanmadan, hiç usanmadan, hiç tereddüt göstermeden her söylediğini, her yaptığını vallahi doğru söyledin, vallahi doğru yaptın ya Resulallah diyecek bir adamdı. Ve işte o adam yavaş yavaş sahneye taşınacaktı. O adam hicrette peygambere arkadaşlık yapacak olan adamdı. Ve bu adam çok iyi biliyordu ki Kureyş tüm imkanlarını seferber ederek peygamberinin izini sürecektir. Tüm kinini peygamberin üzerine boşaltmak isteyecektir. Peygamberin ölüm haberi şehirde çalkalandığı zaman yaşanılan şokla kendinden geçen Müslümanların hem de tüm Müslümanların akıllarını başlarına getirecek olan adamdı Hazreti Ebubekir. Ümmetin en zor zamanında her zaman bir dağ gibi yaslanılacak adam olacaktı. Peygamber Efendimiz'den sonra halifenin kim olacağı tartışıldığı sırada Sakife günündeki duruşuyla İslam'da ve Müslümanların birliğinde yeni bir sayfa açacak olan adamdı. Şayet o olmasaydı, irtidat olaylarının yaşandığı çetin ve sıkıntılı günlerde İslam'ın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı bir adamdı o adam. Farklı bir sözle söylemek gerekirse mutlaka Resulullah'la beraber olması gereken bir adamdı. Peygamber Efendimiz, Allah onu alemleri değiştirmek, dünyayı tertemiz yapmak ve hayatı gerçek rotasına yeniden kavuşturmak ve kıvamına getirmek için seçmişti. Fakat bizim anladığımız kadarıyla Hazreti Ebubekir

radıyallahu anh işte o değişimin önemli bir parçası olarak Resulullah'ın yanında bulunuyordu ve bulunması gerekiyordu. İşte anlatmaya gayret edeceğimiz bu eşsiz ve yüce misyonu elinden geldiğince anlatabilme gayretidir kardeşler. Biz ne yaparsak yapalım Hazreti Ebubekir'i tamamıyla anlatabilmek, anlayabilmek çok zordur. Gerçekten onu anlayabilseydik, onu gerçekten anlatabilseydik, bugün ümmetin dağınık, bin bir parçaya bölünmüş hali karşımızda, böyle can acıtıcı bir manzarayla karşımızda durmazdı kardeşler. Gelin Mekke'ye gidelim ve ortasında Kabe'nin yer aldığı o mübarek şehri seyredelim. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in birlikte beytin temellerini yükselttikleri günden beri mukaddes değerlerin yurdu Mekke. Orada hayat, havası gibi hafif bir esinti, dağları gibi köklü ve göğü gibi yumuşak bir biçimde geçiyordu. Mekke'nin halkı ise bazen en ileri zirveye kadar ulaşan ve bazen de alay ve maskaralık derecesinde seviyesizleşen bir takım inanç ve geleneklere sıkı sıkı bağlıydılar kardeşler. Elbette ki çok derinine inmeyeceğiz. Meselelerimizin anlatılmak istendiğinde ne demek istediğini çok iyi anlıyorsunuz. Bizi üzen taraflardan bir tanesi de o gün Mekke'de çevresinin putlarla örülü olmuş olması, doldurulmuş olmasıydı. Putlar bu mukaddes yere zamanın gaflet içinde bulunduğu bir dönemde davetsizce gelmişlerdi. Bu mukaddes yer, asırlarca Allah'ın yeryüzünde yükseltilmiş olan ve muvahhid müminlere seslenen sancağını dalgalandırmıştı. Ama şimdi putlar içerisindeydi. Mekke ve putlar. Gerçekten bu iki kelime bir arada bulundurulunca canımızı yakıyor, bizi üzüyor. Mekke'ye yakıştıramıyoruz. Kelimelerimizde, sözcüklerimizde bile yer vermek istemiyoruz. Çünkü put denilince bizim tüylerimiz diken diken oluyor. Allah muhafaza, şirkin en önemli temsiliyet makamını işgal ediyordu putlar. Biz bu kadar nefret ediyoruz putlardan ve putçuluktan. Bu kadar iğreniyoruz onları diken ellerden. Hani şairin deyimiyle diyor ya, doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri. İşte o gün Resulullah güneş gibi doğmuş, putları, putçuluğu eritmiş, kaldırmıştı. Peki şimdi yeniden nasıl türemişti bu putçuluk ve benim ülkeme nereden girmişti bu putlar? Hiç farkında değiliz değil mi kardeşler? İslam put yıkan bir din olmasına rağmen, putçulukla mücadele etmeyi öğretmesine rağmen, daha ilk badi badi yürüyen çocuklarımıza putları öğretmemiz gerekirken, şimdi tekrardan benim ülkemin her tarafı heykeller adı altında putlarla dolmuş ve bundan hiç kimse rahatsız olmuyor. Kabe'de putlar denilince rahatsız oluyoruz ama Türkiye'de, İstanbul'da put denilince hiç de önemsemiyoruz. Çünkü onların adına heykel demişiz, tarih eseri demişiz, uydurmuşuz sanat eseri demişiz. Yere batsın böyle sanat, tükürelim böyle sanatın yüzüne. Allah'ın yasakladığı bir sanat objesi mi olabilir? İşte Kabe'de Lat, Uzza ve Menat, İsaf, Naile ve Hubel ve onlardan başka onlarca put ve tanıtılan heykel. Bunların hepsi bir zamanlar yaşamış, farklı değerleri olan Mekke'nin
kendi hafızalarında önemli bir yer tutan adamların o güne yansımış halleriydi. Heykel ile beraber yansımış halleri. İşte bugün benim ülkemde de çeşitli isimler adı altında heykeller aynı maksatlarla yapılıyor ve aynı şekilde geçilip karşısına çeşitli ritüeller yapıp saygı duruşunda bulunuluyor kardeşler. Ve Mekkeliler, putların kulları, bu sonradan getirilip konulmuş, yontularak şekil verilmiş, duymayan, görmeyen ve asla ve asla fayda ve zarar vermeye muktedir olmayan bu ilahlara gece gündüz kulluklarını sergiliyorlar. Her kabilenin kendine ait bir ilahı ve putu var. Her çocuk doğduktan sonra emeklemeye başlar başlamaz, şimdiden öğrenip tanısın ve daha sonra büyüdüğünde ibadet edip arzularını gerçekleştirmesi için dileklerde bulunsun diye puttan ilahına götürülüyordu ve o ilahlar o çocuklara sevdiriliyordu. Hani bugün birileri beyin yıkama diyor ya, şunu çok iyi anlıyoruz ki her sistem kendi çocuğunun beynini yıkamak zorunda. Bugün Müslümanlar da çocuklarının beynini yıkamak zorunda. Biz sol cenaha veyahut da komünist cenaha siz çocuklarınızın beynini yıkıyorsunuz diyoruz ya, onlar da aynısını bize diyorlar. Sizler çocuklarınızın beynini yıkıyorsunuz. Her iki taraf da birbirine bunu söylüyorsa o zaman kardeşler bu kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor ve artık her sistem kendi eğitim sisteminde beyin yıkaması gerçekleştirmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bugün PKK adı altında dağa çıkan çocukların da beyni yıkandığını iddia ediyoruz. Ve bugün biz çocuklarımıza İslam'ı öğrettiğimizde, medreselerimizde, Kur'an kurslarımızda eğitim vermek istediğimizde baldırı çıplaklar çağdaşlık adı altında çocuklarımıza beyinlerinin yıkandığını söylüyorlar ve iddia ediyorlar. O zaman bu kaçınılmaz bir gerçekse bizler beyin yıkamaya devam etmek zorundayız. La ilahe illallah bizim hem suyumuz hem sabunumuz ve hem havlumuzdur kardeşler. O zaman la ilahe illallah suyuyla, sabunuyla beyin yıkamaya devam etmek zorundayız. İşte Mekke hurafelerin izdihamında akıl yolunu kaybetmiş ve şeytani adımları takip eden bir şehir haline gelmişti. İnsanlık için, insan için, insan olan insan için gerçekten tuhaf bir durumdu. Bunlar yaşanırken, fakat bir tarafta da insana hayret verecek bir güzellikler gerçekleşiyordu. Faziletliler anlaşmasını, yani Hilful Fudul'u zalime karşı mazlumun yanında tek cephe olarak yer alıyordu Mekkeliler. Bir tarafta elleriyle yapmış oldukları taşlara tapanlar, bir tarafta da fazileti, bir tarafta da mazlumun hakkını zalimden almak için mücadele eden insanlar. Gerçekten acınası bir durumdu bu kardeşler. Acınası bir durum. Sosyal egemenlik alanında bizler çok iyi biliyoruz ki Allah'ın kitabından başka hiçbir özgürlük yoktur. Ama o gün Mekkeli insanlar, taşa toprağa tapanlar gerçekten de faziletli insanlardı ve onlar kendi yönetimlerinde önder seçerken, örnek seçerken, kavmi içinde lider olacak birini seçerken şu altı şartı karşısındakilerde arıyorlardı. Bunlar cömertlik, yardımseverlik, cesaret, yumuşak huyluluk, alçak gönüllülük ve sözde ve davranışta açık olmak. Ki onlar aşağı sınıftan bir insan üst tabakaya yükselmesin de bin ileri gelen kimse ölsün bu daha iyidir anlayışında olan kimselerdi. Kölelik sistemini en üst seviyede yaşayan insanlardı ama gelin görün ki kendilerince de bir erdem, bir fazilet anlayışları vardı kardeşler. Peki
O günün Mekke'sinde insanlara musallat olan bela neydi? Allah'a imanı ve onu birlemeyi temel alan, Hanif dinini bozup putlara, putperestliğin yayılmasına ve yerlerde sürünen şirkin ortasında bu insanların fazilet arayışının sebebi neydi? Bu güvenli şehir insanlara dinlerini ilk günkü saflığıyla sunarken bunlar neden kulaklarını tıkıyorlardı? Ve işte o şehre sesini yükselterek unutulmuş hakikati hatırlatacak insanlar gerekiyordu. Ama bunun da kıtlığı çekiliyordu. Fakat bu böyle gidemezdi. Asla böyle olamazdı. Geçen yıllar ve nesiller boyunca hidayet önderleri zaman zaman ortaya çıkıp Hazreti İbrahim'in sancağını sallayarak işaret etmişler, seslerini yükselterek şirki ve sapkınlığı çürütmüşlerdi. Onların sayıları pek çoktu. Onlardan bazılarını tanıyor, bazılarını tanımıyoruz. Onların kimileri Hazreti Peygamber'den yüzlerce sene önce yaşamış, kimileri de onun peygamber olarak gönderilmesinin arifesinde yaşamışlardı. Ama bütün peygamberler şirki ortadan kaldırmak için vardı kardeşler. Süveyd bin Amir el-Mustaliki adında peygamber efendimizden yüzlerce sene önce yaşamış olan hidayet önderlerinden biri yaşamıştı. O öldükten sonra dirilme ve hesaba çekilme inancını açıkça dile getiriyordu kardeşler. Kavmine de zaman zaman sesleniyor ve onlara şöyle diyordu: kendi kendini yaratan hiçbir şey görmedim. Bir yere konulmuş olan her şeyin başkaları tarafından yapılmış olduğunu, gelenin mutlaka gittiğini gördüm. Şayet insanları hastalık öldürüyor olsaydı, onları dirilten de tedavi olurdu. Yine o hidayet önderlerinden başka bir tanesi İbni Tağleb bin Durre'de şöyle diyordu: putlara kulluktan uzak durarak onları Allah'a davet ediyordu. Kavmini Kabe'nin yanında toplayıp beyinleri çatlatırcasına onlara şunu duyuran Mütelemmis bin Ümeyye el-Kinani de o kafilenin fertlerinden biriydi. O da şöyle sesleniyordu peygambersiz çağlarda: bana itaat edin, doğru yola ulaşın. Kesinlikle sizler çeşitli ilahlar edinmiş durumdasınız. Halbuki sizin de taptıklarınızın da Rabbi Allah'tır. Züheyr bin Ebu Sulma da onlardan biriydi. O da şöyle diyordu peygambersiz günlerde: İçinizde olanları Allah'tan gizlemeye çalışmayın. Ne kadar saklarsanız da Allah onları apaçık bilir. Onlar oradaydılar ve beraberlerinde de kendileri gibi insanlar bulunuyordu. Fakat Hakk'a duydukları özlemden ve henüz ulaşamadıkları hedeflerine yönelik bu sezgisel yönelişlerden başka hiçbir şeye sahip değildiler kardeşler. Sezgisel yönelişlerinden başka. Bunları dile getirirken Türkiye'm gözümün önüne geliyor da şimdi tekrardan sokaklara çıkıp tekrardan o Hanif dini mensuplarının, peygambersiz çağda yaşayan o insanların ve bir peygamberi beklerken yürek yangınlarının feryadının tekrardan bu sokaklardan haykırılması gerektiğini düşünüyorum kardeşler. İnsanlar Allah'ı reddetmiyorlar ama Allah'ın sistemini reddediyorlar. Allah'ın yaratıcılığını reddetmiyorlar ama Allah'ın hüküm koyuculuğunu reddediyorlar. Ve Allah'ın üzerlerindeki ellerinin çekilmesini istiyorlar. Allah bir ölümde bir de doğumda hayatlarına müdahale ettiğini zannediyorlar. Ve hiçbiri de ve hepsi de Allah varken, var olduğunu biliyorken ama yok gibi yaşıyorlar. Hatta namaz kılanı da, oruç tutanı da, zekat vereni de böyle. Çünkü Kur'an'ın asıl hedefi, asıl amacı namaz kılmak, oruç tutmak değildir kardeşler. Allah Azze ve Celle ibadetleri
bize terbiye metodu olarak verir ve asıl bu terbiye metoduyla hedeflenen amaç yeryüzünde Allah'ın sistemini hakim kılmaktır. Yoksa eğitim yapan bir asker gibi, eğitim yapan, idman yapan bir sporcu gibi hiç kimse yaptığı sporla, yaptığı idmanla övünemez. Sporcunun hedefi maça çıktığındaki kazanacağı galibiyettir. Eğer bu galibiyeti yerine getirememişse, maçı kazanamamışsa günlerce yapmış olduğu idmanların hiçbir faydası yoktur. İşte bizim namazımız, orucumuz, zekatımız da idmanımızdır kardeşler. Bizler idmanın sonucunda vermiş olduğumuz maçımız olan mücadelemize bakarız. Yeryüzünde Allah'ın hükmünü hakim kılmaya gayret ediyor muyuz, etmiyor muyuz? İşte onun için hiç kimse kıldığı namazla, tuttuğu oruçla, verdiği sadakalarla övünmesin ve bunlara bel bağlayarak cennete gideceğini zannetmesin. Mücadele etmeden cennete gidemeyiz. Veyahut da birilerine mücadeleyi havale ederek, sevk ederek de bu işi beceremeyiz. Bizim adımıza reislerin, bizim adımıza bazı önderlerin, bazı yöneticilerin mücadele edebileceğini zannediyorsak yanılıyoruz kardeşler. İnşallah kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz.

0: Kısa bir aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Hazreti Ebubekir'i anlatmaya çalışıyorduk ama Hazreti Ebubekir'in nasıl iman ettiğine dokunmaya, değinmeye çalışıyoruz kardeşler. İşte Haniflere değinmiştik. Haniflerin sözlerini, o toplumu rahatsız eden sözlerine değinmiştik peygambersiz bir zamanda. İşte programımızın ilerleyen dakikalarında gelmeye çalışacağımız nokta şu olacak ki onları dinleyenler vardı, dinlemeyenler vardı, dinleyip uyanlar vardı, uymayanlar vardı. İşte Hazreti Ebubekir'in imanının büyük bir temelini oluşturan o dinlediği sözlere uyması olmuştu kardeşler. Çünkü bütün hanifler gelecek bir peygamberi müjdeliyordu. Hazreti Ebubekir de Mekkeliler gibi o hanifleri zaman zaman Kabe'nin etrafında dinliyordu ve ileriki günler o dinlediklerine uyduğunun göstergesi oluyordu kardeşler. İşte bu insanlar Hakk'a duydukları özlemden ve henüz ulaşamadıkları hedeflerine yönelik bu sezgiler yönelişinden başka hiçbir şeye sahip değildiler. Hiçbiri insanları davet edebileceği kamil bir yol ve metoda sahip bulunmuyordu. Uzun yıllar birbiri ardınca hayat sahnesinde göründüler. Allah'ı anlattılar ama çok da etkileri olmadı. Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin arefesinde sahneye çıkanlar da kendilerinden önceki gibi açık ve kesin bir yol ve metot üzere de değillerdi. İşte buna rağmen meşgul oldukları hakikate ilişkin bakış ve görüşleri daha açık ve aydınlıktı. İşte bu insanlardan biri olan Ebu Kays bin Enes, Kureyş'i ve putları terk ederek evinin bir köşesini mescit yaptığı, cunup ve hayızlı hiç kimseyi içeri almadığı bu mescitte kendini ibadete verdi ve o şöyle diyordu: "Ben İbrahim'in Rabbine ibadet ediyorum. Ebu Kays, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu günlere kadar yaşadı ve Müslüman da oldu. Ebu Kays'tan başka 3 kişi daha vardı ki onların da gelmek üzere olan dine karşı istek ve arzuları tamdı. İşte bu kimseler Kus bin Saide, Zeyd bin Amr, Varaka bin Nevfel gibi insanlardı. Kalpleri Hazreti İbrahim'in dinine derinden bağlıydı. Yakıp kavuran putçuluk ateşinin ortasında niyaz eden alçak gönüllü kalplerinden tevhid sözleri bahar esintileri gibi dökülmekteydi. Gelmekte ve yaklaşmakta olan peygamberi şiirleriyle, sözleriyle övüyorlardı ve birbirlerini doğmakta olan güneşle müjdeliyorlardı. Allah'ın sancağını tekrar yerine iade edecek ve putları yerle bir edecek olan dine çağırıyorlardı. Hazreti Ebubekir uzun zaman onların meclislerinde bulundu kardeşler. Onların anlattıklarını dinlemişti. İmanla yoğrulmuş, taptaze sözlerine kulak veriyordu onların ve hoş sözleriyle mest oluyordu ve onların yolu üzerine sanki yürüyüp gidiyordu. Güvenilir hikmetlerin ve sağlam yolların ışığında temiz ruhu gelen peygamberlik kafilesini gördü. Oturup beklemeye ve kendini hidayete ve yakın günlerini hazırlamaya başlıyordu sanki Hazreti Ebubekir. Bu yüce şahsiyetle olan yolculuğumuzu bu noktadan itibaren işte başlatıyoruz kardeşler. Yeterliliği ve soyuyla toplum içinde önemli bir yer edinmiş olan Hazreti Ebubekir aynı zamanda da içinde aydınlık bir şüphe taşımaktaydı. Toplumun putperest anlayış ve sapkınlığından kendisini her gün biraz daha uzaklaştıran bir şüpheydi bu. Hazreti Ebubekir putların çevresine kümelenmiş ve önünde diz çökmüş insanları gördükçe derin bir üzüntü içerisinde bulunuyor ve kendi kendine bunun doğru ve hak yol olması mümkün mü diye yapılanları sorguluyordu. Seneler sonra niçin hiç içki içmediği ki o cahiliyesinde de içmemişti. Niçin içki içmediği sorulduğunda ben aklı baştan götüren ve insanın ne yaptığını bilmeyen, bir duruma sokan bir şey içmem. Çünkü ben ne yaptığımı bilmediğim bir duruma düşmekten korkarım diyordu. Gören, duyan ve akleden insanlardı bunlar. Puta tapanlar ama duymayan, görmeyen ve cevap vermeyen dikili taşlar önünde Subhanallah, secdeye kapanıyorlardı. Ebu Bekir bunları düşünüyor ve ardından Zeyd bin Amr şu sözünü tekrarlıyordu. Bir tek ilahımı yoksa bin ilahımı yalvarayım ters gittiğinde işlerim. Sorular soruları getiriyordu. Endişeler arttıkça artıyordu. Nihayet uzun bekleyiş bu duygulu Allah'a yönelmiş adamı rahatsız ediyordu. Hayatında değişiklik yapma arzusuyla ve insanların tartışmalarını kesip atacak, Allah'ın sözünü olan özlemiyle yanıp tutuşan bu adam hakkı öğrenmeye çabalıyordu kardeşler. Haniflerin sözleri Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hayran bırakıp kalbine hükmeden hangi söz bu insanların sözünden daha iyi ve üstün olabileceğini ona düşündürtüyordu. Kuşkusuz onların sözleri Ebu Bekir'in kulağına ulaşır ulaşmaz kalbinde doğruluk ve vefa olarak yankısını bulmaktaydı. Susamış kuşun yağmur damlalarının peşine düşmesi gibi o da bu sözlerin peşine düşüyordu. Bu salih toplulukla ne zaman bir araya gelip otursa soluklanıyor, rahatlıyordu. Peki Hazreti Ebubekir böyle rahatlıyordu da, bu meclislerde rahatlıyordu da, ey Müslüman, sen hangi meclislerde rahatlıyorsun? Kus bin Saide, Zeyd bin Amr, Varaka bin Nevfel. İşte onlar, Kureyş onlara karşı bir düşmanlık ve baskı uygulamıyordu. Peki neden derseniz? Çünkü bunlar kendi kabuklarına çekilmişlerdi. Kureyş'i ve yürürlükte olan geleneklerini tehdit edecek düzenli bir davet ve yeni bir dinle ortaya çıkmamışlardı. Sonra bu insanlar çok da yaşlı insanlardı ve her biri neredeyse hayatının son demlerini yaşıyordu. Fakat Ebu Bekir gibi bir adamın bu insanlara duyduğu beğeni ve hayranlık elbette ki Kureyş'in hoşnutluğuna sebep olmayacaktı. Kureyş bu işten çok da hoşnut olmayacaktı. O dönemde Ebu Bekir hayatının baharını yaşamaktaydı. O kavminin ileri gelenlerindendi. Onu en önemli ve en değerli işlerinden birinin yetkilisi yapmışlardı. Bu da diyet taşıyıcılığı göreviydi. Ebu Bekir de gelmiş bu gibi şeylere kafa yoruyordu. Dikkat edin, Ebu Bekir'in makamı vardı, mevkisi vardı, insanlar arasında itibarı vardı. Kendine zarar getirebilecek bir konuda kafa yormaya başlamıştı. Kalabalık, sapkın topluluğun saplarından ayrılınca insanlar onu Kus bin Saide, Varaka bin Nevfel ve diğer haniflerin düşüncelerini beğeniyle karşıladığını öğrenince bunların hepsinden mahrum olacaktı. Hazreti Ebubekir anlatırken iman adımlarını görmeye çalışıyoruz. O kalbini ve aklını sağlam tecrübe ve görüş sahibi olan küçük topluluğun, yani Hazreti Ebubekir, Kus bin Saide, Varaka bin Nevfel ve Zeyd'in sözlerinde parıldayan hikmete teslim ediyordu kendini kardeşler. İşte bugün bizim de yapmamız gereken tevhid erleri, muvahhid hocalarımızın o hikmet pırıltılı sözlerinden istifade ederek kendimizi o pınara bırakmamız gerekiyor. O pınarda temizlememiz gerekiyor. Ve Hazreti Ebubekir onları dinlemesini sağlayacak hiçbir fırsatı da kaçırmıyor. Sözlerine mutlaka kulak veriyor ve oradan çok şeyler kazanıyordu. Mekke'nin de diyaneti vardı, Mekke'nin de ilahiyatçıları vardı, kendilerince bir sistemi vardı ama onlara değil, o sistemleri reddeden bu hikmet grubuna daha çok kulak veriyordu. Onların da sözlerini sağlamca ezberliyor, ve hakikati bilmek ve bedeli ne olursa olsun ona ulaşmak isteyen büyük bir karakterinin de yardımıyla bu insanların hoş dünyalarında yaşıyordu kardeşler. İşte bu dönemde Peygamber Efendimiz Rabbinden peygamberlik görevini aldıktan sonra ve Ebu Bekir'in de ona iman ettikten sonraki günlerinden biriydi. Hazreti Peygamber ashabıyla oturmuş, gençlik günlerini yad ediyordu ve konuşmasının bir yerinde şöyle diyordu. Kus bin Saide'yi Ukas çarşısında boz devesinin üzerinde konuşurken hatırlıyorum. Fakat o gün neler söylediğini hatırlayamıyorum deyince Hazreti Ebu Bekir kalkıyor ve şöyle diyordu. Ya Resulallah, o konuşmayı ben hatırlıyorum. O gün ben de Ukas çarşısındaydım. Kus boz devesinin üzerinden şöyle diyordu. Şöyle diyordu derken aslında kardeşler Hazreti Kus bin Saide'nin söylediği şiiri okuyacak. Ama aslında şunu da çok iyi anlıyoruz ki o sözler Hazreti Ebu Bekir'in iç dünyasında ne kadar büyük bir devrim gerçekleştirmiş. O sözleri unutmamış, ezberlemiş ve seneler sonra Resulullah'ın bile ezberleyemediği o sözleri Resulullah'a hatırlatarak kendi dönüşümünün ve değişiminin adımlarının işte bu sözlerde gizli olduğunu gösterecekti. O gün Hazreti Ebu Bekir'i değiştiren ve dönüştüren, Hazreti Ebu Bekir'i yetiştirenlerin aslında hanifler olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Şimdi bu toplumun hanifleri olan bizlerin de sesinin ulaştığı bütün kardeşlerimize sesleniyoruz. Vallahi Allah'ın sisteminden başka sistemlerin hepsi yalandır. Ve bugün tekrardan huzur ve mutluluk gelecekse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinin peşinden gidilmelidir. Bunun dışındakiler bizi hepsi hüsrana uğratır kardeşler. Hepsi hüsrana uğratır. Ne olur sözlerimizi iyi bellemeye, anlamaya çalışın. Tevhide ve muvahhid erlerine koşun. Sistemin yalancı put diken ellerinden uzak durun. Ve Hazreti Ebu Bekir Kus bin Saide'nin şiirini şöyle tekrar diyordu Resulullah'ın huzurunda. Ve Resulullah da bu sözleri dinlerken huzur buluyordu kardeşler. Şöyle diyordu Kus bin Saide. Ey insanlar, dinleyiniz ve belleyiniz. Bir şeyi bellediğiniz zaman da ondan faydalanınız. Gerçek şudur ki her yaşayan ölür, her ölen yok olur. Gelmekte olan her şey bir gün gelir ve gökte haber, yerde ibretler vardır. Kapkaranlık gece, burçlara sahip sema, vadilerle yarılmış yer ve dalgalı denizler. Kus yemin eder, Allah'ın elbette bir dini vardır ki o din Allah'a sizin bu dininizden daha sevimlidir. Bana ne oluyor ki insanların daima gittiklerini fakat geri dönmediklerini görüyorum. Onlar gittikleri yerden hoşnut olmuşlar da mı kalmışlardır? Ya da kendi başlarına bırakılmışlar da derin bir uykuya mı dalmışlardır? Hazreti Ebu Bekir Kus bin Saide'nin bu hutbesinden sonra gene ona ait olan bir şiiri şöyle dillendiriyordu. Vardır geçmiş milletlerde bizim için ibret. Görmedim ölümün kaynağını hem hayret. Gördüm ki kavmim birbiri ardınca gitmektedir. Anladım onların başına gelecek olan gelecektir. İşte Hazreti Ebu Bekir bu salih insanın konuşma ve şiirini ezberlemiş ve bu şekilde okumuştu. Onun ruhu bu insanın ve diğer ikisinin saçtıkları hikmetlere bağlanmıştı kardeşler. İşte diğerlerinden bir tanesi de Zeyd bin Amr bin Nüfeil'di kardeşler. Zeyd bin Amr Hazreti Ömer'in eniştesi, hani Resulullah'ı öldürmeye gittiği gün kız kardeşinin evindeki eniştesi Said bin Zeyd'in babası Zeyd bin Amr'dır. İhtiyarlığın verdiği ululuğa bürünmüş, sırtını Kabe'nin duvarına yaslamış bir halde insanlara seslenirken gördüğü zaman ona ne kadar gıpta etmiş ve ruhu ne kadar da mutlu olmuştu Hazreti Ebubekir'in. Ve Zeyd şöyle diyordu etrafındakilere: "Dikkat edin kardeşler, bu sözlere iyi kulak verin ve ne olur güncelleyin. Hazreti Zeyd'in sözlerini günümüze güncelleyin." O Kureyş'e seslenerek: "Ey Kureyş topluluğu, canımı kudretiyle tutan zata yemin ederim ki içinizde benden başka İbrahim'in dini üzere olan kimse yok. Ben İbrahim'in ve ondan sonra İsmail'in dinine tabi oldum. Muhakkak ben İsmail'in solundan gelecek bir peygamberi beklemekteyim. Muhakkak ki ben İsmail'in soyundan gelecek bir peygamberi beklemekteyim. Fakat ona ulaşabileceğimi sanmıyorum," diyor. Dikkat edin, Kureyş topluluğu, İbrahim'in dini üzere olduğunu iddia eden Kureyş topluluğuna sesleniyor. "Siz kendinizi İbrahim'in dininden zannediyorsunuz," diyor, "ama vallahi içinizde benden başka İbrahim'in dini üzere olan kimse yok. İşte bugün bizler de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini üzere olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Vallahi siz dini üzere değilsiniz Resulullah'ın. Muvahhidler ancak Resulullah'ın dini üzeredir. Allah'ı birleyenler ve onu yeryüzünde hüküm koyucu olarak kabul edenler peygamberin dini üzeredir." İşte Hazreti Ebubekir bu sözleri dinlerken kendi kendine şöyle diyordu: "Kardeşler, İbrahim'in Rabbine yemin ederim ki bu hakikattir. Fakat bu konuda nasıl ve ne zaman kesinliğe ulaşacağım? Nasıl kalbim mutmain olacak?" İşte Hazreti Ebubekir gelgitler yaşıyordu kardeşler. Bir tarafta dedeleri, ataları, toplumu putlara tapıyor ve Hazreti İbrahim'in böyle yaptığına inanıyorlardı. Bir tarafta da Hazreti İbrahim'in böyle yapmadığına inanan birileri vardı. Gönlü Kureyş'in aksineydi ama aklı da bir yandan Kureyş'le şüpheler içerisindeydi. Gün be gün Ebu Bekir'in vicdanı Allah'a kulluk ve bağlılıkla İbrahim'in dinine özlem ve hasretle doluyordu. Çünkü gerçekte İbrahim'in dini nasıldı? Ona giden yol neredeydi? Onun ruhunda ve vicdanında bu özlemi ateşleyenlerin, kendileri dahi bunu öğretenlerin kendileri dahi bu yolu tam anlamıyla bilmiyor, bulamıyorlardı. Kureyş'in bağlandığı bu din hakikate dair hiçbir şey taşımıyordu. İbrahim'in dinini bozmuşlardı. Hazreti Ebubekir'in bunun doğru olduğunu biliyordu. Fakat İbrahim'in seslendirdiği hakikat ve dinle bugüne geri getirecek, İbrahim'in mesajını bugüne taşıyabilecek bir yol ve metot hangisiydi? İşte onlar bunu bilmiyordu. Ama bugün biz biliyoruz ve aynı şeyleri biz de söylüyoruz. Bugün bu toplum Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bıraktıklarının yolunda gitmiyor. Ama o günün haniflerinden farklı olarak bizler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu çok iyi biliyoruz kardeşler. Öğrenmek isteyenlere de öğretebilecek güç ve kabiliyetimiz var Allah'ın izniyle. Yeter ki Hazreti Ebubekir gibi bu soruyu soranları duyalım. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızı da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Hazreti Ebubekir'i inşallah bir sonraki programımızda anlatmaya, hakikat adımlarının peşinde koşmaya gayret edeceğiz. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu kardeşinizi de dualarınızda unutmayınız. Nasihatlerinizi radyomuz kanalıyla bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da havuç 34.99, patlıcan 49.99, pırasa 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Dinleyene de, söyleyene de amelini, idrakini, gerekli huzuru, ihlasla ameli, sünnete uygun ameli hepimize nasip eylesin. Konumuz sabra devam. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle diyor. Ebu Talha radıyallahu anh'ın hasta bir erkek çocuğu vardı. Ebu Talha evde değilken çocuk vefat etti. Eve döndüğü zaman oğlumun durumu nedir diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym, o şimdi eskisinden daha rahat dedi. Akşam yemeğini hazırlayıp getirdi. Ebu Talha yemeğini yedi, sonra da hanımıyla yattı. Daha sonra hanımı ona çocuğu defnediniz dedi. Ebu Talha sabahleyin Peygamber aleyhissalatü vesselama gitti ve olup biteni anlattı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu gece ilişkide bulundunuz mu diye sordu. Ebu Talha evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım bu ikisine mübarek kıl diye dua etti. Zamanı gelince Ümmü Süleym bir erkek çocuğu doğurdu. Ebu Talha bana çocuğu al, peygambere götür dedi. Ümmü Süleym de bir miktar hurma verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuğun yanında herhangi bir şey var mı diye sordu. Ben evet birkaç hurma var dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları ağzına alıp çiğnedi. Sonra çıkarıp çocuğun ağzına koydu ve damağını hafifçe ovdu. Adını da Abdullah koydu. Bu Buhari'de, Müslim'de geçen. Buhari'nin bir rivayetine göre Süfyan bin Uyeyne, tabiinin büyüklerinden, Ensardan bir kişi İbaye bin İfa, Abdullah'ın 9 çocuğunu gördüğünü, hepsinin de Kur'an'ı okuyan ve manasını anlayan kimseler olduğunu söylemiştir. Efendimizin duasının bereketi. Müslim rivayetinde ise olay şöyle anlatılmaktadır. Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'den olma bir oğlu vefat etti. Ümmü Süleym ev halkına Ebu Talha'ya ben haber vermedikçe oğlu hakkında hiçbiriniz bir şey söylemeyiniz diye tembihledi. Sonra Ebu Talha eve geldi. Ümmü Süleym akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha yemeğini yedi. Yemekten sonra Ümmü Süleym eskiden olduğundan daha güzel süslendi. O da hanımıyla yattı. Ebu Talha'nın karnı doyup tatmin olduğunu görünce Ümmü Süleym ona, ey Ebu Talha, bir millet bir aileye emanet bir şey verseler de sonra emanetlerini isteseler iade etmeyebilirler mi? Ne dersin dedi. Ebu Talha, hayır vermemezlik edemezler dedi. Ümmü Süleym, o halde oğlunu geri alınmış böyle bir emanet bil dedi. Ebu Talha kızdı ve madem öyle niçin hiçbir şey olmamış gibi davrandın? Şimdi de tutmuş oğlumun durumunu bana haber veriyorsun öyle mi dedi. Derhal kalkıp Resulullah aleyhisselam vesselama gitti ve olanı biteni olduğu gibi haber verdi. Resulullah aleyhisselam vesselam geçen gecenizi Allah hakkınızda bereketli kılsın buyurdu. Ümmü Süleym hamile kaldı. Resulullah aleyhisselam vesselam bir sefere çıkmıştı. Ümmü Süleym de bu sefere iştirak etmişti. Resulullah aleyhisselam vesselam seferden döndüğünde Medine'ye gece girmezdi. Medine'ye yaklaştıklarında Ümmü Süleym'i doğum sancıları tut. Bu sebeple Ebu Talha onun yanında kaldı. Resulullah aleyhisselam vesselam yoluna devam etti. Ebu Talha şöyle demeye başladı. Rabbim sen çok iyi bilirsin ki ben Resulün ile beraber Medine'den çıkmaktan, onunla beraber Medine'ye girmekten son derece memnun olurum. Fakat bir defa bildiğin sebepten takılıp kaldım. Bunun üzerine Ümmü Süleym, Ebu Talha şimdi artık sancım kalmadı, sen git dedi. Enes diyor ki biz yolumuza devam ettik. Medine'ye geldiklerinde Ümmü Süleym yine doğum sancısı tuttu ve bir erkek çocuk doğurdu. Yani Cenab-ı Hak duasını kabul etmiş, sancısını almış, yine gitmiş. Annem Ümmü Süleym bana, Enes bu çocuğu sen sabahleyin Resulullah'a götürmeden kimse emzirmesin dedi. Sabahleyin ben çocuğu alıp Resulullah Aleyhisselam'a götürdüm. Resulullah'ın elinde bir dağlama aleti vardı. Beni görünce herhalde Müslim doğum yaptı buyurdular. Evet dedim. Hemen elindeki dağlama aletini bıraktı. Ben de çocuğu kucağına verdim. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye has acve hurmasından bir tane istedi. Onu ağzında iyice çiğnedi. Sonra da çocuğun ağzına çaldı. Çocuk yalanmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Medinelilerin hurma sevgisine bakın buyurdu. Çocuğun yüzünü okşadı ve ona Abdullah adını verdi. Müslim Fezal-i Sahabe 107. Şimdi hadiste söz konusu olan çocuğun adı İbn-i Hibban'ın rivayetinden öğrendiğimize göre Ebu Ümeyr'dir. Ebu Ümeyr zeki bir çocuktu. Bu sebeple babası Ebu Talha onu çok severdi. Hani peygamber de ona rastladıkça kendisine iltifat edip şakalaşırdı. Ümmü Süleym çocuğunun ölmesine rağmen sabırlı davranmış. Bir rivayete göre çocuğu yıkayıp kefenlendikten sonra üzerini örtmüş. Evdeki de kendisinden başka kimsenin Ebu Talha'ya çocuktan bahsetmemesini tembih etmiş. Sonra da muhtemelen oruçlu olan kocasının akşam yemeğini hazırlamış. Eve geldiğinde geciktirmeden takdim etmiş. Hatta her zamankinden daha fazla süslenerek kocasına üzülecek bir şey olmadığı izlenimini vermiş. Böylece onun her türlü isteğini karşılamaya hazır olduğunu göstermiş. Ebu Talha'nın çocuk hakkındaki sorusuna da gayet ustaca o şimdi daha rahat cevabıyla aslında çocuğun gerçek durumunu haber vermiştir. İnsan ölünce herhalde den rahatlar. Çocuk olunca da herhalde rahatlar. Salih insan da rahatlar. Evet, fasıksa hali perişan. Cenab-ı Hak Teala bize affede. Şimdi onun bu sözünü çocuğun iyileştiği anlamında yorumlayan çocuğun babası Ebu Talha eşiyle cinsel yakınlık kuracak kadar rahatlamış. Ümmü Süleym kocasının çocuğu çok sevdiğini bildiği için böyle davranmış ve onu ölüm haberine acısına hazırlamış olmalı. Nitekim çocuğu geri alınmak üzere bırakılmış bir emanet olarak vasıflandırması, emaneti sahibine geri vermemenin düşünemeyeceğini Ebu Talha'ya söylettikten sonra bu emanetin geri alındığını, yani çocuğun öldüğünü söylemiş olması onun böyle bir gaye taşıdığını göstermektedir. Bu olayda Ümmü Süleym çocuğunu kaybeden hiçbir annenin gösteremeyeceği bir sabır ortaya koyarak yiğitliğini ve olgunluğunu ispat etmiş. Hazreti Peygamber'in Ebu Talha ailesi için yaptığı dua da bu tavrın Peygamberimiz tarafından takdir edildiğini göstermektedir. Onun sabrı kendisine Abdullah gibi hayırlı bir evlat ve hepsi kurra alim olan 9 torun kazandırmış. Buyurun, işte hakikaten sıkıntıya, belaya, musibete sabredip onu narın da hoş, nurun da hoş diyecek kemalde, olgunlukta olması Peygamberimizin dua etmesine sebep olmuş. Onun sabrı Cenab-ı Hakk'ın rızasına sebep olmuş. Rıza alameti Efendimizin duası, Efendimizin duasının kabulüyle hakikaten o çocuktan 9 tane alim meydana gelmiş. Bu hadis-i şerif bir hanım sahabinin ölüm olayı karşısında ne ölçüde sabır gösterebildiğini ortaya koyan bir belge. Dolayısıyla bizlere sabırlı olma konusunda güzel bir örnek sunmaktadır. Peygamberimizi iyi tanımışlar, iyi özümsemişler, iyi izlemişler. Hakikaten o sabır konusunda sabır kahramanlığı yapmış sahabe, hanım da dahil görüyorsunuz. Hadis bize ne söylüyor? Yeni doğan bir çocuğa tatlı bir şey çiğneyerek yalatmak sünnet. Çocuğa dindar bir kimsenin at koyması müstehaptır. Efendimiz'den daha büyük dindar var mı, değil mi? Yani onda ne anlıyoruz? Böyle salih bir insana isim koyduralım, hatta dua da ettirelim. Çocuklara Abdullah, Abdurrahman ve İbrahim isimlerini koymak güzeldir. Hadis Ümmü Süleym'in üstün niteliklerine delil gerçekten. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh enne Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem kal leyse şedide bis sura inneme şedidü lezi yemlükü nefsev ander gadab. Müttefakun aleyh. Buhari'nin ve Müslim'in hadiste Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Allah'ın Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Gerçek Yiğit, baba yiğit, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir. Nefsine galip mi? İşte hakikaten baba yiğitlik, gerçek erkeklik bu. Kadın olsun, erkek olsun. Dinimizin övüp takdir ettiği yiğit, yarışta, güreşte rakibini yenen kimse değil. Kin ve öfkeyle dolduğu zaman nefsini kötü bir söz ve davranıştan alıkoyabilendir. Bu sebeple bir hadis-i şerifte nefisle mücadele düşmanla mücadeleden daha zordur buyurmuştur. Bir başka hadise de en azılı düşmanın nefsindir. Hatta iki yanın arandaki nefsindir tam ifadesi bu. En azılı düşman inne e'da'adake nefsükelete beynecembeyk. Düşmanların en azılısı iki yan arandaki nefsindir. Nefsini yenen düşmanı yener. Hadisimiz bir taraftan içimizdeki rakiplerle mücadelenin dışımızdaki rakiple mücadeleden daha zor olduğunu ortaya koyuyor. Bir yandan da yiğitlik duygu ve gösterilerini inkar etmeden onları iyiye yönlendirmek. İnsanda üç tane özellik var. İkisi hayvanlarla müşterek yönümüz, birisi meleklerle müşterek yönümüz. Gazap, yırtıcı hayvanlarla müşterek yönümüz. Diğer güvey şeheviye dediğimiz nefsani arzular da diğer normal hayvanlarla müşterek yönümüz. Akıl, meleklerle müşterek yönümüz. Akıllı adam hayvanlarla müşterek yönünü tadil eder, aklını da o iki yönüne galip kılar. Sonra aklını da imanına tabi kılar. Çünkü insan nefsinin ne kadar öğretmeni olsa bile nefis, evet, aklı çelebilir, akıl daima esas imanını üstad etmelidir. İmanına danışmalıdır daima, imana tabi. İman nedir? Ayetlerdeki, hadislerdeki gerçekleri tasdik etmek, o tasdike göre akıl düşünmeli. Kalbe de yer etmeli o iman. İman da böylece amele insanı sevk eder. Demek ki gerçekten düşmanı yenen insan, nefsini yenen insan, esas erkek bu. Esas gerçek yiğit bu. Böylece inananları tehlikeyle burun buruna geldikleri kızgınlık ve öfke anlarında sabırlı davranmaya teşvik ettiğini görüyor Efendimizin bu yaklaşımı, bu algısı. Sabır kin ve öfkeyi değilse bile böylesi hallerde gayrimeşru bir iş yapmayı önleme gücü, hakikaten önleme gücü oluyor. Ne kadar önemli. Şimdi bu hadise baktığımız zaman özellikle yiğitlik taslayan, kahramanlıktan hoşlanan ve bunu fiziki güç gösterisinde sananları asıl kahramanın kim olduğu konusunda uyarmakta ve her inanan kişi böyle bir kahramanlığa davet ediyor. Evet, kahraman olmak istiyor musun? Nefsin seni kandırdığı zaman nefsine hakim ol. Öfkelendiğin zaman öfkene galip ol. Öfke lazım. Hatta bir hadis var, Gazali onu alır. Şöyle ki, Abdullah bin Amr bin As Efendimizin her sözünü yazıyordu. Bir ara sahabeden dediler ki, niye yazıyorsun her sözünü? Peygamberime beşerdir. Onun da öfkelendiği olur. Yazma. Hakikaten yazmayı bıraktı. Efendimiz'i dedi ki, ya Abdullah dedi, dikkatini çekti. Sen hani sözleri yazıyordun dedi. Dedi, ya Resulallah, sen peygambersin ama beşersin, öfkelendiğin olur. Abdullah, yaz, Allah'a yemin ederim ki bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz buyurdu. Yani öfkelenmem demedi. Öfke lazım. Öfke silah. Ama o silah namlusu Müslümana dönük olmamalıdır. Kendine dönük olmamalıdır. Demek ki gazap yerinde kullanılırsa lazım. Ama öfkenin mağlubu olma, öfkenin galibi ol. İşte yiğitlik öfkesi esnasında öfkesine, nefsine galip olan adamdır. Burada öfkelenmem demedi Efendimiz. Demek ki öfkeyi değerlendirebilmek. Mesela Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın üzerinde kıymetli bir elbisesi var. Kölesi elbisenin üzerine yemek döktü. Eyvah! Köle çok üzüldü. Hazreti Hasan radıyallahu anh da üzüldü. Köle ayet okumaya başladı. Vel kazimin el gayiz, öfkelerini yenenler. Hazreti Hasan dedi ki, yendim dedi. Arkasından vel afin anin nas, insanları affederler. Affettim seni, azat ettim, hadi git, hürsün dedi. Bitmedi. Vallahi yuhubbil muhsinin. Devamını okuyor. Allah iyilik edenleri de sever. İhsan edeni sever. Aha sana 400 dirhem de para dedi. İşte öfke anında nasıl hareket edeceğini gösteren bir tablo. Efendimizin torunu, Efendimizin duasını almış bir kimse. Ama herkes yapabilir mi? Nefsini yenen herkes yapabilir. Mümkün olan bir şey. Yeter ki öfke anında nefsine galip ol. Allah'ın izniyle kendimize güvenmeyelim ama. Her an öfke bizi bakıyorsun. Adamı bir vuruyor, öldürüyor öfkesiyle. Onu efendim kabre gönderiyor, kendini hapse gönderiyor. Ve cehennemde de hapse girecek. Ya kapılar, cennetin kapılarına kapanacak. Ne zaman yönetirse. Niye? Çünkü katil oldu. Öfke götürdü o işe onu. Demek ki hatta sahabeden bir tanesi bana nasihat et dedi. La tadep dedi Efendimiz. Öfkelenme. Yarın yine dedi tavsiyede bunu evsini la tadep. Öfkelenme. Bir daha dedi öfkelenme. Demek ki çok öfkesi varmış ki ona nasihat olarak öfkelenme dedi. Çünkü öfke insanı çok yanlış şeylere sevk eder. Onun için nefsi yenmek öfke esnasında hele büyük bir başarı. Her şeye rağmen bir kere kızmış olan kimseyi teskin etmek için ne yapılması gerekir? Bu sorunun cevabı gerçekten yine hadis-i şerifte var. Göreceğiz şimdi. Nefisle mücadele ve ona hakim olmak düşmanla cihad etmekten daha zordur. Çünkü öbürü dışarıdaki düşman, bu içerideki düşman. Ferdi ve sosyal zararını düşünerek öfkelenmemeye çalışmak gerekir. Elbette bunun için de yine Allah'tan yardım istemek lazım. An Süleyman bin Surat radıyallahu anh قال كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ وَأَحَدُهُمَا قَدْ اِحْمَرَّ وَجْهُ فَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُمَا يَجِدْ لَوْ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذَهَبَ عَنْهُمَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ قَالْ تَعَوَّزْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Müttefakun aleyh. Süleyman bin Surat radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordum. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Sövüşüyorlardı birbirlerine. Bunlardan birinin yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuş, boyun damarları şişmiş, dışarı fırlamıştı. Bunu gören Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Eğer o eûzu billahi mineşşeytanirracim ilahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal kaybolur. Oradakiler Nebi aleyhisselatü vesselamın ona ilahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığın tavsiyesinde bulunduğunu ilettiler. Şimdi bu hadis-i şerif bize ne anlatıyor? Öfkesinden kan beynine sıçramış, hiddetinden kıpkırmızı kesilmiş, boyun ve şakaklarındaki damarları şişmiş birinin o sırada herhangi bir hata işlemeden sakinleşmesi için Eûzü Besmele çekmesi tavsiye ediliyor. Kim tarafından? Cenab-ı Hakk'ın kendisine bizim bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz ilimleri öğrettiği peygamber. Evet, Kur'an'ın gerçek manasını Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği peygamberimiz. Her şeyin lazım olan, her şeyin hakikatını öğrettiği peygamberimiz söylüyor. Tam bir tabip efendim, tam bir sosyolog, tam bir psikolog efendimiz. Evet, Efendimizin bu tavsiyesi, şeytan seni dürtükleyecek olursa Allah'a sığın. Doğrusu o işi tendir, bilendir. Fussilet suresinde geçiyor. Çünkü şeytan sana iyilik yapmak istediğinizde hemen dürter. Sen mi kaldın? Kötülüğe iyilik edecek adam. Konu bu. Ve istemadım. Ve le testevil hasenetü ve le seliye. İdfe ableti ahsen. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetün. Keenneh veliyün hamim. Ve men yulakka illellezine sabaru. Ve men yulakka illellezine hazzin azim. Sadakallahu azim. Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü en güzel olan yolla gider. O zaman sen aranda düşmanlık bulunan kimse aranda sıcak bir dostun olduğunu görürsün. Buna ancak sabredenler ulaştırılır. Buna ancak büyük nasip sahipleri ulaştırılır. Ve imme yenzagenneke mineşşeytan nezun festa'iz billah. Şeytandan sana bir dürtü gelirse, yani sen mi kaldın? Kötülük edecek adama kötülük edem ya da iyilik edecek adam sen mi kaldın ki? Hani şeytan dürter. O zaman festa'iz billah. Allah'a sığın. Çünkü Allah işitendir. İnnehu ves-semi'ul alim. O her şey işiten, her şey bilendir. Biz Euzu billahi mineşşeytanirracim dediğimiz zaman nasıl diyeceğiz? Gazali'nin dediği gibi der ki, dil söylemeli, akıl düşünmeli, kalbe yer etmeli. Zikir bu, dua bu. Ne dediğimizi bileceğiz, inanarak söyleyeceğiz, Allah'a tam teslim olarak sığınacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim dediğin zaman şeytan devre dışı kalır, seni daha dürtemez. Çünkü şeytan insanların kan damarlarında gezer diyor Efendimiz. İnne şeytane leyecri mecrebne da adem. Fedayiku mecra bil cu. İnsanoğlunun kan damarlarında şeytan gezer dolaşır. Sen onun mecrasını geçtikleri açlıkla daralt buyurmuş Efendimiz. Evet. Halkımızın eûzu diye bildiği istiaze rahmetten uzaklaştırmış şeytandan, onun şerrinden Allah'a sığınırım anlamındadır. Ve ayetteki Allah'a sığınma tavsiyesi nasıl ifade edileceğini öğretmektedir. Euzu billahi mineşşeytanirracim dedin mi şeytan devre dışı kalır, buna inan. Bunu bilerek söyle. Bu bilinçle, bu şuurla hatırlanacak ve söylenecek istiaze hiddet ve öfkenin yatışmasını, kişinin aklını başına devşirmesini sağlayacaktır. Araplarda böyle bir söz, böyle bir dövüş olduğu zaman hemen biri gelir. Salli ala Muhammed. Salli ala Muhammed der. Peygamber'e salavat getirdi. Ki yani peygamber şeytan çünkü dürtüyor iki tarafı da, hani böyle damarlarına girmiş geziyor adeta, hani püskürüyorlar birbirlerine karşı. Salli ala Muhammed derler. Peygamber'e salat getir. Yani hadi burada da hadis Efendimiz istiade emretmiş. İstiaz billah. Mineşşeytanirracim. Allah'tan yardım iste. Böyle. Nitekim hadisi şerifte kavga ettiği bildirilen kızgın sahabiye Resulullah'ın bu tavsiyesi ulaştırılmış. O da bunu söyleyerek sakinleşmiştir. Hatta bir başka rivayete göre ben delirdim mi, bendeki bu hal nedir diyerek aklını başına toplamış. Delilerin yaptığı gibi yapıyorsun, delilerin söylediğini söylüyorsun, delirdim mi demiş. Kin ve öfkeyi körükleyen şeytandır. Şeytan ateşten yaratılmış. Evet, insan ağzından çıkan her harfin kendisine has ışınları vardır. Bu dualar Kur'an'da geçen, hadise geçen bu dualar aldığınız zaman etrafında nurdan bir hale meydana gelir. Mesela bir hadis-i şerif aklıma geldi şimdi. Resul-i Ekrem aleyhisselam buyurur ki, kim 100 kere la ilahe illallah vahdahu la şerike le lehul mülk ve lehul hamd ve hum ala kulli şeyin kadir derse 100 sevap verilir, 100 derece verilir, 100 küçük günahı affedilir, şeytana karşı akşama kadar kalkan olur. Hadi buyur. Ne müthiş bir kar değil mi? Ne müthiş bir lütuf. Gelin bu lütuftan istifade edelim. Günlük bunları okuyalım. Sabredip öfkesini yenebilen kişinin mükafatı ne? Bu sorunun cevabı şimdi söyleyeceğiz bir hadisle. Bu hadis bize ne söylüyordu? Peygamber Efendimiz ashabına karşı son derece merhametliydi. Niye? Hemen o durumla düşten onunla kurtarmak için hemen bir çare üretiyordu. Sahabe de adeta kobay. Kobay ne? Hani bir sahibinden ölmüş cenazeyi alırlar. Onu doktor, profesör, doçent, talebeler önünde işte şurası böyle, burası böyle diye onlara örnek gösterir. Sahabe yanlış yaptığı zaman hemen ya Kur'an'dan ya hadisten bir çare indiğini görüyoruz. Hadisten vürudu diyoruz ona. Kur'an'da nüzulu bir ayet iniyordu. Biz de onları öğreniyorduk. Böyle sahabe kızacak, Efendimiz öğretecek, biz öğreneceğiz bugün. Ne güzel. Euzu besmele çekmek öfke ve kızgınlığı giderir. Gelin Euzu besmele çekelim. Ama daima çekiyoruz canım biz. Daima çekiyoruz da şuurla çekelim. Allah'tan yardım isteyelim. Şimdi onun çaresiyle ilgili bir hadis size. An Muaz ibn Enes radıyallahu anh ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal men kezme gayzen ve huve kadirin ala en yunfidehu da'ahu Allahu subhanahu ve teala على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيرهم من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود والترمذي. Muaz bin Enes radıyallahu ta'ala rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin göz önünde çağırır. Huriler arasından dilediğini seçmekte serbest bırakır. Peygamber Efendimiz sabırla ilgili tavsiyelerine uyan ve öfkesini yenmeyi başaran kişilere bu hadiste bir müjde veriyor. Nefsinin kızgınlığını yatıştırana yine nefsi teskin edici cinsten olmak üzere ahirette istediği huriyi seçme serbestisi. Biz geçici bir öfkeden kurtulduk değil mi? Ebedi bir lütfa nail olduk. Cennete girme var değil mi? Huri elde etme var. Aha, sana fani bir sıkıntıya katlan. Nefsi çünkü içine gelmiyor, sıkıntı gibi gelir. Sabret, bakın cennet ve cennette huriler. Bu dünyadaki peşin faydaları yanında sabın ahirette de fayda vereceğini, yani meselenin uhrevi boyutunu gösteriyor. Bu müjde inananları öfkelerini yenip sabretmeye ciddi bir şekilde teşvik ettiğini görüyoruz bu hadisin. Hadis-i şerifte öfkesinin gereğini yerine getirme gücü yettiği halde kaydı gerçekten önem arz ettiğini görüyoruz. Önemli olan da böyle gücü yettiği anda sabredebilmek. Kızgınlığını yenip insanlara bağışlamak olgun müminlerin özelliklerindendir. Az önce okuduğum ayet-i kerime, çünkü cennete girecek kimselerden bahsederken estağfirullah ellezî yunfikûne fis-serrâ'i ve'd-darrâ'i ve'l-kâzimîne gâiz ve'l-âfîne anin-nâs vallâhu yuhibbul muhsinîn. Cennet müttakiler için hazırlanmıştır buyuruyor Cenab-ı Hak. O müttakiler kim? Sıkıntılı zamanda da böyle bolluk zamanı infak ederler, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah böyle muhsinleri, iyi davrananları, iyilik yapanları, ihsan derecesinde kulluk edenleri Allah sever. Sevdiğini de ikram eder. Hem dünyada hem ahirette. Evet, gereğini yerine getirme gücü yettiği halde öfkesini yenen kimsenin kalbini Allah emniyet ve imanla doldurur. Gazabını teskin edenin Allah ayıplarını örter. Bu hadisler de kin, nefret ve hiddetine hakim olanlara verilecek diğer karşılıkları ortaya koyuyor. Demek ki gereğini yerine getirme gücü yettiği halde öfkesini yenen kimsenin kalbini Allah emniyet ve imanla doldurur. Diğer bir daha tekrar etmiş olalım. Gazabını, öfkesini teskin edenin Allah ayıplarını örter. Müthiş. Gereğini yerine getirme gücü yettiği halde kaydı özellikle yöneticileri hedef alan mesajlar ihtiva etmektedir. Çünkü amir, memur amirin karşısında amire mahkum durumunda. İşte o esnada nefsini yendi mi? Hocam pekala hep affedersek affedersek ne olur? Evet, şu bir kaydedir. Af suçu ve suçluyu artırırsa caiz değildir. Ceza adalettir. Ama nefsin esir olursan sen o diyelim ki bir hata yaptı, sen 10 hata yapamazsın ki. Aynı hata cinsin yapsın belki caiz olabilir. Ama herhalde büyükleri izlersen büyük lütfa erersin. Büyüklerin özelliğine affedici olmak yerinde ve nefsini yenmek, öfkenin mağlubu değil, öfkenin galibi olmaktır. Evet, onların hiddetlerine hakim olmaları, idarecilerin hiç şüphesiz birçok haksızlığa ve telafisi imkansız bazı kayıplara mani olur. Bu sebeple iktidar sahiplerinin kin ve öfkelerini yenmeleri ayrıca bir önem arz etmektedir. Çünkü ayet-i kerimede bakıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem fil ardı akamus salate ve atevuz zekate ve emeru bil ma'ruf ve nehyu anil münker ve lillahi akibetul umur. Onlara yeryüzünde iktidar verirsek onlar namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu iyiliği emrederler, münkeri kötülüğü, İslam'ın aklın kötü gördüğü şeyleri de yasaklarlar. Değil mi? Sen iktidardasın, evin iktidarındasın, iyilik taraftarı ol, öfkene esir olma, öfkene galip ol. Evet, sinirlenmek lazım ama öfkenin, sinirin esiri olma. Öfke yerinde lazım olur, kullanırsın. Ama öfke seni kullanırsa yanlış yaparsın, şeytana alet olabilirsin, şeytanın oyuna gelebilirsin. Kızgınlık ve öfkesini geçiştirebilmek böylesine önemli ve faydalı bir meziyettir. Ancak bunu başarmak oldukça zor. Bunun için de Allah'tan yardım istemek lazım. Bir ayet-i kerime yine şimdi aklıma geldi. Sağolubillah. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيبُ. Benim başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Demek ki şerden sakınmada da yine Allah'ın yardımı lazım. Hayrı başarmak için de yine Allah'ın yardımı lazım. İlla bi'avnillah demek orada. Ancak Allah'ın yardımıyla da hayırda başarım. Evet. Aleyhi tevekkeltü. Ben ona güvendim. Demek kendimize güvenmeyecek. Ben nefsimi yenerim. Hayır, güvenme kendine. Aklına güvenme. İlmine güvenme. Allah'a güven. Allah'a dayan. Sebeplere sarıl. Ancak müsebbibe sen müracaat et. Ve ilihünib daima ona müracaat ediyorum. Daima ona yöneliyorum. Demek ki daima Cenab-ı Hakk'a müracaatımız olmalı. Daima Allah'tan yardım isteyelim. Hem Efendimizin de öğrettiği bir dua neydi? Her namazın arkasından da duaları yaparım. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husna ibadetik. Ya Rabbi bize yardım et ya Rabbi. Seni zikretmeye, sana şükretmeye, güzel kullukta bulunmaya bize yardım et diye dua ederim daima. Kızgınlığı yenmek Allah Teala'yı memnun eder. Hadisten alacağımız dersler. İkincisi, sabrın en değerlisi gücü yeterken kızgınlığını bir tarafa bırakıp insanları affedebilmektir. Büyüklerin yolu bu. Affedici olanlar büyüklerin erdiği makamlara erer. Evet, büyükleri izlersen sen büyük olursun. Örnekleri örnek alırsan çevrene de örnek olursun. Sabrın sonu hakikaten nedir? Sabrın sonu selamet. Evet, dünya ahiret bu. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh enne raculen قال للنبي عليه السلام أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Az önce de bu hadisi şerifi söylemiştik. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen bir adam Nebiye, peygambere aleyhisselama bana öğüt ver dedi. Bana tavsiyede bulun, nasihat et, öğüt ver dedi. Peygamber aleyhisselam da ona kızma buyurdu. Öfkelenme. Gazaplanma. Adam dilediğin birkaç kez tekrar etti. Peygamber Efendimiz her defasında kızma. Öfkelenme. Latadı. Evet, kızma buyurdu. Gerçekten gazap şeytanın dürtüklemesi sonucu insanın kendini kaybetmesi, normal durumun uzaklaşmasıdır. Değil mi? Kızmak demek insanı anormal hale getiriyor. Onun için nefsi terbiye etmek farz. Niye? Bir insan cimriliğini tedavi etmezse farzın zekatı vermez. Öfkesini yenmezse işte haram olan adam öldürmüş ne yapabilir? Kalp kırar. Kalp kırmak

iman mahalli. Değil mi? Çünkü Allah'ın hidayet verdiği, iman nurunu koyduğu yer ayetle sabit. Öyleyse ona da insana hürmet. Sen öfkelenirsen kendin kaybedersin. Kendin kaybeden işini yaparsın. Kendin kaybeden yapın neler yapar değil mi? En azından kalp kırar. Adam da öldürür, vurur, zarar verir. O kadar ki bu durumda insan kötü sözler söyler. Din tarafından sakıncalı bulunmuş, çirkin görülmüş olan işler yapar. Hatta Allah korusun bazı hallerde kafir bile olur. Böyle birisinin iki kişi birbirlerine küstü, barıştırmaya gittim. Sonra evlad-ı Resul bir kimse geldi oraya. Onu görünce öfkelendi ev sahibi. Peygamber gelse bile kabul etmem dedi. Buyur öfkeden bunu söyledi. Peygamberi kabul etmeyen insan ne olur ne olur değil mi hali? Onun için öfkeyi yenmek önemli hakikaten. Öfkeyi yenmek farzdır. Öfkenin mağlup olmaktan kurtulmaya çalışmak farzdır. Evet, halkımız böyle durumlardakiler için ağzından çıkanı kulağı duyuyor mu? Sen kulağın duymuyor, ağzından çıkanı duymuyor derler. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Evet, demek ki hakikaten çok geçerli oldu bir gerçek bu sözlerin. Yani imanı kaybetme noktasıdır. İnsan imanı bile kaybedebilir. Allah korusun, öfke böyle bir tehlikeli bir şeydir. Bilindiği gibi sebebin ortadan kaldırılması, sonucun ortadan kaldırılması demektir. Öfkeyi kurtardın mı öfke neticesinden de o günahlardan da kurtarmış olursun, o yanlıştan da kurtulmuş olursun. Kızmamak, kızgınlık sonucu doğacak birçok tehlikeyi baştan önlemektir. Hadi peygamberin kendisinden tavsiye isteyen sahabeye ısrarla kızma buyurması bu yüzden. Nasihatları da muhataba göre söylemek ne kadar önemli. Evet, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala buyurur. Fezekkir fe inne zikret tenfa'l müminin. Öğüt ver. Muhakkak öğüt müminlere fayda verir. Bir de tabii öğüt verirken öğüt vermesini de bilmek lazım. Fezekkir inne fa'te zikra. Öğüt ver, öğüt fayda verirse buyuruyor. Fayda zeminini, zamanını uygun bir lisanla. Evet, en öfkeli bir insana bile öfke esnasında şaka yolu bir şey söylesen bile hakikaten ve uygun bir lisan söylediğin zaman bile hemen efendim yelkenleri indiğini görürsünüz. Hep yaşıyoruz çünkü bunları. Bilindiği gibi evet, burada Efendimizin hatırlatması, gerekli tavsiyede bulunması çok önemli bir husus. Bize de gereken de böyle insana göre tavsiye etmek. Sevgili Peygamberimiz öğüt vermesini isteyen insanlara onların mizaç ve kabiliyetlerine en uygun tavsiyelerde bulunurdu. Bir başka ifadeyle onlardaki aksayan yönlere göre tedbir önerirdi. Bu hadis-i şerif de bu kabil tavsiyelerdendir. Kim olduğunu bilemediğimiz bu sahabi ne kadar ısrar etmişse de kızma sözünden başka bir tavsiye alamamıştır. Sahabe niye bu ismini söylemiyorlar? Raviler kıyamete kadar gıybet edilir de onun için. Ondan sakınıyorlar. Bir muhaddis de buna çok dikkat etmişler. Çünkü demek ki bu iyi adam değilmiş ki daima kızıyormuş, nice yanlış işler yapıyormuş diye dedikodu edebilir, suizan edebilirler. Evet, bu hadis-i şerifte de bu kabil tavsiyeden, çünkü tedbir çok önemli. Evet, bu o sahabinin çabuk sinirlenen, olur olmaz şeylere kızan bir mizaca sahip olduğunu hatıra getirmekte. Bu halde kendisinde böyle bir mizaç bulunan Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyesinin doğrudan kendilerine yönelik olduğunu unutmamalıdırlar. Hani bugünün vaizi cemaat için, cemaat arkadaşı için dinliyor, böyle olmamalı. Ben kendime okuyorum, size kendinize dinleyin. Evet, Peygamberimiz bana söylüyor. Kızım sana diyorum, gelin sen eşit derler ya hani. Böyle dinleyelim, böyle anlayalım. Evet, gerçekten birine kızma. Çünkü kızmak duyguları ve hareketleri bozar buyurulduğunu gör başka bir hadiste de. Bir başka hadiste de kızma cennete gir. Allah Allah. Kızma cennete gir. Ne demek bu? Yani kızarsan cehenneme giremezsin. Cehennemlik ister yaparsın demektir. Kızma ki cenneti. Ya cennete gireceğim o zaman kızmam da. Şimdi biri birinden kavga ediyorlar değil mi? Alacağı var. Aha sana arkadaş. Aha sana onu affet. Mesela Cenab-ı Hak da adeta kızma, aha cennete gir. Niye? Dünyadayken bile cennetin tadını hissedersin. Niye o günahlardan kurtulursun? Günah kurtuldun mu? Cenab-ı Hak da sana lütfeder.

0: Evet, demek ki kızgınlığın neye mal olacağını anlıyoruz. Kızmak demek cennete engel olabilir. Görüyoruz. Günah işletiyor çünkü gazap. Kızmak insanı sonradan pişman olacağı söz ve fiillere sevk eder. Hazreti Peygamber Allah'ın koyduğu sınırlar çiğnendiği zaman kızmış ve kızmakta sakınca görmemiş. Ama öfkesi onun mağlubu. Öfkenin mağlubu değil, öfke onun mağlubu olmuş daima. Öyleyse öfke lazım. Ancak nerede? Doğru da kullanacağı. Ama belli bir değil mi? Etapta belli bir usulde kızmak vardır. Kendine kaybedersen karşıya da kaybedersin. Nefsine mağlup olursan karşının nefsine de mağlup olursun. O da yanlış bir iş yapar. Efendim o bana bunu yaptı. Yani köpek ayağını ısıracak, sen de köpeğin anasını ısıracaksın, öyle mi? Yakışır mı bu? Evet, aynen öfkenin mağlup olan adam aynen köpeğin yaptığını yapmış olur. Allah korusun. Dünya çıkarı için değil, dini maksatla ve Allah için kızmak hoş görülür. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ yezâlul belâ'u bil mü'mine vel mü'mineti fî nefsî ve beledî ve mâli hattâ yelgallâhe teâlâ ve mâ aleyhi hatî'e. Rahu Tirmidî. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: erkek olsun, kadın olsun, mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz. Demek ki sabrın gereği, faydası, sabır göstermenin en çok zorlaştığı gazap ve kızgınlık anlarında ne yapılması gerektiği anlatıldıktan sonra bütün bunların bela ve musibetleri tamamen önlemek gibi bir maksada yönelik olmadıkları bu hadiste anlatılıyor. İnsanın bizzat kendisinin hastalanması, ihtiyaçlarını giderememesi, işsizliği, çocuklarının ölümü, itaatsizliği gibi anne babaya elem, üzüntü veren halleri, yangın ve hırsızlık gibi sebeplerle mal ve servetinin bir kısmını veya tamamını telef olması ve benzeri hallerin her Müslüman, kadın ve erkeğin başına geleceği ancak sabredilmesi halinde bunların günahlarından arınma vesilesi olacağı ortaya konuyor. Bu da bela ve musibetlerin hata ve günahlara kefaret olma özelliğini bir daha ortaya koymuş. Evet, hadis-i şerifteki Allah'a kavuşuncaya kadar ifadesi ölümden kinayedir. O halde ölünceye kadar her Müslüman bela ve musibetlere muhatap olacaktır. Buna hazır olmak gerekir. Bu hayatın tabii gereğidir. Sabrederek bütün mahalleri lehimize çevirmemiz mümkün. Müminin de asıl görevi de budur. Zira şairin dediği gibi meydana gelen kurtulamaz sendi gazadan. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعَ نَقْسُ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُزِ وَالْثَمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz sizi imtihan ediyoruz ve edeceğiz de. Hem ediyoruz hem edeceğiz de. Çünkü muzari fiili hem hali hem istikbali ifade eder. Neyle? Bir şeyle. Korkuyla, açlıkla, maldan, candan, ürünlerden noksanlaştırmak suretiyle sizi imtihan ediyor ve edeceğiz de. Hayat sürprizlere doğru. Her an sıkıntılara karşılaşabiliriz. Sabretmesini bilelim. Allah'tan sabır isteyelim. Sabırda muvaffak olmayı isteyelim. Dünya imtihan dünyasıdır. Mülk suresinin hemen başında Cenab-ı Hak ölümü ve hayatı yaratan odur. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için. İşte burada öfke anında nasıl imkanı kazanmak? Öfkeyi susturmak, durdurmak. Allah'a sığınarak "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" diyerek. Bela musibet geldiği zaman da "Nârı da hoş, nuru da hoş" diyerek. Ne karşında? Cennet var. Dünyada huzur, ahirette ebedi huzur var demek. İnsan dünyada çeşitli şekillerde imtihan edilir. Bu imtihanlarda gösterici olan tavır sabırdan ibarettir. Çünkü ve beşşiri sabirin, müjde. Allah müjde verirken kendine göre verir. Bak, cennet veriyor müjde. Dünyada huzur veriyor. Ahirette de belli huzur veriyor. Diğer bir hadisi şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle diyor. Üyeyne bin Hüseyin Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'a misafir oldu. Hur Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerindendi. Zaten genç olsun, yaşlı olsun alimler Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne yeğeni Hur bin Kays'a, "Yeğenim, senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür," dedi. Kimle? Hazreti Ömer'le. Hazreti Ömer kim? 30 Türkiye büyüklüğünde ülkelerin devlet başkanı. Ya Hazreti Ömer'in Cenab-ı Hak Teala'nın 22 ayetle onun fikrini teyit ettiği bir insan. "Benden sonra peygamber gelse Ömer peygamber olurdu," dedi kimse. "Hakkı Allah onun dilinde kılmıştır," dedi kimse. Bakın şimdi. Tabi Hür de Ömer, Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne Ömer'in yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki bize fayda bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle de hükmetmiyorsun," dedi. Hazreti Ömer'e zalim diyor adeta yani. "Bir şey vermiyorsun, iftira ediyor." Ömer hiddetlendi. Uyeyne ceza vermek istedi Uyeyne'ye. Hazreti Ömer sinirlendi, ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hür, "Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affı seç. Ve emur bir urf ve arid anil cahilin. Affı seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan vazgeç," buyurdu. "Bunun benim bu amcam da cahillerden," dedi. "Allah'a yemin ederim ki," diyor Hur, bu ayet okuyunca Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Orada vakkaf geçiyor Buhari'de. Vakkaf, hani bir insanı acele eden bir insan şeytanın oyununa gelebilir. El acele mineşşeytan ve teni minallah. Acele şeytandan. Vakıf duran adam demektir. Durdu. Durdu. Yani bir şey vakıf nedir? Bir şey elde etmek demektir. Acele edersin, elde edemezsin, elinden çıkar. Ama dur, düşün. Ne yaptığına bir bak. Kime karşısın? Ne yapacaksın? Ne durumdasın? Düşün. Durdun mu? Düşünürsün. Düşündün mü? Allah'a sığınırsın. Allah'a sığındın mı şeytan devre dışı kalır. Şeytan devre dışı kaldı mı aklınla, imanınla, bilginle hareket edersin. İslam devlet dinidir. Disiplindir, nizamdır, intizamdır. Sabır ve ilkelere bağlılık en yüksek düzeyde herkesten çok yöneticilere düşmektedir. Cahillerin cefasına sabır, kendisini Allah'a karşı sorumlu hissetmekle mümkündür. Sorumlu adam Hazreti Ömer, hem kendisinden sorumlu, hem ailesinden sorumlu, hem bütün bir milletinden sorumlu. Hem peygamber halifesi, peygamber eğitiminden geçmiş, daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama insandır, hata edebilir. Hemen uyarınca uyarıyı kabul ediyor. "Ben devlet başkanıyım, diledim yaparım," değil mi? Hemen durdu. Kur'an karşısında ayetler okunduğu zaman hemen duradı kalardı. Devlet başkanlarının nelere sabretmesi gerekebileceğini gösteren hadis, aynı zamanda sahabilerin meseleye yaklaşımlarını da yansıtmaktadır. Demek ki genç yaşında insanlar Hazreti Ömer'in istişare heyetinden, demek ki küçükten bile büyük bir söz çıksa onu büyük karşılıyor. Küçükten küçük bile söz çıksa, eğer hakikaten büyük bir uyarıysa, küçükten çıkan büyük karşılanır büyük çıktığı zaman. Uyeyne bin Hısın Hüneyn savaşlı ganimetlerin dağıtımı ile ilgili hadiste de gördüğümüz gibi kaba saba bir kabile reisiydi. Aynı zamanda müellefe gruptandı. İslam'a kalpleri ısındırması gereken düşünülen kimselerdendi. Uyeyne bir ara İslam'dan çıkmış, irtidat etmiş, daha sonra da tövbe edip İslam'a dönmüştü. Halife Ömer'e hitap tarzı ve ona söyledikleri bu bedevinin ne kadar kaba olduğunu göstermekte. Ama o kabalık ediyor, biz kabalık etmeyelim. Evet, kabala gidenlere sen de kabala gidersen sen de kaba olursun. O yanlış yapıyor de benim yanlışıma sebep olamaz. Olmamalı. Haklıyken haksız duruma düşebilirsin. İnsan haklı olunca susmalı, haksız olunca özür dilemeli. Erkeklik bu. Bunu yapabiliyor muyuz? Haklı olunca şeytan karşısında haksızlığını gösterir sana haksızlığa düşürmek için. Senin de hep haklılığın gösterir, haksızlığını göstermez sana şeytan. Şeytanı uyarsan, şeytan dediğini yaparsan hep zarar edersin. Dünya ahiret böyle. Hakikaten Hazreti Ömer'i o bedeviden, o kaba adamdan başka kimse adaletsizle suçlamamış. Uyeyne peygamber devrinde elde ettiği gibi bol bol ihsan ve ikrama nail olacağını umuyordu. Halbuki Hazreti Ömer Allah'ta ile İslam'ı güçlendirdi. Uyeyne gibilerin dine ısındırılmasına ihtiyaç kalmadı diyerek müellefi gruba farklı muamele yapmadı. Çünkü zekatın verileceği 8 kimseden bir tanesi de 8 sınıfın tanesinde müellefi grup, İslam'a kalpte sındırılması gereken kimselerden. İslam'ın onlara ihtiyacı yok dedi, yapma diyerek. Hazreti Ömer öyle iştihad etti. Muhtemelen Uyeyne'nin bize bol bol pay vermiyorsun, adil davranmıyorsun demesi bundan dolayıydı. Niye? Yok, herkese yaptığın gibi sana da yapacak. Hilafet makamında kendisine böylesine laflar söyleyen Uyeyne'ye Hazreti Ömer'in kızması ve onu cezalandırmak istemesi pek tabidir. Ancak durumu kavrayan Hazreti Ömer'in en hassas olduğu noktaları bilen Hur bin Kays, cahillerin kusuruna bakma anlamına gelen ağrıtanı cahilin, yani cahillerden yüz çevir, cahillere aynısını cevap vermekten yüz çevir. Yani cahillik etti, sen cahillik etme demektir bir bakıma. Bu ayeti hatırlatıyor. Amcasının da bu ayette işaret edilen cahillerden olduğunu söylemiş. Ömer, Kur'an-ı Kerim'e çok bağlı bir Müslüman olduğu için kendisine hatırlatılan ayetin çizdiği hududu aşmamış, sabretmiş ve Uyeyne'yi cezalandırmamıştır. Şimdi hadis bize ne söylüyor? İlim yaşta değil, baştadır. Demek ki kimden çıkarsa çıksın, doğru söz doğrudur. Hak söz haktır. Değil mi? Nasihat kimden çıkarsa çıksın, sen mi kaldın bana nasihat edecek demeyelim. Küçük çocuk bile nasihat etse onu büyük karşılamaz. Niye? Sözü büyük, tavrı büyük, niyeti büyük. Değil mi? Sen de ona uyarsan büyüklük sıfatına nail olmuş olursun. Büyüklerin özelliğiyle özelliklenmiş olursun. Bilen insan çevresindekileri zulüm kötülüklerden korur. İnsan daima cahilleri değil, bilenleri etrafında bulundurmaya, bilenlerle birlikte olmalıdır. Onlara da fayda görmeli. Yöneticiler, yönettikleri insanlardan gördükleri kabalıkları sabır ve hoşgörüyle karşılamalıdır. Çünkü bu onlara yakışıyor. Sana da yakışan o değil. Herkes kendisine yakışanı yapar. Herkes kendisine yakışanı söyler. Yöneticiler düşmanlarının görüşlerine itibar etmelidir. Evet. Düşmanlarının ne demek? Düşman değil. Danışmanın görüşlerine itibar eder. Düşmanlarından bile hak söz çıksa onu da kabul eder. Evet. Çünkü düşmanın ağzından hak söz çıktı diye o hak söz olmaktan çıkmaz. Yine hak sözdür. Kim ne çıkarsa çıksın. Doğru söz. Tabi burada akıllı adam, akıllı yönetici, akıllı danışmanlar bulundurur. Bir adam kendisinden daha akıllı insan istifade ederse kendi hükmen daha akıllı insan durumuna düşer, yükselir. Sabır herkesten çok yöneticiler için gerekli bir haslettir. Onun için büyüklere yakışan, büyük makamı makamda bulunan insanlara gereken büyükleri izlemek, büyüklerin en önemli özelliği de sabır. İnsanlar, erenler hep sabırla ermişler. Dünya ahiret böyledir. Cenab-ı Hak da bizi sabredenlerden kılsın. Allah imanımızı kamil eylesin. Amelimizi salih eylesin. Sabırda bizi sabır kahramanı eylesin. Sabırda muvaffak olanlardan eylesin. Ama öfke karşısında da Allah'a sığınma idrakini, o hassasiyetini hepimize nasip eylesin. Daima Allah'a sığınalım, Allah'tan yardım isteyelim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti'mme yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
14: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.

Güzel efendim. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntari

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Hayalinizdeki Umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun Umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Reklam.

0: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinin usulle ilgili birinci kitabından sorular ve cevaplar kısmını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Gelen 19. mektubumuzun konusu, muhkem nasların mefhum-u muhalifi delil midir? Sorusu ise, bir sohbette İslam dininde şiddet yoktur diyen bir hoca efendi, La ikrahe fiddin ayetini delil getirdi. Sohbette bulunan hoca efendi ise, İslam'da şiddet yoktur hükmünün mefhumu muhalifini esas alırsak cihadın olmadığını söylemememiz gerekir. Bu da insanı küfre götürür. Sizin bahsettiğiniz la ikrahe fiddin hükmü ayetin bir parçasıdır ve buradaki dinden maksat da imandır. Dolayısıyla iman hususunda insanın zorlanamayacağı sabit olur diyerek itiraz etti. Daha sonra mefhumu muhalefet delil midir? Değil midir tartışması ortaya çıktı. Sohbette bulunan kimselerin zihni iyiden iyiye karıştı. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim diyorsunuz.
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Resul-i Ekrem'in mümin müminin din kardeşidir. Hiçbir şekilde ona nasihati terk etmez buyurduğu malumdur. İlmi müzakerelerin faydalı olabilmesi için mira ve cedel sınırına varmaması ve tarafların kardeşlik hukukuna riayet etmeleri zaruridir. İslam dininin iman ve ibadet esasları ile ilgili ahlaki emirlerini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Peygamberimiz Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini din kardeşi için de istemediği müddetçe kamil manada iman etmiş olmaz buyurduğunu ve müminleri uyardığını unutmamak gerekir. Bu hadis-i şerifte kamil manada iman ile fütüvvet ahlaki arasındaki münasebet beyan edilmiştir. İslam davasına hizmet etmek isteyen her Müslüman önce kendi nefsinin savcısı, sonra da kardeşinin avukatı olması gerekir. Buna fütüvvet denilir. İmam Seyyid Şerif Cürcani, fütüvvet kardeşini dünya ve ahirette kendi nefsine tercih etmektir diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Peygamberimiz Efendimizin vefatından sonra masumiyetin ortadan kalktığı malumdur. İnsanların hatadan ve nisyandan yani unutmadan korunmaları mümkün değildir. Ayrıca muteber kaynaklarda yer alan yanılmanın, unutmanın ve zorlandıkları şeyi yapmalarının günahı ümmetimden kaldırılmıştır mealindeki hadis-i şerifin getirdiği genişliği dikkate almamızda fayda vardır. Bu girişten sonra sualinize geçebiliriz. Usul uleması, lafzın hükme olan delaletini iki ana bölüme ayırarak izah etmiştir. Bunlar mantuk ve mefhumdur. Mantuk, lafzın nutuk mahallinde, söylendiği yerde delalet ettiği manadır. Sarih ve gayri sarih olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılır. Mesela, Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır ayetinden, selim akıl sahibi olan her mükellef, ticaretin helal, faizin haram kılındığını anlayabilir. Bu zahir rivayi olan bir hükümdür. Ticaret ile faizin aynı olmadığını beyan açısından muhkem bir nastır. Mefhum ise, lafzın söylendiği yer dışında delalet ettiği hükümdür. Dolayısıyla, mefhum, mezkûr olmayan bir hadisenin hükmünü, ve onun bir halini ifade etmiş olur. Mefhum da mefhumu muvafakat ve mefhumu muhalefet olmak üzere ikiye ayrılır. İslam alimleri söylenen hükmün onda bulunan illet ve sebeplerden dolayı söylenmeyen içinde geçerli muvafık olmasına mefhumu muvafakat denilir hükmünde ittifak etmiştir. Bütün müştehid imamlar mefhumu muvafakatın delil olduğunda ittifak halindedirler. Kıyas-ı fukahada en önemli unsurlardan birisinin mefhumu muvafakat olduğu malumdur. Söylenene muhalif olan meskut, söylenmeyen için hükmün sabit olması mümkün müdür suali mefhumu muhalefeti gündeme getirir. Bu suale müştehid imamlar farklı cevaplar vermişlerdir. Mefhumu muhalefetin şart, sıfat, gaye, adet ve lakab olmak üzere 5 ayrı grupta mütalaa edildiği malumdur. Hanefi fukahasına göre mefhumu muhalefet delil olarak kabul edilemez. Zira mefhumu muhalefet hakikat olsaydı aksi doğru olmazdı. Halbuki aksinin gerçek olduğu sabittir. Mesela İffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Nur suresi 33. ayetinin mefhumu muhalefeti iffetli olmak istemezlerse onları yani cariyeleri fuhşa zorlayabilirsiniz şeklinde ifade edilir. Halbuki fuhşun her türlüsü haram kılınmıştır. Dolayısıyla mefhumu muhalifi söz konusu olamaz. Yine ey iman edenler, faizi kat kat yemeyin. Ali İmran suresinin 130. ayetinin mefhumu muhalefetinin az az yiyebilirsiniz şeklinde ifade edilmesi gerekir. Halbuki faizin azı da çoğu da haram kılınmıştır. Yine şüphesiz ki

0: Halbuki zulüm her zaman ve her yerde haram kılınmıştır. Misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Fakat firaset sahibi kimseler için bu misaller kafidir. Şimdi kısaca mektubunuzda belirttiğiniz münakaşayı değerlendirelim. La ikrahe fiddin, dinde ikrah yoktur hükmü ile şiddet veya cihad arasında bir muvafakat söz konusu değildir. Zira ayeti kerimede dinde ikrah yoktur. Hakikat, iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp da Allah'a iman ederse o muhakkak kopması mümkün olmayan en sağlam kulba yapışmıştır. Allah hakkı ile işitici ve her şeyi kemali ile görücüdür hükmü beyan buyurulmuştur. İnsan için iki yol vardır. Birincisi Allah'a iman etmek ve hayatını İslam'a göre düzenlemek. İkincisi tağuta kalben teslim olup heva ve hevesine göre yaşamak. Silah kullanarak veya şiddete başvurarak herhangi bir insanın kalbine girmek mümkün değildir. Zira imanın asli rüknü kalben tasdiktir. Bunun da silahla sağlanması imkansızdır. İkrah ile şiddet arasında da mahiyet farkı vardır. Her şiddet ikrah olarak değerlendirilemez. Cihad ibadeti ile şiddet arasında şekli anlamda bir benzerlik vardır. Fakat unutulmamalıdır ki cihad mekruh vakti olmayan bir ibadettir. Cihad ibadetinin teşri hikmeti Müslümanların zaruri emniyetlerini sağlamak, saldırgan kafirlerin şerlerini ortadan kaldırmak ve onların yaymaya çalıştığı fitne ve fesadı önlemektir. Mektubunuzda bahsettiğiniz münakaşada fıkıh usulüne ve hukuka riayet edilmediği için caiz olmayan sözlerin sarf edildiği malumdur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 20. mektubumuzun konusu hakikatlerin tespitinde vahyin önemi ve akıl. Sorusu ise İslam dini akla ve tefekküre büyük önem vermiştir. Akıl sahibi olan her insanın yaratılış hikmetini düşünmesi ve kainatta cereyan eden namütenahi olayları tahlil ederek hakikate ulaşması mümkündür. Kitap ve sünnette yer alan muhkem nasların akılla çelişmesi mümkün değildir. İnsanoğlunun saadetine vesile olacak hükümlerin değerini hem vahiyle hem de akılla tespit etmek mümkün değil midir? Mutezile fırkasına mensup olan bazı alimlerin akıl ile nas çelişirse aklın esas alınacağını, nassın tevil edileceğini ileri sürdükleri bilinmektedir. Sıhhati bilinmeyen bir hadis ile akıl arasında çelişki söz konusu olabilir. Bu durumda hangisinin tercih edilmesi gerekir? Usulü fıkıh alimleri hakkında nas bulunmayan konuların istinbat, istidlal, istihsan ve içtihatla çözülebileceği üzerinde durmuşlardır. Akla önem veren kimseleri modernist veya kibirli gibi vasıflarla nitelendirmek doğru mudur? Kibirle akla önem verme arasında bir münasebet var mıdır diyorsunuz?
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Bilindiği gibi İslamiyet vahye dayanan ve tefekkürü nafile ibadetten üstün kabul eden bir dindir. İnsanoğlunun ruhlar aleminde yüklendiği emanetle akıl arasında zaruri bir münasebet vardır. Aklı olmayan kimseler ilahi tekliflerin muhatabı değildirler. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sünnetinde yer alan hükümlerin hakikat olduğuna inanan kimselere Müslüman denilir. Tarih boyunca akli gerekçelerle peygamberlerinin sünnetine muhalefet eden kavimlerin dalalete düştükleri bilinmektedir. Hatta Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarını tahrif ederek kendilerine tevdi edilen emanete ihanet ettikleri sabittir. Muhaddis İbni Huzeyme Es-Sahih isimli eserinde şahsi kanaat veya akılla sünnete karşı çıkılamaz. Velev ki akılla hikmeti kavranamasa dahi sünnete riayet edilir demiş ve şu ayeti kerimeyi delil olarak zikretmiştir. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan erkek gerek mümin olan kadın için o hükme aykırı olarak işlerinde kendilerine muhayyerlik yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmıştır buyurulmaktadır. Hesap gününe hazırlanan her Müslümanın Resul-i Ekrem'in sünnetini duyduğu

0: zaman işittim ve itaat ettim demesi gerekir. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz'e itaatin muhkem naslarla farz kılındığı malumdur. Meselenin bir diğer boyutu da şudur. Akılla herhangi bir amelin farz, vacip veya haram olması mümkün değildir. Reddül Muhtar'da bizim mezhebimize göre hiçbir şey akıl ile haram olmaz. Yani bir şeyin haram olmasına akıl hükmedemez. Bir şeyin haram olduğuna hüküm vermek ancak Allah'a mahsustur. Fakat akıl, emredilen şeylerin bazısının güzel olduğunu, yasak edilen şeylerin bazısının çirkin olduğunu idrak eder, hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Serahsi, tevhidin aslı kitaba ve sünnete sımsıkı sarılmak, hevaya tabi olmaktan ve bid'atten içtinab etmektir diyerek bir inceleye işaret etmiştir. Allah'ın indirdiği hükümleri hafife alan insanların bazı gerekçelerle hakikatleri inkar etmeleri mümkündür. Kibir, hakkı inkar etmek ve insanları hakir görmekle ilgili bir hastalıktır. Bazı muteber kaynaklarda Hazreti Nuh'un çocuklarına şu vasiyette bulunduğu beyan edilmiştir. Sizi iki şeyden men ederim. Biri şirk, diğeri de kibirdir. Bu vasiyet aynı zamanda bütün insanlara yapılmış bir nasihat hükmündedir. Sahih-i Müslim'in kibirin haram olması ve bunun açıklanması başlıklı bölümünde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu malumdur. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Kibirli kimselerin cennete giremeyeceğinin belirtilmesi bu hastalığın neticeleriyle ilgilidir. Bazı muhaddisler buradaki kibir Allah'a ve Resulüne karşı olan kibirdir. İlahi teklifleri hafife alan ve insanların haklarına tecavüz eden müstekbirlerin cennete giremeyeceği haber verilmiştir diyerek meselenin itikadi boyutunu dikkate çekmiştir. Bazı Müslümanların gayrimeşru sebeplerle nefsi emmarelerine uymak, bilgisizlik ve bunun gibi nedenlerden ötürü kibirlenmeleri mümkündür. İmam-ı Şehristani, El Milal ve Nihal isimli eserinin İslam ümmetinde ilk şüphenin doğuşu, gelişmesi ve kaynağını beyan başlığını taşıyan bölümünde şu tespitte bulunmuştur. Ganimetlerin dağılması sırasında Zulhuvaysira et-Temimi isimli şahıs "Adaletli ol ey Muhammed" diye bağırdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü kızardı ve "Eğer ben adalet ile hükmetmez isem kim adalet ile hükmedebilir?" diye sordu. Zulhuvaysira et-Temimi isimli bedevi "Bu yaptığın taksim Allah'ın rızasına göre yapılmış bir taksim değildir" diyerek itirazına devam etmiştir. Ganimetlerin taksimi üzerine Resul-i Ekrem'e yapılan bu yüzsüzce itiraz bir bakıma eşyayı salt akılla takbih ve tercihtir. Resul-i Ekrem bu kimse hakkında şöyle buyurmuştur. Bu adamın sülbünden bir kavim gelecek ve o kavim okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaktır. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Son yıllarda Müslümanlar arasında Zulhuvaysira et-Temimi gibi kanaatlerini din haline getirenlerin sayısı artmıştır. Bunun fuzuli münakaşalara vesile olması gayet normaldir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Gelen 21. mektubumuzun konusu mensuh olan Yahudi şeriatı ve İsrailiyat problemi. Sorusu ise haftanın belirli günlerinde arkadaşlar ile tefsir dersleri yapıyoruz. Bazı tefsirlerde İsrailoğulları ile ilgili hikayelere yer verilmektedir. Derse devam eden Müslümanlar kendi aralarında bu hikayelerin doğruluğu veya yanlışlığı delil olup olmayacağı konusunda tartıştılar. Hatta İsrail kelimesi üzerinde bile ihtilafa düştüğümüzü söyleyebilirim. İsrail kelimesinin manası nedir? Peygamberimiz İsrailiyatın tamamını yasaklamış mıdır? Tevrat'tan nakledilen hikayeler İsrailiyat kavramıyla ifade edildiğine göre İncil'de nakledilen hikayelere ne isim verilebilir? Yahudilerin çok zeki ve kültürlü oldukları iddiası doğru mudur? Bir eserde Medine'de çok sayıda Yahudinin Müslüman olduğu ve bunların Araplara örf ve adetlerini kabul ettirdiğini iddia ediyorlar. Başka bir eserde ise aksi bir tez savunuluyor. Bu iddiaların hangisi doğrudur diyorsunuz?
0: 4 sayfelik mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Önce İsrail kelimesi üzerinde duralım. İsrail, rivayete göre Hazreti Yakub'un ismi veya lakabıdır. Hazreti Yakub aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ve meşhur olan 12 Yahudi boyunun atasıdır. İbranice olan İsrail kelimesi, kul manasına gelen İsra ile Allah manasına gelen İl'den mürekkeptir ve Allah'ın kulu anlamındadır. İsrailiyat kavramı, tefsire girmiş Yahudi kültürünü ifade için kullanılan bir kavramdır. Ancak bununla sınırlı olmadığını söylemek de mümkündür. Zira diğer yabancı kültürlere de İsrailiyat denilmiştir. Bu kelimenin seçilmesi taklipten dolayıdır. Yahudilere ait haberlerin Hristiyanlardan ve diğer din mensuplarından daha fazla olması dikkate alınmıştır. Ayrıca Yahudi menşeli haberlerin daha yaygın ve meşhur olduğu da sabittir. Henüz Peygamberimiz Efendimiz hayattayken Yahudi hahamları Tevrat'ı İbranice diliyle okuyor ve onu Arapça olarak tefsir ediyorlardı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu tavsiyede bulunmuştur. Ehli kitabı ne tasdik edin ne de reddedin. Sadece biz Allah'a ve onun indirdiği hükümlere iman ettik deyiniz. Hazreti Abdullah İbni Amr'dan rivayet edilen başka bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Benden bir ayet dahi olsa tebliğ edin. Beni İsrail'den de nakledin. Bunda bir veis yoktur. Bir kimse kasten benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Başka bir haberde Hazreti Ömer'in elinde bir Tevrat yaprağı gören Peygamberimiz Efendimizin yüzü değişti ve ben sizlere Tevrat'ın yerine parlak, şek ve şüphe götürmez bir kitap ile Allah tarafından Resul olarak gelmedim mi? Muhakkak ki Hazreti Musa sağ olsaydı iman edip bana tabi olurdu diyerek ikaz ettiği belirtilmektedir. Bu hadisi şerifler arasında bir taarruz veya tenakuz söz konusu değildir. Muhaddis İbni Hacer, nehi ve izin haberleri arasında zaman farkı olduğunu belirtmiş ve şu tespitte bulunmuştur. Nehi haberi, İslami hükümlerin istikrar ve dini kaidelerin vaazından önce fitne korkusuyla söylenmiştir. Bu mahzurun izale edilmesinden sonra izin vaki olmuştur. İtikada taalluk etmeyen hususlarda onlardan istişhatta yani delil getirmede bir beis yoktur. Zira Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin yalanları üzerine Tevrat ile istişhatta bulunulmuştur. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendisine haram tanıdığı şeylerden başka yiyeceğin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, haydi davanızda gerçek iseniz Tevrat'ı getirin de okuyun. Ali İmran suresinin 93. ayetinde bu durum beyan edilmektedir. Bilindiği gibi Peygamberimiz Efendimizin döneminde yaşayan Yahudilerin büyük çoğunluğu İbranice bilmedikleri için Tevrat'ı anlamıyorlardı. Zira farklı kavimlerden oldukları için hahamların yaptığı yorumlarla yetiniyorlardı. Onların kültür durumlarının Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği malumdur. Onların içinde ümmiler, okuma yazma bilmeyenler de var ki Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri yalnız reislerinin telkin ettikleri bir sürü kuruntu ve uydurma şeylerdir. Bunlar kuru zanlara dalmış kimselerden başkası değildirler buyurulmaktadır. Bakara suresinin 78. ayeti kerimesinde. Tefsir uleması İsrailiyat hükmünde olan haberleri 3 kısımda mütalaa etmişlerdir. Birincisi, sıhhati bilinip kitaba muvafık olanlar. Bunlar makbul olan haberlerdir ve riayet edilmesinde bir mahzur yoktur. İkincisi, yalan olduğu bilinen ve kitaba muhalif olanlardır ki bunların rivayet edilmesi caiz değildir. Üçüncüsü, sıhhat durumu bilinemeyen rivayetlerdir. Tefsirlerdeki ihtilaf bu sınıfa giren haberlerle ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden ve onların ahlaki zaaflarından bahsedilmiş ve niçin lanetlendikleri Müslümanlara haber verilmiştir. Asr-ı Saadet döneminde çok az sayıda Yahudinin Müslüman olduğu malumdur. Peygamberimiz Efendimizin bana Yahudilerden 10 kişi iman etseydi bütün Yahudiler de iman ederdi buyurduğu ve bu hakikati ifade ettiği malumdur. Daha sonra birçok Yahudi Müslüman olmuş, onların anlattıkları Yahudi tarihine ait haberler veya hikayeler bazı müfessirler tarafından nakledilmiştir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 22. mektubumuzun konusu misyonerlerin sloganı Allah'ın hükmü değişir mi? Sorusu ise, ben 20 yıldır Fransa'da işçi olarak çalışıyorum. Zaman zaman misyonerlerin tebliğlerine muhatap oluyoruz. Misyonerlerin tebliğ esnasında istisnasız olarak sordukları sual şudur: Allah'ın hükmü değişir mi? Eğer muhataplarından değişmez cevabını alırlarsa hemen Kitab-ı Mukaddes'i hediye ederler. Daha sonra Hazreti İsa'nın peygamber olduğu Kur'an'da da belirtilmiştir. Ona indirilen İncil budur. Peygamberlerin tebliğ ettiği din aynıdır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren dinde değişiklik olmamıştır. Çünkü hakikatlerin değişmesi mümkün değildir diyerek batıl davalarını tebliğ ederler. Bazı Müslümanların bu tebliğden etkilendiklerini gizlemenin bir anlamı yoktur. Çalıştığım iş yerinde bir misyoner ile peygamberlerin tebliğ ettiği hakikatler konusunu müzakere ederken, ben bütün peygamberlere iman ediyorum. Hazreti İsa Allah'ın Resulü ve kuludur. İncil de ona indirilen bir kitaptır dedim. Çok sevindi. Daha sonra kendisine, sen Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine ve ona indirilen kitaba inanıyor musun sualini sordum. İnanmadığını söyledi. Bunun üzerine, işte aramızdaki fark budur dedim. Misyoner, Hazreti İsa'nın peygamber olduğuna ve İncil'e inanıyorsunuz ama bu dinin hükümlerini reddediyorsunuz. Bu nasıl iman sualini sordu. Ben de, tahrif edilmemiş İncil'i getir, o İncil'de yer alan hükümlerle amel edelim dedim. Bu diyalogdan sonra kitaplarını tahrif eden Hristiyanların ve Yahudilerin mensuh olan şeriatlarının bazı hükümleri doğru olabilir. Mensuh olan şeriatlarının hükümleriyle amel edilebilir mi? Suali zihnime takıldı. Bu meseleyi izah ederseniz sevinirim diyorsunuz.
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Mukaddes emaneti yüklenen insanoğlu yeryüzünün halifesidir. Bu hilafet Allah'a ihlasla ibadet etmeyi, marufun yayılmasını ve münkerin önlenmesini beraberinde getiren bir emanettir. Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın cennetten yeryüzüne indirilmesinden sonra başlayan insanlık tarihinde değişmeyen sünnetullah şudur: her kavme kendi içlerinden ve kendi dilleriyle konuşan bir Resul veya Nebi gönderilmiştir. Bunların insanları Allahu Teala'ya ihlasla ibadet etmeye ve tağuta kulluktan kaçınmaya davet ettikleri nasla sabittir. Andolsun ki biz her kavme Allah'a ibadet edin, tağuta kulluk etmekten kaçının diye tebliğat yapması için bir peygamber göndermişizdir. Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde bu durum beyan edilmektedir. Tarihin hiçbir döneminde tevhid itikadının keyfiyeti değişmemiştir. İlk peygamber Hazreti Adem'in inancı neyse, ondan sonra gelen diğer bütün peygamberlerin inancı da odur. Ruhlar aleminde bütün peygamberlerden ve ümmetlerinden misak alınmıştır. Sahih-i Buhari'de yer alan bir hadis-i şerifte Efendimiz, peygamberlerin tebliğ ettikleri dinin keyfiyetini şöyle açıklamıştır: peygamberler babaları bir kardeşler gibidirler, dinleri birdir. Hesap gününe hazırlanan Müslümanların bütün rasullere, nebilere ve Allah'ın indirdiği kitaplara iman etmeleri farzdır. Peygamberlerin mazbut olan vasıflarından birisi insanlığın muallimi olmalarıdır. İmam-ı Taftazani bu hakikati şöyle ifade etmiştir: Allah Azze ve Celle dünya ve din işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duydukları hususları açıklasınlar diye insanlara peygamberler göndermiştir. İnsanoğlu tarihin hiçbir döneminde başıboş bırakılmamıştır. Daima ilahi tekliflerin muhatabı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de her ümmet için bir minhac ve şeriat tayin edildiği Maide suresinin 48. ayetinde sarih olarak beyan edilmiştir. Bütün insanların minhaca ve şeriate muhatap oldukları muhkem nasla sabittir. İnsanların haklarını ve birlikte yaşama şartlarını düzene koyan kanunların kaynağı aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat sarih olarak beyan olunmuştur. Bu keyfiyet sebebiyle insanlar milal ve nihal ehli olmak üzere ikili tasnife tabi tutulmuşlardır. Mensuh olan şeriatlerin bazı hükümleriyle amel edilip edilemeyeceği konusu usulle ilgili bir meseledir. Hanefi fukahasının usulüne göre Resul-i Ekrem'den önceki peygamberlerin şeriatlerinden herhangi bir hüküm Kur'an-ı Kerim'de zikredilir ve aksine bir hüküm bulunmaz ise delil olarak alınır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Şuayb ve Hazreti Musa'ya dedi ki, bu iki kızımdan birini bana 8 yıl ecirlik, çobanlık etmen şartıyla sana nikahlamak istiyorum. Eğer hizmetini 10 yıla tamamlarsan o da kendine kalmıştır. Hükmü beyan buyurulmuştur Kasas suresinin 27. ayeti kerimesinde. Ayette karşılığında ücret alınabilen bir menfaat, mihir olarak zikredilmektedir. Fetevai Hindiye'de menfaatin mihir olup olamayacağı konusundaki değişik görüşler zikredildikten sonra müftabih kavil şöyle ifade edilmiştir. Esas olan Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Şuayb aleyhisselam kıssasını delil alarak bu nikahın caiz olduğunu kabul etmektir. Allah'ın kitabında yer alan kıssalar nesedildiğine dair bir delil olmadığı müddetçe inkar edilmez bir şeriattir. Kafide de böyledir. Misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Kitabımızda yer alan 3. inceleme yazısı. Konusu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamanın zaruri şartları.
0: Kur'an-ı Kerim'de yer alan her hüküm insanlık için bir rahmet ve hüccettir. Bu hakikat muhkem nasla haber verilmiştir. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki bütün insanları İznimizle karanlıklardan nura, o yegane galip, hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarmak için onu sana indirdik. İbrahim suresinin 1. ayeti kerimesi. Asr-ı Saadet döneminden itibaren bütün Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini doğru anlamaya ve hayatlarını ona göre düzenlemeye gayret etmişlerdir. Değişmeyen mutlak ölçü Allah-u Teala'nın kitabıdır. Tarih boyunca insanların Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini anlayamayacağını iddia eden hiçbir alim yoktur. Ancak ideal ile realite arasında bazı incelikler vardır. Bir kimsenin insanlar uçak kullanabilirler dediğini farz edelim. Aklı başında olan hiç kimse buna itiraz etmez. Ancak bu ifadede yer alan insanlar tabirinin uçak kullanabilen pilotlarla sınırlı olduğu malumdur. Zira bir insanın uçak kullanabilmesi için hem nazari hem de pratik eğitimini tamamlaması gerekir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den önce de kitaplar indirmiştir. Müslümanların Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın ve Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in nasıl tahrif edildiğini bilmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim'de kitap ehlinin ayetlerde yer alan kelimelerin yerlerini değiştirdiği, gizlediği ve hakikatleri tahrif ettiği haber verilmiştir. Son yıllarda ehli sünnet vel cemaat yolundan ayrılan bazı kimseler geleneksel Müslümanlığı değil Kur'an'daki İslam anlayışını esas aldıklarını söylemeye başlamışlardır. Arapça bilmeyen, tefsir usulünü hafife alan ve Türkçe meallerden okuduklarını hevalarına göre yorumlayan bu kimselerin içinde bulundukları hali tefekkür etmeleri gerekir. Muhakkak ki Kur'an'daki İslam'ı doğru anlamanın bazı zaruri şartları vardır. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in dili Resul-i Ekrem'in lisanı olan Arapçadır. Bu hakikati ifade eden muhkem ayetler vardır. Mesela şehirlerin anasına ve etrafında bulunanlara gelecek tehlikelere haber vermen ve hakkında hiç şüphe bulunmayan hesap gününün dehşetiyle korkutmak için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik hükmü Şura suresinin 7. ayeti kerimesinde beyan buyurulmuştur. İmam Şafii Er-Risale isimli usul kitabında şehirlerin anasından kasıt Mekke'dir. Mekke, Peygamberimiz Efendimizin ve kavminin beldesidir. Allah-u Teala Mekke şehrini ve orada mukim olanları kitabında hasaten zikretmiş ve kendilerini tebliğ edilmişlerden kılmıştır. Ayrıca Allah Azze ve Celle onların Arapça ile uyarılmalarına hükmetmiştir. Arapça hem Resul-i Ekrem'in hem de kavminin lisanıdır. Hiç kimse Arapçanın inceliğine, vecih çokluğuna, manalarının bütünlük ve ayrılmazlık kurallarına vakıf olmadan Kur'an ilmini açıklayamaz diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Tefsir uleması Arapça bilmeyen bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye kalkması helal değildir hükmünde ittifak etmiştir. İmam-ı Şatibi Kur'an ve sünneti anlamada insanları şu şekilde tasnif etmiştir. Arapçayı anlamada müptedi olan mükellef, Kur'an ve sünneti anlamada da müptedi hükmündedir. Arapçayı anlamada orta seviyede olan kimse, şeriatı anlamada da orta seviyededir ki, bu kimse zaruri olan safhaya ulaşamamıştır. Arapçayı bilen ve inceliklerine vakıf olan kimse, şeriatı doğru olarak anlama kabiliyetine haizdir. Dolayısıyla onun anlayışı, tıpkı sahabilerin ve alimlerin anlayışları gibi hüccet olur. Bunların seviyesine ulaşmayan kimselerin şeriatı anlama konusunda da anlayışları kendi seviyeleri nispetinde eksik olur. Anlayışı eksik olan kimsenin görüşü hem hüccet olamaz hem başkaları tarafından kabul edilemez. Allahu Teala'nın kitabını tefsir edebilmek için Arapçayı iyi bilmek zaruri bir şarttır. Fakat yeterli değildir. Lügat bilgisine sahip olan insanların akli tercihlerine ve şahsi kanaatlerine dayanan keyfi yorumlarının sonuçları ortadadır. Haricilerin önde gelenleri "La hükme illa lillah" ayetini şahsi kanaatlerine göre yorumlamış ve Sıffin savaşı esnasında hakemin hükmüne razı olduğu için Halife Hazreti Ali'yi tekfir etmişlerdir. İlmi esaslara riayet etmeden Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye çalışanlarla ilgili olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Kur'an-ı Kerim'i şahsi reyi ile hiçbir delile dayanmadan tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Nasları şahsi kanaatlerine göre tevil eden kimseler isabet etseler bile usul açısından hata etmiş olurlar. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması meselesiyle ilgili değişik tezler ortaya atılmıştır. İbni Haldun, Mukaddime isimli eserinde, Kur'an Arap lisanı ile onların konuşma lisanındaki üslupları üzere nazil olmuştur. Bunun için onların hepsi de Kur'an-ı Kerim'i anlıyordu. Hem kelimelerin manasını hem terkiplerin keyfiyetini biliyorlardı tezini ortaya atmıştır. Bu teze Et-Tefsir ve'l-Müfessirun isimli eserin müellifi İmam-ı Zehebi itiraz etmiş ve şöyle demiştir. Meselenin hakikati İbni Haldun'un iddia ettiği gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak indirildiği sabittir. Ancak bu hakikat her Arap'ın onu anlamasını zaruri hale getirmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için sadece Arap dilini bilmek yeterli değildir. Ashab-ı kiramın Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerin manalarını aynı seviyede anladıklarını da iddia edemeyiz. Ebu Ubeyde'nin Fedail isimli eserinde Hazreti Enes'ten naklen anlattığı olay bunun delilidir. Hadise şudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh minberden Abese suresinde geçen bir kelimeye takılmış ve ayette geçen Fakihateni anlıyoruz. Fakat Ebba ne demektir? Bunu araştırmak zahmetli bir iştir. İçinizde bilen var mı? Sualini sormuştur. Orada bulunanlardan birisi bunun yaş meyve manasına geldiğini ifade etmiştir. Hazreti Abdullah İbni Abbas fatır kelimesinin manasını başkalarına sormuş ve öğrenmiştir. Sahur vaktini mecaz yoluyla açıklayan beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyin. Bakara suresi 187. ayetinin keyfiyetini sahabeden bazıları anlayamamıştır. Beyaz ve siyah ipliğin kastedildiğini zanneden ve yastığının altına bu iplikleri koyan Hazreti Adi radıyallahu anh bunlardan birisidir. Vaktin bu usulle tespit edilmesinin mümkün olmadığını gören Hazreti Adi durumu Peygamberimiz Efendimiz'e sormuştur. Aldığı cevap sayesinde mecazın keyfiyetini öğrenmiş, beyaz ve siyah iplikten kastın gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığı olduğunu anlamıştır. İmam-ı Zehebi asr-ı saadette meydana gelen bu hadiseleri naklettikten sonra İbn-i Haldun bunlara ne cevap verilebilir demiştir. Ve onun bütün Araplar Kur'an-ı Kerim'in manasını anlıyorlardı iddiasının doğru olmadığını ifade etmiştir. İmam-ı Zemahşeri Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması meselesiyle ilgili olarak şu tespitte bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin tamamı muhkem olsaydı ve araştırmaya ihtiyaç olmadan anlaşılabilseydi, ashab-ı kiramın bazı kelimelerin manasını Peygamberimiz Efendimiz'e sormaları caiz olmazdı. Bu durumda insanlar bütün ayetleri kolaylıkla anlar, araştırmaya, incelemeye ve akıl yürütmeye ihtiyaç duymazlardı. Dolayısıyla alim ile cahilin veya ilim ile cehaletin farkı ortadan kalkardı. Bunun aklen veya naklen doğru olduğunu söylemek caiz değildir. Allah-u Teala ilim sahiplerinin derecelerini yükselteceğini Mücadele suresinin 12. ayeti kerimesinde haber vermiş ve alim olan kimselerin vasıflarını zikretmiştir. Resul-i Ekrem'in insanları ilme teşvik ettiği ve Allah kime hayrı dilerse onu dinde fakih kılar buyurduğu da sabittir. Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sorulan bir sual veya meydana gelen bir hadise sebebiyle inzal edilen ayetlerin varlığı malumdur. Bu ayetlerin nuzul sebeplerinin bilinmesi zaruridir. Elbette herhangi bir sebebe bağlı olmadan indirilen ayetler de vardır. Bunların hususi değil, umumi bir nuzul sebebi vardır. Elbette sahabe-i kiram döneminde tefsir ilmi, ayetlerin nuzul sebeplerini bilmekle sınırlı değildir. Fakat bunun önemli bir unsur olduğunu söylemek mümkündür. Fakih sahabelerden Hazreti Abdullah İbni Mesud, Allah'a yemin ederim ki Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerin kim için, hangi hadise üzerine ve nerede nazil olduklarını en iyi bilenlerden birisi benim şeklindeki ifadesi bu unsurun önemini ortaya koymaktadır. Ebu'l-Hasan el-Vahidi tefsir ilminde sebebi nuzulun ehemmiyetini belirtmek için bir ayeti kerimenin anlaşılması ona ait hadiseye vakıf olmadan ve nuzul sebebini bilmeden mümkün olamaz demiştir. Ayetlerin nuzul sebeplerini bilmek, teşri hikmetinin kavranması ve doğru tespit edilmesi için bir vesiledir. Bir ayeti kerimenin nuzul sebebini bilmek, kastedilen mananın kolaylıkla anlaşılmasını ve şüphelerin izale edilmesini sağlar. Mesela, şarabın haram kılındığını bildiren ayet, Maide suresinin 90. ayeti kerimesi nazil olunca, bazı sahabeler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bu ayet inzal olmadan evvel şarap içen ve sarhoş iken ölen kardeşlerimizin durumu nedir sualini sormuşlardır. Bu sual üzerine iman edip güzel amel işleyenlere tattıklarından dolayı hiçbir günah yoktur ayeti Maide suresinin 93. ayeti kerimesi nazil olmuştur. Bir rivayete göre sualden haberi olmayan bazı sahabiler bu ayet ile şarabın yeniden mübah kılındığını zannetmişlerdir. Buna benzer bazı hadiseleri İmam-ı Şatibi El-Muvafakat isimli eserinde zikretmektedir. Bir ayetin nuzul sebebi ihtiva ettiği hükmün tahsis veya hasır edilmesine vesile olabilir. Mesela Mücadele suresinin başında yer alan zıhar ayetleri sahabe-i kiramdan Evs bin Samit'in karısı Havle bintü Salebe'ye kızması ve sen bana annemin sırtı gibi ol diyerek evi terk etmesi üzerine nazil olmuştur. Bu hadiseden sonra Hazreti Havle bintü Salebe radıyallahu anha Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın huzuruna defalarca çıkmış, fakirliğini, ihtiyarlığını ve çocuklarına bakacak durumda olmadığını beyan ederek buna bir çare bulmasını istirham etmiştir. Bunun üzerine zevci hakkında seninle direşip duran ve içinde bulunduğu halden şikayet etmekte olan kadının sözünü umulduğu vecih ile Allah dinlemiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu buyurulmuş ve zihar yapan kimseler ile ilgili hükümler indirilmiştir. Bu ayetlerin muhtevi olduğu hükümler öncelikle bu kimseler ile ilgilidir. Bunların haricinde kalanların durumunun tespiti, istinbat ve kıyas ile mümkündür. nuzul sebebinin bilinmesi ve hikmetin ve illetin kavranmasına vesiledir. Bir ayeti kerimenin kimler hakkında mümin, müşrik, münafık, kafir veya hangi hadise üzerinde nazil olduğunu öğrenmek hataya düşmeye engel olur. İmam Bukeyr, hocası Hazreti Nafi'ye Hazreti Abdullah İbni Ömer'in Haruriye fırkası hakkındaki görüşü nedir diye sormuş ve şu cevabı almıştır. Ben Hazreti Abdullah İbni Ömer'in onları Allah'ın mahlukatının en şerlisi olarak görüyorum. Zira onlar kafirler hakkında nazil olan ayetleri müminler hakkında nazil olmuş gibi gösteriyor ve tekfir etme yoluna gidiyorlar dediğini işittim. Günümüzde de bilmedikleri için aynı hataya düşen Müslümanların varlığını inkar etmek mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim'de muhkem olan ve manası herkes tarafından anlaşılabilen müfesser ayetler bulunduğu gibi Peygamberimiz Efendimizin ve onun varisleri hükmünde olan alimlerin açıklamaları zaruri olan mücmel ayetler de vardır. Mutlak anlamda müteşabih olan ayetlerin manasını kavramak ve izah etmek mümkün değildir. Buna mukabil izafi anlamda müteşabih olan ayeti kerimelerin zaman içinde ve ilmin ilerlemesiyle anlaşılması mümkün olabilir. Son yıllarda Kur'an-ı Kerim'in tamamının muhkem olduğunu iddia edenlere rastlandığı gibi tamamının mücmel olduğunu ifade edenlere de rastlanmaktadır. Subutu açısından değil, farklı keyfiyetleri ifade açısından muhkem ve müteşabih ayetlerin bulunduğu nasla sabittir. Sana kitabı indiren odur. Onda bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne çıkarmak, kendi arzularına göre yorumlamak için onun müteşabih olanına tabi olurlar. Halbuki onların tevilini Allah'tan başkası bilemez. İlimde yüksek makama erenler biz ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunları ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlarlar. Hükmü Ali İmran suresinin 7. ayeti kerimesinde beyan buyurulmuştur. Bu ayeti kerime Hazreti Peygamber'e gelen Necran Hristiyanlarından bir grubun siz Hazreti İsa için o Allah'ın kelimidir diyorsunuz, bu bize kafidir diyerek demagoji yapmaları üzerine nazil olmuştur. Ancak hükmü umumidir. Bu ayetle ilgili olarak Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müteşabih ayetlere uyanlardan sakınılmasını tavsiye etmiştir. Resulullah bana ya Ayşe, Kur'an'ın yalnız müteşabih ayetlerine uyanları gördüğünde onlardan sakın tavsiyesinde bulundu. Tarih boyunca başta hariciler olmak üzere Mu'tezile ve Cehmiye gibi fırkalara mensup olan kimselerin mücmel ve müteşabih ayetleri kendi kanaatlerini takviye için istismar ettikleri bilinmektedir. Günümüzde usul ilmine vakıf olmayan, tefsir ile tevil arasındaki farkı kavrayamayan bazı kimselerin kendi şahsi kanaatlerini Kur'an Müslümanlığı sloganı ile pazarlamaya çalıştıkları malumdur. Allah-u Teala'nın kitabının tefsirini ve tevilini öğrenmek isteyen her mükellefin elinden gelen bütün gayreti sarf etmesi gerekir. Sabır ve azimle ilim öğrenmeye gayret etmeyen bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak anlayabileceğini söylemek mümkün değildir.
1: Gelen 23. mektubumuzun konusu nasih, mensuh, umumi ve hususi hükümler. Sorusu ise bir dergide Allah'ın hükmünün değişmeyeceği gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim'de nasih ve mensuh ayetlerin olmayacağı iddiası gündeme getirilmiştir. Aynı zamanda derginin yöneticisi olan bir yazarın iddiası özetle şöyledir. Geleneksel İslamcılar Kur'an'ın içinde nasih ve mensuh hükümlerin bulunduğunu, bir kısım Kur'an ayetlerinin diğer bazı Kur'an ayetleri tarafından iptal edildiğine inanmaktadırlar. Hatta mütevatir ve meşhur hadislerin bile Kur'an'ın ayetlerini iptal edebileceğini söylemişlerdir. Bu makalenin fotokopisini gönderiyorum. Nasih ve mensuh konusunu nasıl anlamamız gerekir? Kur'an-ı Kerim'deki mensuh ayetlerin sayısı konusunda ihtilaf var mıdır? umumi bir hükmün tahsis edilmesiyle nes arasındaki münasebet nedir? Kur'an-ı Kerim'de umumi ve hususi hükümlerin varlığını delilleriyle birlikte izah ederseniz sevinirim diyorsunuz.
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapabilmek için iyi bilinmesi gereken meselelerden birisi de nasih ve mensuh hükümler meselesidir. Müminlerin emiri Hazreti Ali bir vaize, nasih ve mensuhu biliyor musun sualini sormuş, hayır bilmiyorum cevabını alınca şöyle demiştir: sen kendini de helak ediyorsun, diğer insanları da. Daha sonra bu vaizin vazifesine son vermiş ve nasih ve mensuh meselesini öğreninceye kadar insanlara nasihat etmesini yasaklamıştır. Bazı muteber tefsirlerde kime hikmet verilirse ona çok hayır verilmiştir ayeti hakkında Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, bu ayeti kerimedeki hikmetten maksat Kur'an-ı Kerim'in nasihi ve mensuhu, muhkemi, müteşabihi, mücmeli, mufassalı, daha önce nazil olanı, daha sonra nazil olanı, haramı, helali ve naslarda yer alan misalleri bilmektir dediği belirtilmektedir. Son yıllarda faaliyetlerine hız veren misyonerlerin de Allah'ın hükmü değişir mi sualini sordukları ve batıl davalarını bu sloganla ispata çalıştıkları malumdur. İmam Serahsi'nin beyanı tebdil terimiyle ifade ettiği nasih ve mensuh hükümler meselesini sloganlarla çözmek mümkün değildir. Fotokopisini gönderdiğiniz makalede Bağdat Mu'tezilesinin akli gerekçeleri müstesna hiçbir ilmi delile yer verilmemiştir. Bu girişten sonra nasih ve mensuh konusunu nasıl anlamamız gerekir sualinize geçebiliriz. Arapçada nesehe fiilinin mastarı olan nesih kelimesinin lügat manası izale etmek, gidermek, değiştirmek ve nakletmektir. İstilahi manası bir nasın hükmünü daha sonra gelen bir nasla kaldırmak, izale etmektir. Nasih ve mensuh hükümlerin meşruiyeti ve varlığı muhkem nasla haber verilmiştir. Biz bir ayetin hükmünü nesedersek veya unutturursak ondan daha hayırlısını yahut benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmedin mi? Hükmü Bakara suresinin 106. ayeti kerimesinde beyan buyurulmuştur. Bu hükmün ya yerine bir nas gelerek veya hiçbir nas gelmediği halde belli bir zaman sonra kaldırılmasıdır. Bu önceki farzla amel etme müddetini, bu farzla amelin ne zaman bittiğini ve sonraki nasla amelin ne zaman başladığını belirtir. Onun ne zaman biteceği Allah katında bilinir. Fakat biz onun hükmünün sürekli olacağını düşünürüz. Onu nesheden ayet gelince onun hükmünün bittiğini anlarız. Bu da bizim ilmimizde bir değişmedir. Fakat Allah Azze ve Celle katındaki takdirde ve onun ilminde herhangi bir değişme söz konusu değildir. Mesela kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya çevrilmesi nasih mensuh meselesi için güzel bir misaldir. Allah-u Teala önce bir takım kendini bilmez insanlar Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler buyurduktan sonra elbette seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir emrini vermiştir. Bu ayetleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman önceden Müslümanların başka bir kıbleye yöneldiklerini fakat daha sonra Mescid-i Haram'a yönelmelerinin emredildiğini kolaylıkla tespit edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de bazı nasih ve mensuh hükümlerin birbirini takip eden ayetlerde yer aldığını söylemek mümkündür. Mesela, ey iman edenler, peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman buluşmadan önce bir sadaka verin, emri verilmiştir. Hemen takip eden ayeti kerimede, baş başa konuşmanızdan önce sadaka vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla Peygamberimiz Efendimiz ile özel olarak görüşmek için önce sadaka vermek gerektiği, ancak sonradan bu hükmün nesedildiği haber verilmektedir. İbn Ebu Necih Mücahid'den naklederek şöyle demiştir: Hazreti Ali Peygamber aleyhissalatü vesselam ile konuşmadan önce bir dirhem sadaka verdi. Kısa bir süre sonra bu hüküm nesedildi. İmam Fahreddin Razi bu hükmün nesi ile ilgili tespiti şudur. Hazreti Ali'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Allah'ın kitabında öyle bir ayet var ki ne benden önce bir kimse onunla amel etmiştir ne benden sonra herhangi bir kimse onunla amel edecektir. Şöyle ki bir dinarım vardı. Ben onu 10 dirheme bozdurdum. Her ne zaman Hazreti Peygamber ile baş başa kalmak istesem bundan önce bir dirhem tasaddukta bulundum. Daha sonra bu hüküm nesedildi ve hiç kimse bununla amel edemedi. Tefsir usulü ile ilgili eserlerde nasih, mensuh ve hükmün tahsisi meselesine geniş yer verilmiştir. Ayrıca İmam-ı Katade bin Duane, Ebu Ubeydel Kasım bin Sellam, Ebu Davud es-Sicistani ve Ebu Bekir el-Ambari gibi alimler El-Nasih vel-Mensuh adı altında müstakil eserler kaleme almışlardır. Kur'an-ı Kerim'deki mensuh ayetlerin sayısına gelince bir ayetin hükmü diğer bir ayet ile tahsis edilince nesih gündeme girer mi sualine evet girer diyen alimlere göre nasih mensuh ayetlerin sayısı oldukça fazladır. Hayır, bu sadece tahsistir, nes değildir diyenlere göre ise bu sayı azdır. Bu mesele usulle ilgili bir konudur. Nasih ve mensuh meselesini kısaca izah ettikten sonra umumi bir hükmün tahsis edilmesiyle nes arasındaki münasebet nedir sualinize geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'deki umumi veya hususi beyanların teklifin mahiyetini tesir ettiği ve keyfiyetini belirlediği malumdur. Mesela İffetli kadınlara zina isnat edip de sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. İşte onlar fasık olan kimselerdirler. Hükmü beyan buyurulmuştur Nur suresinin 5. ayeti kerimesinde. Bütün iffetli kadınların hukukunun korunmasını bu ayet esas alır. Buna göre bir insan kendi karısına zina isnat etse de 4 şahit getirmek mecburiyetindedir. Nitekim Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerife göre sahabeden Hazreti Hilal bin Ümeyye Hazreti Peygamber'in yanında karısı Havle'nin Şureyk bin Sahma ile zina ettiğini söylemiştir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ya 4 şahit ya da sırtını celde vurulması için hazırla diyerek ikaz etmiştir. Hazreti Hilal bin Ümeyye, ey Allah'ın Resulü, içimizden birisi karısını yabancı bir kimseyle ilişki içerisinde gördüğünde şahit aramaya mı gidecek? O adam biz şahitleri bulup getirinceye kadar savuşup gitmez mi diyerek içinde bulunduğu hali ifade etmiştir. Peygamberimiz Efendimizin tekrar ya 4 şahit getir ya sırtını hazırla emrini verir. Hazreti Hilal, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki muhakkak ben doğru söylüyorum. Şundan eminim ki Allah beni bu cezadan kurtaracak bir ayet indirecektir diyerek sükut etmiştir. Bu hadise üzerine zevcelerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin üzerine olmasını dilemesidir. Kadının kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, 5. defada eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. Nur suresinin 6 ila 9. ayetleri inzal olmuştur. Dikkat edilirse umumi beyan önce, hususi beyan sonra inzal olmuş ve tahsis gündeme girmiştir. Lian yani lanetleşme tatbikatının da bu ayetlere dayandığı malumdur. Umumi bir hükmün tahsis edilmesiyle nasih ve mensuh arasında zaruri bir münasebet yoktur. Genel olarak nida, münada ile başlayan ey insanlar veya ey iman edenler gibi ayetlerde umumi hüküm ön plandadır. Fakat bazen umumi bir beyanın içerisinde hususi bir vecih de bulunabilir. Konumuza açıklık getirmek için bir misal verelim. Ey insanlar! Hakikat, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi sırf birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır hükmü beyan buyurulmuştur. Hucurat suresinin 13. ayeti kerimesi hem umumi hem de hususi beyanın birlikte yer aldığı bir ayeti kerimedir. İnsanların yaratılışı ile ilgili olan beyan umumi bir keyfiyete haizdir. Peygamberimiz Efendimizin "Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktan yaratılmıştır" buyurduğu ve bu umumi hükmün keyfiyetini haber verdiği malumdur. İslam uleması, insan için asıl olan hürriyettir. Zira insanlar, Müslümanların en hayırlıları olan Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocuklarıdırlar hükmünde ittifak etmişlerdir. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır hükmünün içerisinde ise hususi bir vecih vardır. Her ne kadar ey insanlar hitabına gramer olarak bağlı olsa da mahiyeti itibariyle hususidir. Çünkü takva mümin ve akıl bali olan insanlar için söz konusudur. Şu halde akıl bali olmayan çocuklardan veya delilerden hepsi de insan olmalarına rağmen muttaki olmaları istenemez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğa erinceye kadar çocuktan ve sıhhat buluncaya kadar mecnundan hadisi bunun delilidir. Kur'an-ı Kerim'deki umumi ve hususi beyanlar teklifin mahiyetine tesir eder. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinde soruları ve cevapları okumaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar Rabbim her şeyin hayırlısını sizlere nasip etsin ve alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcut. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen. 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey peygamber, biz seni hem bir şahit hem bir müjdeci hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter. Allah!

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bir dakika bilim. Bir şehir ki üzerinde araba ve motorlu taşıt bulunmasın. Çünkü bu şehirde yol değil, su kanalları var. İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlanır. Gondolları ve vaporettolarıyla ünlü bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre batıyor. Şehrin bu değişikliği yaşamasındaki en önemli faktörler, iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: donakkuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
14: daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: 103.2 Özel FM.
16: Saat 18.
14: Özel FM.
17: www.özelfm.net. Özelfm.net.
18: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var başlıyor.

0: Özel Efem'in kıymetli dinleyicileri, hepinize hayırlı, huzurlu, bereketli bir gün diliyorum. Bir Konu Var programında yine sizlerle birlikteyiz ve bugün de hayatımızı çokça ilgilendiren bir konu üzerinde duracağız. Kimle? Daha önce de kendisiyle program yapmıştık. Kıymetli radyo programcısı, iletişim uzmanı, değerli dostum Recep Kara bizlerle birlikte olacak. Recep, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Herkese tekrardan selamünaleyküm. Herkese bereketli, güzel bir zaman diliyorum.
0: Eyvallah Recep. Teşekkür ediyoruz. Şimdi daha önce dezenformasyonu konuştuk, evet, ve yapay zekayı konuştuk. Şimdi de yine çok kritik bir konuyu konuşacağız. Sosyal medya kullanımı ve bilhassa çocuklarımızın sosyal medyada nasıl davranması gerektiği üzerine bir hasbihal edelim dedik. Öncelikle şunu sorayım Recep. Sosyal medya hayatımızı nasıl değiştirdi?
1: Şimdi İnsanoğlu yaratıldığı ilk günden beri teknolojinin peşinde olmuş abi. Ve yeni bir şeyler öğrenmeyi, hayatına yeni bir şeyler katmayı, bunların vesilesiyle de hayatını kolaylaştırmayı ana gaye olarak kendine edinmiş sosyal medya. Modern çağın en güçlü, hayatı hızlandıran silahlarından biri. Şimdi sosyal medya niye hayatımızı hızlandıran silahlardan biri? Şimdi hayatımızı hızlandırıyor çünkü bilgi erişimimiz çok kolaylaştı. Yani hem bireysel olarak çevremizdeki insanlarla alakalı çok daha kolay haberdar olabiliyoruz. Hem bilgiye daha kolay erişebiliyoruz dijital iletişim araçlarıyla. Bu yönüyle harika bir teknoloji. Yani dinlemek için belki saatlerce yol gitmemiz gereken, işte Türkiye'nin bir ucunda olan hocaları ya da işte mesai saatimizden dolayı, sosyal imkansızlıklarımızdan dolayı öğrenemeyeceğimiz bazı dersleri sosyal medya aracılığıyla hoca efendilerden, istediğimiz nokta atışı insanlardan rahatlıkla öğrenebiliyoruz, edinebiliyoruz. Bu yönüyle baktığımızda mükemmel bir teknoloji. Fakat yani bu sadece sosyal medya ile alakalı bir sorun değil. Her teknoloji, her araç, hatta teknoloji demeyelim, her araç insan için rahmet de olabiliyor, zahmet de olabiliyor. Yani ateş, yemeğinizi pişirirsiniz, ısınırsınız ama yangın çıkar. İşte ne bileyim, bir eşyanızı da yakabilir. Yani böyle bir, her aracın böyle bir şeyi var. Burada ne devreye giriyor? Bizim beynimiz devreye giriyor, aklımız devreye giriyor. Yani bu aracı doğru nasıl kullanacağız? Doğru nasıl yani yanlışından, zararından nasıl kaçınabileceğiz? Şimdi sosyal medyaya bu gözle bakmak lazım başlangıçta. Yani bu iyi bir teknoloji, faydalı bir teknoloji. Ama ben doğru kullanmazsam bu bir silah, işte başta bahsettiğim yere, silaha dönüşebilir. Kaldı ki günümüzde sosyal medyayı da, yani bizim için her araç gibi, yani her teknoloji, her araç insanın iyiliğine de olabiliyor, kötülüğüne de. Burada akıl devreye giriyor. Ne kadar doğru kullanırsan o fayda sağlıyor. Sosyal medya da böyle bir araç. Ama tabii ki üreticiler bizi manipüle ediyorlar, bizi yönlendiriyorlar, bizi hızlı tüketime alıştırıyorlar. Yani bize şu anda zarar veren bir tarafı var ama faydalı tarafını kullanmak bizim elimizde. Şimdi sosyal medyanın zararı çok diye çıkıp da kolaylıkla dinleyeceğimiz hoca efendileri dinlemeyelim mi abi? Dinleyeceğiz tabii ki. Şimdi sosyal medyanın bizim hayatımızdaki, yani biz kendimiz kritiğini yapacağız. Ne kadar bize fayda sağlıyor da biz ne kadar bundan beslenebiliyoruz, doğru beslenebiliyoruz. Her şeyin fazlası, yani helal şeyin bile fazlası insana zarar veriyor. Helal yemek yersin ama çok yersen mide spazmı geçirirsin. Anlatabildim mi? Kaldı ki şüpheli ya da zararlı olan bir şey, sen oturup da akşama kadar video kaydırırsan, akşama kadar saçma sapan insanları takip edersen, teknik olarak karşına israf çıkar, zaman israfı çıkar. Şimdi ben şuraya bağlayacağım Enes. Biz sosyal medyayı peki nasıl kullanacağız? Yani şimdi adam şey diyor. Abi diyor, ben sosyal medyaya giriyorum, hep karşıma böyle saçma sapan videolar çıkıyor. Ben ona şey diyorum, kusura bakma da sen hep saçma sapan videolar izlediğin için o çıkıyor. Biz bir dijital ayak izi oluşturuyoruz, tamam mı? Yani oluşturduğumuz dijital ayak izinde algoritmalar biz neyi takip ediyorsak onu karşımıza çıkartıyor. Şimdi bunu şöyle anlatacağım. Şimdi bizim 3 tane sosyal medyada abi, 3 tane olayımız var. Birisi algoritmalar, tamam mı? Diğeri filtre balonları, üçüncüsü de yankı odaları. Bu üç şey sosyal medyada aslında bizim varlığımızı belirliyor. Bak, dijital izimiz var, bir de dijital ikizimiz var. Onları geçen program zaten konuşmuştuk.
0: Anlatmıştık.
1: Evet.
0: Peki bunlar, şimdi, nedir?
1: Bunlar önemli. Şimdi algoritmalar, Biz nerede ne kadar kalıyoruz? Hangi paylaşımları daha fazla takip ediyoruz? Hangi paylaşımları takip etmiyoruz? Hızlı geçiyoruz. Hatta yani şöyle sosyal medyada içerik üretenlere şöyle bir tavsiyede bulunalım. Size genelde oluyor. Bir video yüklüyorsunuz Instagram'a diyelim. Sizi sevenler, yakınlarınız, eşiniz, dostunuz, ananız, babanız giriyor. İlk 10 saniyeye bakıyor. Yani bizim insanlar zaten hep dinliyorum der ya. 10 saniyeye bakıyor, beğeniyor, geçiyor ya. Algoritma onu şöyle söylüyor. Arkadaş diyor, bu videoda maksimum 10 saniye kalıyor insanlar diyor. Ne oluyor? Otomatik olarak aslında seni iyi gibi, senin için iyi gibi gözüken, mesela babanın senin için iyi yaptığını düşündüğü şey aslında sana zarar veriyor. Algoritmaların amacı ne? Abi, algoritmaların amacı şu. Seni daha fazla platform içinde tutmak. Algoritma diyor ki, bu adam ne kadar çok platformda kalırsa ben onu o kadar reklama maruz bırakırım. O kadar bana reklam verenlere dedim ki, şu kadar milyon adam şu kadar saat kalıyor. Bana reklam verirsen senin reklamında bu kadar milyon adam görür dedim. Bunların ana motivasyonu, bak bu üçünün de algoritmalarında, filtre balonlarının da, yankı odalarında ana motivasyonu kullanıcıyı sosyal medya platformunun içinde tutabildiği kadar uzun süre tutmak. Bunun için algoritmalar senin iyi bir izini sürüyor. Ve diyor ki, bu adam bu tarz gönderileri seviyor, bu tarz gönderileri sevmiyor, bunlarla ilgileniyor, bunlarla ilgilenmiyor. İşte konumuna bakıyor, eğer konum izni verdiysen vermememiz lazım. Konum izni verdiysen işte konumuna bakıyor, aa bu işte hastaneye gitmiş, o zaman buna ilaç önerisinde bulunayım diyor. Senin tarayma geçmişine bakıyor, sen mesela atıyorum mide yanmasına ne iyi gelir demişin. Ona göre hemen algoritmalar filtreleme yapıyor. Yani amaç seni orada tutabildiği kadar uzun tutmak. Filtre balonları şu abi. İşte algoritmaların senin çevrende oluşturduğu bir alan. Anlatabiliyor muyum? Yani artık sen sadece filtre balonlarında bir yankı odasına giriyorsun. Artık senin bir yankı odan oluşuyor. Ve sen artık sadece istediğin şeyleri görüyorsun. Şöyle düşün. Algoritma senin çevrene, senin takip ettiğin, senin dikkat ettiğin malzemelerden bir duvar örüyor. Filtre balonu diyoruz buna. Sen bu duvarın içerisinde, mesela Fenerbahçeliysen ve Fener'i seviyorsan, sana hep Fenerbahçe'nin lehine görüntüler çıkıyor karşına. Eğer Galatasaray'dan nefret ediyorsan farz misal, bu sefer karşına da Galatasaray'la kötüleyen görüntüler çıkıyor. Sen Fenerliyken Beşiktaş görüntüleri, Trabzonspor görüntüleri çıkmıyor. Fenerbahçe görüntüleri çıkıyor. %90, %10'luk bir kaçma payı olabilir. Bunu algoritmalar yapıyor. İşte yaptığı bu şeye biz filtre balonu diyoruz abi. Tamam mı? Sen hep aynı şeylere maruz kaldığın için, hep sarıyı övüldüğü için, hep işte kırmızı yerildiği için sen artık kutuplaşmaya doğru gidiyorsun. Buna da yankı odası diyoruz. Yani sen artık gerçekliği göremez hale geliyorsun. Algoritmaların senin çevrende, yine senin aramaların oluşturduğu filtre balonlarından bir yankı odasına dönüşüyor senin çevren ve sen artık mesela diyoruz ya, bu adamlar nasıl İslam'ın güzelliklerini görmüyor? Değil mi? Çünkü adam çevresine öyle bir yankı odası yapmış ki hep İslam'la alakalı kötü şeyler geliyor. Yani İslam'la alakalı kötü bir şey yok da, olamaz da. İşte İslam'ı temsil ettiğini iddia eden insanların kötü davranışlar adamın karşısına çıkıyor. Anlatabildim mi? Sen hep X
0: Anladım.
1: hocasını takip edersen karşına hep X hocası çıkar. Misal
0: Evet.
1: olarak. Y'yi dinlemez. Bu da yankı odasının ortaya çıkmasını sağlıyor ve biz artık tek düze düşünüyoruz. Farklı görüşlere kapalıyız, farklı yorumlara kapalıyız. Yani bunu yansıtsal anlamda değerlendirmemek lazım tabii. Bir süre sonra işte o her şey, bunların tamamı bir dijital ikizle, geçen programda da anlattığımız bir mevzu haline geliyor. Ve artık bizim yerimize düşünen, bizim yerimize karar veren, bizim yerimize hareket eden bir insan ortaya çıkıyor. Biz. Bir dakika, benim yerime nasıl düşünür? Senin nasıl düşünmeni istiyorsa algoritmalar, filtre balonları ve yankı odaları
0: O
1: seni
0: şekilde
1: ona
0: yönlendiriyor.
1: yönlendiriyor. Yani seni aslında hipnoz ediyor. Dijital bir hipnoz söz konusu burada. Sen artık dijitalim. Senin
0: Peki bunun nasıl dışına çıkacağız
1: bunun
0: biz?
1: nasıl dışına çıkacağız? Bu uzun bir süreç bu arada. Yani işte 20 yıldır günde 3 saat sosyal medya kullanan bir adam bunu 3 dakikada bitiremez. Anlatabildim mi? Bu bir bağımlılığa da çünkü süreç içerisinde dönüşüyor. Bundan kurtulmanın en kolay yolu sosyal medya detoksu abi. Yani hesapları kapatacaksın, telefonu uzak yere koyacaksın ve girmeyeceksin. Uzun bir süre sosyal medyaya girmeyeceksin. Sosyal medya kullanmayacaksın. Yani dijital detoks, sosyal medya detoksu yapacaksın abi. Eğer bunu beceremiyorsan, ya benim işim bu, işte ben buradan paramı kazanıyorum, ticaret yapıyorum diyorsan, o zaman ne yapacaksın? En azından kendine stabil bir alan açacaksın. Yani mesela akşam eve gittiğinde telefonu ulaşamayacağın bir noktaya koyacaksın. Bildirimleri kapatacaksın kesin. Çünkü seni bildirimlerle gıdıklıyorlar. Mesela hanımefendilere alışveriş sayfalarından, uygulamalarından devamlı bildirimler gelir ekseriyetle. Ya da bize erkeklere de gelir işte. Şu indirim, ürün indirime girdi. Abi uygulamaların bildirimlerini kapat. Bu önemli. Yani mesaj dışında, işte WhatsApp gibi kişisel iletişim alanları dışında alışveriş sitelerinin vesairenin bildirimlerini kapatmak her zaman faydalı. Çünkü seni gıdıklıyor. Çünkü senin nereden vuracağını biliyor. Yani sen ne zaman daha zaaf olursun, ne zaman daha yavaş düşünürsün, işte nasıl mesela belki şunu bile hesaplıyor yani. Sen eşinle birlikteyken ya bu telefonu alsak mı dediğinde eşin sana engel olacaksa, senin sana o bildirimi emin ol eşin yanındayken göndermiyor. Eşin yokken gönderiyor.
0: Bunu bile fark edebiliyor algoritma.
1: Tabii ki, inan ki bu böyle. Bunu bile fark ediyor. Ve bir süre sonra böyle bir mekanizma işte seni manipüle ediyor. Senin istediğin gibi düşünmeni sağlıyor. Eğer detoks yapamıyorsan, aralıklı kullanamıyorsan, o zaman şunu yapacaksın. Sabit ve doğru şeyleri arayacaksın. Yani yeni bir dijital iz oluşturacaksın. Atıyorum mesela karşına işte hoş siyasetle alakalı bir haber çıktı ve sen asla siyasetle alakalı bir şey duymak istemiyorsun. Bundan hoşlanmadım diyeceksin. Onu engelleyeceksin ya da işte bildirimleri, etkileşimini kapatacaksın. Zaten niye sosyal medya uygulamaları, platformları bize neyi beğendin, beğenmedin butonu sunuyor? Hiçbir şey sunmayabilirdi. Orada amaç senin kendi elinle dijital detoksun oluşturmak, yani dijital izin oluşturmak. Yani sen beğendikçe evet bu bunları beğeniyor diyor. Bu bunların üstünde kalıyor. Ne yapacaksın abi? Beğenmediğin görüntüyü hemen geçeceksin. Beğenmediğin şeyi bir şikayet edeceksin ya da işte şikayet etme, yani eğer yanlış içerikseydin ama doğru içerikse o zaman ben bundan hoşlanmadım ibaresini tıklayın ve karşınıza çıkmamasın. Hatta son günlerde Instagram işte bu gönderi hoşunuza gitti mi diye altta bir bildirim yapıyor. Evet, bunlardan daha fazla göster derseniz artık karşınıza onlar çıkmaya başlıyor. Gizlemiyor da yani. Böylece süreç içerisinde yeni dijital izimiz bizim farklı içerikleri görmemizin önüne geçecek. Size böyle sosyal medyada hoşlanmadığınız ya da artık görmek istemediğiniz ya da izinizi değiştirmek istediğiniz halde içerikler, mesajları da atanlar, DM atanlar, arkadaşlarınız varsa söyleyin, atmasınlar. Engelleyin ya da. Anlatabildim evet. mi? Yani bir doğru bir dijital iz oluşturmamız lazım.
0: Peki, şimdi çocuklarımızdan da bahsedeceğiz ki asıl önemli ve kritik nokta bu. Yani biz yetişkinler olarak bu

0: İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman bizleri dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey mobil cihazlarınızda Özel FM uygulamasını indirmek. Uygulamamız sayesinde bize istediğiniz zaman ulaşma imkanına sahipsiniz.
1: Özel FM, can dostunuz.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle. 0850 242 24 çift 0.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen. 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklam.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Çin istismarı üzerinden nüfuz devşirmek. Menfaat için dine girenler, menfaatleri sona erdiğinde dinden de yüz çevirirler. Çünkü onların dindarlığı hakikate değil, hesaba, kullukları Allah'a değil, çıkara bağlıdır. Onlar dini kendilerine siper edinirken aslında kendi nefislerini dinden çalmaktadırlar. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Hac Suresi 11. Menfaat için dine gelen, menfaatini dinin önüne koyan ve dindarlığı çıkarlarına perde yapan kimse, dinin adını taşısa da dinin hayrını göremez. Çünkü din, nefsin çıkarlarına hizmet eden bir araç değil, nefsi terbiye eden, menfaati hakikatin önüne geçmekten alıkoyan bir emanettir. Menfaat için dine gelenler, menfaatleri için dindar görünenler, dinin adını taşısalar da dinin hayrını göremezler. Zira din, menfaate hizmet etmek için değil, insanı menfaatinin esaretinden kurtarmak için vardır. Hakikate iman eden, menfaati kaybolduğunda da istikametini kaybetmez. Zira onun dini, kazancının değil, Rabbine olan bağlılığının adıdır. Ümmetin imanını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize şahsi bir otorite alanı oluşturmaya başladığınız an, dinin hizmetkarı olmaktan çıkıp onu nefsinizin hizmetine koşmuş olursunuz. Din, şahısların nüfuzunu büyütmek için değil, insanı Allah'ın huzurunda küçültüp kulluğunu derinleştirmek için vardır. Alimin vazifesi kendisine bağlamak değil, Allah'a bağlamaktır. Kendisini merci kılmak değil, hakkı merci kılmaktır. Bu sebeple hakikati temsil ettiğini söyleyen kimse, önce kendi nefsinin hakikatin önüne geçip geçmediğine bakmalıdır. Zira din üzerinden makam, mevki ve nüfuz devşiren kişi, insanları Allah'a çağırıyor görünse de zamanla kendisine çağırmaya başlar. Dinin ölçüsü şahsın nüfuzu değil, şahsın Allah'ın ölçüsüne bağlılığıdır. Nefsine pay çıkaran her din dili eninde sonunda davetin ruhunu zedeler. Çünkü Allah'ın dini kulların otorite kurma vasıtası değil, kulluğu ikame etme emanetidir. Din şahısların mülkü değildir. Hiç kimse ümmetin imanını kendi otoritesinin sermayesi haline getiremez. Asıl tehlike de burada başlar. Allah'a çağırması gereken dil, kişiye çağırmaya, ümmete rehberlik etmesi gereken makam, şahsi nüfuz merkezine dönüşür. Allah'tan gelmiş olan din, beşeri makamların hiyerarşisine sokulamaz. Vahyin karşısında üst ve ast makamı olmaz. Çünkü din, insanın hükmü altında değil, insanın hükme tabi olduğu ilahi bir emanettir. Din, siyasetin, şahsi otoritenin, cemaat taassubunun, tarikat nüfuzunun yahut herhangi bir şahsın itibarının tamamlayıcısı değildir. Dine ast muamelesi yapmak, onu hayatın belirleyici ölçüsü olmaktan çıkarıp kendi konumunu tahkim eden bir araca dönüştürmektir. Böyle bir yerde artık din hakim değil, nüfuzun hizmetkarı haline getirilir. Dinin dili konuşulur fakat dinin muradı değil, nefsin muradı gözetilir. Ayetler okunur fakat ayetlerin önünde nefis diz çökmez. Hakikat dilendirilir fakat hakikatin sahibine değil, onu dillendiren kişiye itibarı devşirilir. Oysa din kimsenin şahsi mülkü değildir. Hiçbir alim, şeyh, hoca, cemaat, hareket veya otorite dini kendi adına temsil eden mutlak bir makam sahibi değildir. Herkes dinin önünde aynı sorumluluğu taşır. Alim de öğrenir, idareci de hesap verir, mürşit de muhasebe edilir, talebe de sorumludur. Din kişilere değer kazandırabilir fakat kişiler dine değer kazandıramaz. Çünkü değerin kaynağı vahidir. Şahıslarsa o değere nispetleri ölçüsünde anlam kazanırlar. Bu sebeple din üzerinden itibar devşirmekle dine hizmet etmek birbirinden ayrılmalıdır. Dine hizmet eden kendisini büyütmez, davayı büyütür.
kendisini merkeze koymaz, hakkı merkeze koyar. İnsanları kendisine bağlamaya değil, Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine bağlamaya çalışır. Kendi sözünü mutlaklaştırmaz, sözünü vahyin ve sahih ilmin ölçüsüne arz eder. Din, şahısların nüfuz merdiveni değildir. Kim onu kendi makamına basamak yaparsa, dinin yüceliğini değil, kendi nefsinin küçüklüğünü ortaya koymuş olur. Usul budur. Önce din, sonra insan, önce vahiy, sonra yorum, önce hakikat, sonra şahıs. Şahıslar hakikatle değer kazanır. Hakikat şahıslarla değer kazanmaz. Dini darlığı dindarlığa fatura etmek, dine ve dindarlara karşı fütursuzluktur. Dinin kusuru diye gösterilen nice darlık, aslında dinin değil, dini anlamayanların, yarım anlayanların kusurudur. Dini kendi nüfuzunun gölgesine sokan kimse, farkında olsun veya olmasın, dinin hizmetkârı olmaktan çıkıp, din üzerinden kendisine hizmet ettirmeye başlamıştır. Asıl ihlassa, insanları kendine hayran bırakmakta değil, hakikate teslim olmaya çağırmaktadır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secdeye. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım Aksa, gözyaşım Aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz Aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme. Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.
2: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle. 0850 242 24 çift 0.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
12: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
1: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillah, ittekullah, emma bat. Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve likne bis salihin. Allahümme amin. Kalplerimizi Kur'an ve sünnet nuruyla süsleyen ve bizlere hidayet nimetini veren, kendisinden başka hak ilah olmayan ve kulları için yegane kanun koyucu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun. Sen çok ikram eden el-Mennan, gökleri ve yeri yoktan var eden el-Bedi, el-Celal vel-İkramsın. Senden başka hüküm koyucu ilah yoktur. Sen daima diri olan el-Hay ve her şeyi koruyan, tutan ve idare eden el-Kayyumsun. Hamd ve şükür sadece Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye aittir. Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kıyametten önce müjdeleyici ve sakındırıcı ve izniyle ona davet edici ve aydınlatıcı olarak gönderdi. Allah Azze ve Celle onun vesilesiyle bizleri sapıklıktan hidayete, karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Yanlışlardan doğruluğa ulaştırdı ve kör gözleri, sağır kulakları ve mühürlü kalpleri açtı. Yegane örneğimiz ve önderimiz Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaleti kendisine geldiği şekilde tas tamam tebliğ etti, emaneti hakkıyla yerine getirdi, ümmetine doğruyu gösterdi, onun hayatı Allah yolunda cihat ile geçti. Allah'tan ölüm emri ona gelene kadar Allah'a kulluk etti. Salat ve selam onun sallallahu aleyhi ve sellemin, onun alinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de onu Azze ve Celle'yi zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tevhid eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan muvahhid müminlerin üzerine olsun. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri korusun, muhafaza eylesin ve bizlere merhamet etsin ki onun merhametine muhtacız. İnsanoğlu zayıf kardeşlerim, aciz ve çaresiz. Tüm çırpınışlarına rağmen çıkış yolu bulmakta zorlanıyor. Sözde gelişmişlik, teknoloji, kalkınmışlık ve bunların sözde kazanımlarına rağmen kendini korumakta her şekilde, her türlü başına gelen musibetlerde, belalarda kendini korumakta zorlanıyor. Ne için yaratıldığının, neden dünyaya getirildiğinin farkında olmayan insan çırpınıp duruyor. Bir türlü bu kaostan, bu kısır döngünün içerisinden çıkabilmek için bir yol bulamıyor. Elbette ki muvahhid müminler çok iyi biliyor ki insanoğlu daha üst seviyede bir korumaya muhtaçtır. Koruyucuların koruyucusuna sığınarak yola çıkmak zorundadır. Artık bunu anlamak zorundadır. Elbette ki Müslüman her şekilde yola çıkmadan önce tedbirlerini almak zorundadır. Ancak tedbirden sonra asla unutmaması gerekir ki Müslümanın korktuklarından emin olmak için Allah Azze ve Celle'nin himayesine muhtaçtır. Rabbimiz Azze ve Celle Yusuf suresinde 64. ayette şöyle buyurmakta: Çünkü en hayırlı koruyucu Allah'tır. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Peki kardeşlerim, bu korunmayı nasıl elde edeceğiz? Bu ilahi Allah Azze ve Celle'nin korumasına girebilmenin yolu nedir? İşte her işte örneğimiz olduğu gibi bu işte de örneğimiz olan, öğreticimiz olan, yegane önderimiz olan Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Gelin İmam Nevevi rahimehullah'ın bize aktardığı Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyhin müsnedinde geçen bir hadiste öğrenelim. Rabbimizin korumasına nasıl ulaşabiliriz? Nasıl buna layık olabiliriz? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin terkisinde bulunuyordum. Bana dedi ki yavrucuğum, sana bazı şeyler öğreteyim mi? Ben de öğret ey Allah'ın Resulü dedim. O şöyle buyurdu: sen Allah'ı koru ki Allah da seni koruyup gözetsin. Yani sen Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni korusun. Refah, rahatlık zamanında, iyi zamanlarında Allah ile tanış ki darlık zamanında Allah da sana iyilikte bulunsun. Yani Allah'ın rızasını her işte önde tut ki Allah'ı önünde, yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan dile. Bil ki olacak her şey yazılmış ve kalemler kurumuştur. Eğer bütün insanlar toplanıp Allah'ın senin için yazmadığı bir faydayı sana vermeye çalışsalar buna güç yetiremezler. Ancak Allah'ın senin için dilediği, takdir ettiği faydayı sana verebilirler. Yine ey Müslüman, eğer bütün insanlar toplanıp da Allah'ın senin için yazmadığı bir zararı sana vermeye çalışsalar buna da güç yetiremezler. Ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı sana verebilirler. Şunu da iyi bil ki senin hoşlanmadığın şeye sabretmende pek çok hayır vardır. Bil ki Allah'ın yardımı sabırla, kurtuluş da sıkıntılarla birliktedir. Hiç şüphesiz zorluklarla birlikte kolaylık vardır buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi bizlere ulaştıran İmam Nevevi rahimeullah bu hadis için şu notu düşmüştür Riyazu Salihin isimli eserinde: kulun bütün himmet ve dikkatini Allah Azze ve Celle'ye çevirmesi gerektiği ancak bu kadar güzel ve güçlü bir şekilde ifade edilebilirdi diyor imam. Biz diyor bu hadise sünnetullah'a ait bazı esasların tebliği ve talimi diyebiliriz diye de eklemiştir. İmam Ebu Ferrac İbnül Cevzi rahimeullah ise bu hadis ile ilgili şöyle demiştir: bu hadisi düşündüm. Beni dehşete düşürdü. Öyle ki neredeyse aklımı kaybedecektim diyor. Ve bu hadisi bilmeyen ya da manasını, anlamını az anlayanlara ne yazık diye de ekliyor. Allah onlardan razı olsun. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biz müminlere, ümmetine vasiyeti, kardeşlerim, Abdullah İbni Abbas'a öğretiyor ama onun nezdinde bütün ümmetine, bütün müminlere, ahirete kadar, kıyamete kadar bütün Müslümanlara öğretiyor ve emrediyor, nasihat ediyor. Ey müminler, siz Allah'ı koruyun ki, işte bu şekilde başlıyor hadis. Sen Allah'ı koru ki, Allah Azze ve Celle'yi korumak, kardeşlerim, Allah'ı korumak, onun dinini korumak, onun hadlerini, haklarını, emir ve yasaklarını muhafaza etmek demektir. Muhafaza ise Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak ve belirlediği hadleri aşmamakla, sınırları aşmamakla, Allah'a ve Allah'ın yetki verdiği Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şeksiz, şüphesiz, şartsız itaat etmekle. Ondan başka, Allah Azze ve Celle'den başka ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hudut, yasa, kanun belirleyici kabul etmemekle başlar Allah'ı korumak, Allah'ın dinini korumak kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özelde ve genelde iman iddiasında bulunan bütün insanlara İslam'ın kurallarını öğretirken sözlerine tevhid ile başlıyor kardeşlerim. Kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu vasiyetine, bu emrine, bu nasihatine muhatap olabilmesi için öncelikle la ilahe illallah diyerek Allah'tan başka bütün emir, yasa, kanun belirleme yetkisini, hakkını kendinde gören her kim ya da kurum ya da topluluk varsa toptan reddetmesi ve bundan sonra da o tertemiz olan her türlü yabancı maddeden, şirk ve küfürden, bidatlerden, hurafelerden tertemiz olmuş kalp ile illa Allah diyerek sadece hayatına karışan merci olarak ister ferdi ister sosyal hayatta, evinde, işinde, nerede olursa olsun bütün hayatında söz söyleme yetkisini sadece ancak alemlerin Rabbi ve Meliki olan Allah Azze ve Celle'ye vermesi gerekir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu vasiyetine muhatap olabilsin ve Allah'ı koruyabilsin. Yani Allah Azze ve Celle'yi korumak demek onu zatında, sıfatlarında ve isimlerinde tevhid ile başlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinin 84. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle bildiriyor: O gökte de ilah olandır,

Olduğu gibi el hakim olan da Allah Azze ve Celle'dir. Nasıl ki yaratan Allah olduğu gibi hüküm koyan da Allah Azze ve Celle'dir. Dikkat edelim. Allah Azze ve Celle yaratma sıfatı ile emretme, hükmetme, yani el halik ve el hakim isimlerini aynı cümlede zikretti ayeti kerimede. O Celle Celaluhu yaratmada ortak kabul etmediği gibi hüküm koyma, anayasa belirleme, yasama hakkında da ortak kabul etmez. O Azze ve Celle hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Kehf suresinin 26. ayet-i kerimesi. İşte Allah'ı korumak demek, yaratmak kayıtsız şartsız Allah'a aittir demek olduğu gibi egemenlik, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'a aittir demektir de aynı zamanda. Hüküm koyma, anayasa belirleme, helal ve haram, yasak ve serbest belirleme yetkisini Allah'a rağmen krallara, insanlara ya da parlamentolara vermek, Allah'a ortak koşmak, Allah'a şirk koşmak demektir. İşte kişinin Müslüman ismini hak edebilmesi, Allah Azze ve Celle'nin mümin, muvahhid bir kulu olabilmesi için Allah'ı zatında, sıfatlarında ve bütün isimlerinde birlediği gibi El-Hakim olan isminde de birlemeli, egemenlik, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'a aittir demeli ve bütün hayatını da bu hakikat üzerine bina etmelidir. İşte bu şekilde Allah Azze ve Celle'yi koruyan, Allah'ın dinini koruyan kişi Allah'ın emrettiği farz ve vacip olan amelleri de yerine getirmeli ve haramları terk etmelidir. Yine görüyor ve şahit oluyoruz ki önce iman ve sonra salih amel gerekmektedir. Asr suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi iman edip salih amel işleyenler müstesna. İşte Kaf suresinin 32. ve 33. ayet-i kerimeleri. Mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor: İşte size vaat edilen cennet, ki o daima Allah'a yönelen ve onu koruyan herkesin mükafatıdır. Ayeti kerimedeki Allah Azze ve Celle'yi korumak ifadesi, onun emirlerini yerine getiren ve sürekli bütün hayatında ona yönelerek kendini günahlardan koruyan kimse şeklinde tefsir edilmiştir. Allah onlardan razı olsun müfessirlerimiz tarafından. Kardeşlerim, Rabbim bizleri o makama ulaşanlardan eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Allah Azze ve Celle cennet ehlini kendi yüce zatını ziyarete davet ettiği gün onlara hicabını kaldırır ve şöyle buyurur: Merhaba ey vasiyetimi koruyan, ahdimi gözeten ve gaybda benden korkan kullarım. İbn-i Ebu Dünya'da Sıfatul Cenne kısmında geçen bir hadis. Rabbim o yüce zatını görebilmemiz için bize onun vasiyetini koruyan, ahdini gözeten ve gaybda Allah'tan sakınan, korkan kullarından eylesin bizleri. İşte kardeşlerim, Müslümanın ilk görevi Allah'a rağmen, Allah'ın arzında kendilerinin de söz söyleme, yasak serbest belirleme hakları olduğu iddialarına karşı Allah Azze ve Celle'nin haklarını, emirlerini, hudutlarını korumaktır. Diğer taraftan ise korumaya gayret edilen bu hudutlara, yani Allah'ın emirlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine, Allah'ın yasaklarına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladıklarına riayet etmektir. Peki acaba Müslümanlar olarak kardeşlerim, abdestlerimizi korumaya dikkat ettiğimiz kadar elimizdeki malımızı, mülkümüzü, paramızı korumaya dikkat ettiğimiz kadar Allah Azze ve Celle'nin son gönderdiği kitabı olan Kur'an'ın hükümlerini ve son Nebi ve Resul
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini

0: hükümleri korumaya da bu kadar dikkat ediyor muyuz? Yaşadığımız topraklarda Allah'ın hükümlerinin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin hakim kılınması için uygulamamız gereken metoda, usule, sünnete dikkat ediyor muyuz? Ve gücümüz nispetinde gayret ediyor muyuz? Bu noktada Allah yolunda cihat ediyor muyuz? Elimizle, dilimizle ve kalbimizle. Kardeşlerim, dikkat edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun önemini bize şöyle bildiriyor. Yeryüzünde uygulamaya konulan Allah'ın bir haddi, bir cezası yeryüzündekiler için 40 gün yağmur yağmasından daha hayırlıdır. Evet ey Müslüman, Allah'ın kitabında ve Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde uygulanması emredilen hadler. Bize unutturulan, uygulaması unutturulan Allah'ın hadleri, Allah'ın hak edenlere karşı layık gördüğü cezalar. Zina cezası yani haddi zina. Haddi sirkat yani hırsızlığın cezası. Haddi şurb yani içki içme cezası. Haddi kazf yani zina iftirası cezası ve yol kesme cezası gibi daha birçok Allah'ın haddi, Allah'ın yasaklarını çiğneyenlere karşı verilecek cezalar. Bu had cezalarının uygulanabilmesi için kardeşlerim, yaşanılan yerde İslam ahkamı, İslam şeriatı uygulanıyor olması temel şarttır. Delilimiz Allah Resulü'nün şu hadisidir sallallahu aleyhi ve sellemin. Darul harpte yani Allah'ın hükümleriyle hükmedilmeyen topraklarda hadler, cezalar tatbik edilmez. Kardeşlerim bu delili İmam Serasi'nin El Mebsut isimli eserinde yerinde görebilirler. Evet kardeşlerim, Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin hadlerini korumak noktasında aciz. Ellerinden bir şey gelmiyor. Çünkü Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı içerisinde yaşadıkları topraklarda hakim değilse bu hadlerin de uygulaması yoktur. Dinleyen kardeşlerime bir fıkıh kaidesini hatırlatalım. Eğer bir ibadet ya da bir akdin uygulanabilmesi için gerekli olan şartlar, yani o ibadetin yapılabilmesi için gerekli olan sıhhat şartlarından bir ya da birkaçı yerinde yok ise o ibadet ya da akit düşer ve o ibadetin, o amelin, o akdin hükmü ne ise, farz ise farz, vacip ise vacip, sünnet ise sünnet, o şarta ulaşabilmek de o ibadetin ya da o akdin hükmünü alır. Bir örnek vermek gerekirse namaz için abdestli olmak bir şarttır. Peki namaz ibadetinin şartlarından abdest yok ise öncelikle o şartın yani abdestin alınması gerekir. Aksi takdirde namaz kılınamaz. Yani farz olan namaz ibadetini yerine getirebilmek için alınması gereken şart olan abdest de farzdır. İşte kardeşlerim, iman ettiğini iddia eden mümin kulların içerisinde yaşadıkları topraklarda Allah Azze ve Celle'nin hudutları, helal ve haramları yani serbest kıldıkları ve yasakladıkları, gökte ilah olduğu gibi yerde de ilahlığının sonucu olarak koyduğu anayasası, Kur'an ve sünnet yönetimde geçerli değilse o topraklarda Allah'ın hakkını korumak demek, önce kendi bölgesinden başlayacak şekilde gücü, imkanı nispetinde Allah'ın dini olan İslam'ı, ilahi kelimetullah'ı hakim kılmak için gücü nispetinde eliyle, diliyle ve kalbiyle cihat etmek, Allah yolunda mücadele etmek anın vacibidir. Yani ey Müslüman, sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Peki mefhumu muhalifi, eğer sen Allah'ın hakkını korumazsan Allah da seni korumaz. Ey Müslüman, Rabbim bana neden yardım etmiyor deme. Sen Allah'ın dinini, Allah'ın hakkını ne kadar koruyorsun, ona bak. Kardeşlerim, Allah'ın mümin, muvahhid kullarını koruması iki şekilde olur. Birincisi, onların imanını ve dinini koruması. İkinci olarak ise bu iman ehli müminleri dünyevi meselelerde koruması. Rabbimiz Azze ve Celle Muhammed Suresi 7. ayet-i kerimede şöyle buyurdu: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz. Ey iman iddiasında bulunanlar! Ey ilahi kelimetullah iddiasında bulunanlar! Ey tağutları bütün kurum ve kuruluşları ile reddedip Allah'a iman ettiğini dilleri ile söyleyenler! Eğer bu iddialarınızda, sözlerinizde samimi iseniz neyden korkuyorsunuz? Neyden çekiniyorsunuz? Eğer gerçekten Allah'a gereği gibi iman etmiş ve Allah yolunda cihada devam ediyorsa mümin, Müslüman neyden çekiniyor? O Allah'ın koruması altındadır. O hiçbir şeyden çekinmez, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaz, çekinmez. Allah onu korur. Allah onu o tağutlardan, firavunlardan, Nemrut ve Ebu Cehil olsun ya da günümüzde onların makamlarında oturan sahte ilahlardan, onların akıl hocası olan şeytandan, şeytanlardan ve onların karada, havada ve denizdeki ordularından Allah korur. Eğer sözlerimizde samimiysek kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye kalu belada verdiğimiz söze sadıksak eğer, eğer tavizsiz bir şekilde Allah'ın dininde istikamet üzere devam ediyorsak Allah bizi korur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin korumasının bizim için en değerli ve en şerefli, en önemli olan kısmı muhakkak ki onun bizim imanımızı ve dinimizi korumasıdır. Eğer Müslüman Allah'ın dinini korursa, Allah da onun hayatı boyunca onu her türlü şüphe, sapıklık ve şehvetlerden uzak tutar ve ölüme esnasında onun, o Müslümanın dinini korur, imanını korur. Böylece kişi iman üzere ruhunu teslim eder. Rabbim bize de iman üzere yaşayıp iman üzere canımızı, ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çokça yaptığı duayı biz de hayatımızda, her günümüzde çokça yapalım, eksik etmeyelim. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzere sabit tut.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

أشهد أن

0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Yine Resulullah aleyhissalatü vesselamın yatmadan önce okumamız için bir duası var. Bize de öğretiyor ki o da şöyleydi. Ya Rabbi, eğer ruhumu kabzedersen ona merhamet et. Merhametinle muamele et. Eğer ruhumu kabzetmez de bana iade edersen salih kullarını koruduğun gibi beni de koru. Allahümme amin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duası da şöyleydi ki Hazreti Ömer'e radıyallahu anh'a öğretmişti bir duayı. Ya Rabbi, Allah'ım beni ayaktayken, otururken ve uyurken. Ya Rabbi, beni ayaktayken, otururken ve uyurken. Yani her anımda İslam ile koru. Düşmanların ve hasetçilerin aleyhimdeki arzularını gerçekleştirmelerine izin verme ya Rabbi. Bu da İbn-i Hibban'da geçen bir hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir duası. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle eğer mümin, muvahhid kulu onun hakkını, onun dinini korursa sadece onun imanını, dinini korumakla kalmaz. Kim Allah Azze ve Celle'ye karşı ihlaslı olursa Allah da onu bütün kötülüklerden ve fuhşiyattan korur. Helak edici günahlar ile o kişi arasına girer ve hiç ummadığı bir şekilde o kulunu, o mümin kulunu himaye eder. O mümin kişi ise bazen bu korumayı hissetmez bile, farkına bile varmaz. Hatta bazen de ondan hoşlanmayabilir. Ancak o hoşlanmasa da başına gelen o olaydan, o belki musibet gibi görünen şeyden sonuç onun için hayırdır eğer sabrederse. Eğer misal vermek gerekirse Müslüman bir kul, bir kişi ticaretinde ya da inşaat yaparken, imalatta ya da yöneticilik vesaire gibi dünyalık işlere dalar. Ancak Allah Azze ve Celle onun hayrını diler. Çünkü o kul, o Allah'ın hudutlarını, hakkını korumuştur. Allah Azze ve Celle o mümin kulunun hayrını diler ve onu işlerinde başarısız kılar ve ahirete yöneltir. Eğer o kul bunu anlarsa ve sabredip şükrederse. İbn-i Mesud radıyallahu anh bunu şu şekilde anlatıyor. Kul ticaretten veya inşaat işinden bir şey yapmaya azmeder. Hatta o iş kendisine kolaylaştırılır, kolay kılınır. Allah Azze ve Celle o kula nazar eder ve meleğe o kulumu bu işten uzaklaştırın. Eğer ona bu işi kolay kılarsam onu ateşe atarım der. Ve o iş o kuldan uzaklaştırılır. Ancak kul filan kişi bana engel oldu veya filan kişi bana tuzak kurdu der durur. Halbuki bu Allah Azze ve Celle'nin ona ikramından başka bir şey değildir demiştir. Rabbim bizleri anlayabilen ve anladığı şekilde de Allah'a hakkıyla itaat eden, sabreden ve şükreden kullarından eylesin. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah buyuruyor ki, kullarımdan öyleleri vardır ki imanlarını ancak fakirlik düzeltir. Eğer onlara zenginlik verecek olursam onun imanının bozulmasına sebep olur. Yine kullarım arasında öyle kimseler de vardır ki zenginlik onun imanını düzeltir. Eğer onu fakir kılarsam onun imanının bozulmasına sebep olur. Kullarımdan imanını ancak sağlığın düzelttiği kimseler vardır. Eğer onu hasta kılarsam onun imanının bozulmasına sebep olur. Kullarımdan imanını ancak hastalığın düzelttiği kimseler de vardır ki eğer ona sağlık verirsem bu onu bozar. Kullarımdan bazıları da ibadete kendilerini verip abid olmak isterler. Kendi nefsini beğenmesin diye ona engel olurum. Ben kullarımın kalplerini bilir ve işlerini düzene koyarım. Çünkü ben her şeyi bilen ve haberdar olanım. Subhanallah. O halde ey kardeşlerim, çözüm gerçekten çok basit. Kim tüm işlerinde Allah Azze ve Celle'nin gözetim ve koruması altına girmek istiyorsa Allah'ın kendisi üzerindeki haklarına riayet etsin. Eğer böyle yaparsa Allah onu her türlü beladan, musibetten korur ve ona her işte o anlamasa dahi, o farkına varmasa dahi hayrı verir, hayırlı olanı verir. Yine hoşlanmadığı şeylerin başına gelmesini istemeyen kimse, kendi nefsinin hoşuna gitmese dahi Allah'ın hudutlarına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine riayet etsin. Haram ve keri olan her şeyi terk edip şüphelilerden de uzak dursun. İşte bu da Allah'ı korumaktır. Cabir radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim Allah katındaki konumunu bilmek isterse Allah'ın kendi katındaki konumuna baksın. Şüphesiz ki Allah kulunu kulun kendisini koyduğu mertebeye koyar. Subhanallah. Rabbimize verdiğimiz değer onun hudutlarına, onun haklarına, onun Resulünün sünnetine verdiğimiz değer bizim Allah katındaki değerimizi belirler kardeşlerim. Allah'ı koru. Allah'ı koru ki onu önünde bulasın. Kim Allah'ın hudutlarını korur, Allah'ın haklarına riayet ederse her durumda Allah'ı yanında bulur. İmam Katade rahmetullahi aleyh dedi ki, kim Allah'tan korkarsa Allah onunla beraberdir. Allah kiminle beraberse onunla beraber yenilmez bir topluluk, uyumayan bir koruyucu ve asla şaşmayan bir yol gösterici vardır. İşte ey Allah'ın kulları, özetle eğer Allah Teala seninle beraberse kimden korkuyorsun? Eğer Allah Teala senin aleyhine ise kimden ümit bekliyorsun? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurdu. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp, savaş ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu ona mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadisi bize böyle aktarıyor. İmam Buhari'nin Rikak 38. hadisi. Evet kardeşlerim, Allah'ı koru ki hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmesiyle şöyle devam ediyor. Refah zamanında Allah ile tanış ki darlık zamanında sana o iyilikte bulunsun. Bu hadisi okuduğunda bu kardeşinizin aklına hep Yunus aleyhisselam geliyor. Yunus aleyhisselam balığın karnında Rabbine dua edince melekler Allah Azze ve Celle'ye müracaat ettiler ve dediler ki ya Rabbi bu ses tanıdığımız bir ses, bize tanıdık geliyor, bildiğimiz bir kişiden ama çok garip bir yerden geliyor. İşte refah zamanlarında, rahat olduğu zamanlarda Yunus Aleyhisselam Rabbine karşı o kadar yalvarıyor, ona zikrediyor, farzlarla, nafilelerle Rabbine yaklaşıyordu, ona çokça dua ediyordu ki o dara düştüğü zamanda da Allah Azze ve Celle onu korudu ve o düştüğü durumdan kurtardı. Öncelikle onu korudu, Rabbine tevbe etmekte ona yardım etti ve ondan sonra onu korudu, tevbesinden sonra onu balığın karnından kurtardı. Yani Yunus Aleyhisselam refah zamanında Allah ile tanışmıştı. Allah ile bağlantısını hiç kesmemişti ki darlık zamanında da Allah ona iyiliklerde bulundu. Selman radıyallahu anh dedi ki bir kişi rahatlık zamanında Allah'a çok dua ediyor ise kendisine sıkıntı isabet ettiğinde dua edince melekler bu ses tanıdığımız bir ses derler ve o kul için Allah'a dua ederler, yalvarırlar. Ancak kişi rahatlık zamanında Allah'a dua etmiyorsa, kendisine sıkıntı isabet ettiğinde Allah'a dua eder ama melekler bu ses tanımadığımız bir ses, tanıdığımız bir ses değil derler ve onun için Allah'a dua etmezler. Dünyada ve ahirette yalnız kalmamak için sıkıntı, dert gelmeden Allah ile tanışıklığımıza dikkat etmeliyiz kardeşlerim. Çokça Rabbimize farzlarla, nafilelerle, dualarla, zikirlerle yaklaşmamız gerekiyor. Hadisimizin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İstediğin zaman Allah'tan iste. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Allah'tan istemezse, yani Allah'a dua etmezse, Allah o kişiye gazaplanır, sinirlenir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bütün ihtiyaçlarınızı, hatta ayakkabılarınızın bağını bile Rabbinizden isteyin. Evet, bu haberler ve emirlerden dolayı ashabtan bazısının deve üzerindeyken kamçısı düşerdi de yerdekilerden istemez, devesinden iner ve kendisi alırdı. Sadece Allah'tan istemeye o kadar alışmıştı Allah Resulü'nün ashabı. Evet, bilelim ki şer'an ve aklen uygun olan yaratılmışları bırakıp yalnızca alemlerin Rabbinden istemektir. İmam Ahmed'in müsnedinde geçen, Rahimullah müsnedinde geçen bir dua: Ya Rabbi, beni başkasına secde etmekten koruduğun gibi başkasından istemekten de koru. Ya Rabbi, ey kendisinden istemeyenlere gazaplanan Rabbim, senden isteyenlerin dualarını geri çevirme. Bu da Yahya İbni Muaz'ın duasıydı Rahimullah'ın. Bakara suresi 186. ayet-i kerimede bütün dinleyici abilerimin, kardeşlerimin malumudur. Rabbim buyurdu ki kullarım seni benden soracak olursa de ki ben onlara çok yakınım ve dua edenin duasına icabet ederim. Yine Talak suresinde Rabbimiz buyuruyor: Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklenmediği yerden bir rızık verir. Evet ey müminler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatini dinleyelim. İstediğin zaman Allah'tan iste buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Devamında yardım dilediğinizde de Allah'tan dileyin. Fatiha suresi zaten malumunuz. Yine aynı şekilde Yusuf suresinde de artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında bana yardım edecek olan ancak Allah'tır diyor Yusuf aleyhisselam. İbn-i Recep el-Hanbeli rahimeullah şöyle aktarıyor: Yalnızca Allah'tan yardım dilemenin faydası şunlardır ki ilk olarak aciz olan kul amel ve itaatlerde kendi nefsine güvenmekten kurtulacaktır. İkinci olarak ise kulun din ve dünya ile ilgili işlerinde Allah'tan gayrı yardımcısı yoktur. Allah Azze ve Celle'nin yardımına ulaşan kişi başarıya ulaşmış, Allah Azze ve Celle'nin yalnız bıraktığı kişi ise başarısızlığa mahkum olmuştur. İmam Hasan-ı Basri Rahimullah Ömer bin Abdülaziz'e şöyle demişti: Ey Ömer, Allah'tan başkasından yardım dileme, yoksa Allah seni o yardım dilediklerinin eline bırakır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri devam ediyor. Eğer bütün insanlar Allah'ın senin için yazmadığı bir faydayı sana vermek için toplansalar, buna güç yetiremezler. Yine sana Allah'ın senin için yazmadığı bir zararı vermeye çalışsalar, buna da güç yetiremezler. Ey Müslüman, neyden korkarsın, neyden çekinirsin? Tevbe suresinde Rabbimiz buyurdu ki, de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Allah'a tevekkül etsinler. Ebu Derda radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Her şeyin bir hakikati vardır. Kul kendisine gelecek olan bir şeyin asla şaşmayacağını ve başına gelmeyecek olan bir şeyin de kendisine isabet etmeyeceğini bilmedikçe imanın hakikatine ulaşamaz buyuruyor. İşte kardeşlerim, kul bu bilgiyi idrak edip hayata geçirdiğinde yaratılmışlara bel bağlamaktan kurtulur, özgürleşir, yalnızca Allah'ın kulu olur. Artık faydayı celbetmek ve zararı def etmek konusunda onlardan yardım ve talepte bulunmaz. Sadece Rabbine sığınır. Onların kendisine zarar vermesinden korkmaz. İşte böylece Allah'ı birlemiş, yalnızca Allah'a itaati gündeme getirmiş olur. Ebu Said radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı gazaplandırma pahasına insanları razı etmeye çalışmak, Allah'ı sinirlendirmek pahasına insanları razı etmeye çalışmak, Allah'ın verdiği rızık hakkında insanları methetmek ve Allah'ın takdir etmediği rızıkta onları kınamak kişideki yakinin zayıflığındandır. Evet kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor. Şunu da bil ki senin hoşlanmadığın, velev ki musibetler, velev ki belalar, hoşlanmadığın şeylere sabretmende pek çok hayır vardır. Evet, sabır ve rıza. İmam Müslim'in sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle aktarıldı. Sana fayda sağlayacak şeylere hırslı ol ve Allah'tan yardım iste. Asla aciz olma ve başına bir şey geldiğinde de keşke şöyle şöyle yapsaydım deme. Bilakis Allah böyle takdir etti de. O ne dilerse güzel yapar de. Hiç şüphesiz ki keşke sözü şeytanın ameline bir yol açar. Evet kardeşlerim, Rabbimiz her ne takdir etmişse o olur. Ve Allah Azze ve Celle'nin mümin için takdir ettiği her şey onun için bir hayırdır. Kendisine bir iyilik isabet ederse o şükreder ve onun için hayır olur. Başına bir musibet isabet ederse de sabreder, bu da onun için bir hayır olur. Bu durum müminden başkası için geçerli değildir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine İmam Müslim'in sahihinde. De ki, siz bizim için ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz. Tevbe suresinin 52. ayet-i kerimesi. Yani ya yardım ve zafer ya da şehadet. Enes radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah bir topluluğu sevdiği zaman onlara musibetler gönderir. Bu musibetlere rıza gösterene Allah'ın rızası. Eğer bu musibetlere, belalara karşı öfkelenirse kişi, ona da Allah'ın öfkesi vardır. Bu hadiste İmam Tirmizi de geçmekte. Kardeşlerim, Müslüman kul bilmeli ki Allah Azze ve Celle'nin kendisi için takdir ettiğinin dışında hiçbir şey yoktur ve onun kul için takdir ettiği her şey onun için hayırdır. Sabır, musibetin ilk geldiği anda olur ve sabır vaciptir ey Müslümanlar. Rıza ise belanın gelmesinden sonra olur. Kim Allah'ın takdirine rıza göstermez, kızarsa onun için hem Allah'ın gazabı hem de düşmanlarının kendisiyle alayı vardır. Unutmayalım kardeşlerim ki Adem Aleyhisselam'dan bugüne bütün muvahhidlerin, sadıkların, salihlerin, mücahitlerin nezdinde dünya musibetleri, dünyada başlarına gelen belalar onlar için nimet sayılırdı. Evet, konumuzu olan hadisi tamamlayıp sen Allah'ı koru ki ile başlayan hadisimizi tamamlayıp sözlerimize ara verelim inşallah. Bil ki Allah'ın yardımı sabırla birliktedir. Kurtuluş da sıkıntılarla birliktedir. Hiç şüphesiz zorluklarla birlikte kolaylık vardır buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün doğrular Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den, eğer hatalar, yanlışlar olmuş ise onlar da bu kardeşinizdendir. Allah'ım bizi hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından eyle. Allah'ım bizi bununla rızıklandır. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
3: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da havuç 34.99, patlıcan 49.99, pırasa 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM 103.2.

biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
2: Özel efendim.

0: Bir dakika bilim. Dünyanın en küçük kuşu nedir biliyor musunuz? Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak bir kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5,5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip adalarında yaşar. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kıvırcık 39.95, limon 39.99, karnabahar 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmedullaha teala ve nestağfiruh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena, inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena, inneke cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri, vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Ve üfevvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ve Allahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi velirrasuli izâ de'akum lima yuhyikum ve'alemu ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbih ve enne ileyhi tuhşerûn. Ve gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, teraktu fîkum emrayn, len tedillu ma temessektum bihima kitaballahi ve sünnete nebiyyi. Değerli kardeşler, inşallahurrahman bugün sizlerle Kur'an'a ve sünnete tutunmak ya da Kur'an'a ve sünnete bağlı kalmak, Kur'an'a ve sünnete ittiba etmek hakkında konuşacağız. Okumuş olduğum ayet-i celile Enfal suresinin 24. ayeti. Allah Azze ve Cel bu ayetinde buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi velirrasuli izâ de'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman ona hemen icabet edin, hemen uyun. Bu ayete baktığımız zaman bir şey görüyoruz. Kur'an'ın ve sünnetin insana hayat vereceğini öğreniyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyordu ki, اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman. Mümin için Kur'an'a sarılmak hayattır. Mümin için sünnete sarılmak hayattır. Çünkü Kur'an bizim için Allah-u Teala'nın hayat reçetemizdir. Cenab-ı Allah Celle Celaluh'ten bize gelen bir vekaletnamedir Kur'an-ı Kerim. Siz bir işiniz olacağı zaman birilerine vekalet verirsiniz. Şu şu şu işleri yapın dersiniz. Allah-u Teala Celle Celaluh'te peygamberi yoluyla bize bir vekalet göndermiş ve dünyada şu, benim için şu şu işleri yapacaksınız demiş. Dolayısıyla Kur'an bize bir reçetedir. Hastalıklarımıza şifadır, dertlerimize devadır. Çünkü Allah-u Teala'nın Resulü öyle buyuruyor. Diyor ki Kur'an Allah'ın gökten yere indirdiği bir ipidir diyor. Zaten bu Kur'an'da da var değil mi? وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın diyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Kur'an bizim darda kaldığımız, uçurumlara düştüğümüz, çaresizliklere düştüğümüz zaman, sarıldığımız zaman o uçurumlardan, o zulümattan bizi kurtaracak ilahi bir iptir kardeşler. Madem ki Kur'an bize indirilmiştir, o Kur'an bizim hayatımıza nakşedilmesi lazım. O Kur'an'ın bizim hayatımızda kendisini göstermesi lazım. Peygamber de o Kur'an'ı hayatında yaşamak için vardır. Yani peygamber Kur'an'ı hayatıyla yaşasın ve Kur'an'ı hayatıyla tefsir etsin diye gönderilmiştir. Allah-u Teala Celle Celaluhu Kur'an'da genel kaideler koymuştur. Ama onun açıklanmasını, tefsirini peygamberine bırakmıştır. Demiştir ki ben bu Kur'an'ı indirdim, açıklamasını sen yapacaksın ümmetine. İbadetleri ben emrettim ama nasıl ibadet edeceklerini sen göstereceksin. Allah namaz kılın demiş değil mi ama nasıl namaz kılacağımızı yazmamış. İşte sabah namazı kaç rekat, öğle namazı kaç rekat yazmamış. Ama Cebrail gelmiş, peygamberimize göstermiş nasıl namaz kılacağını sen de ümmetine göstereceksin demiş. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Kendi kafanıza göre değil. Kendi kafamıza bir şey uyduramayız. Bir ibadet uyduramayız. Uydurduğumuz an dinden çıkarız kardeşler. Mesela akşam namazı 3 rekattır. Ya ben 4 rekat kılayım deseniz. Ya 4 rekat kılmam daha eftaldır. 1 rekat fazla kılacağım ya daha fazla sevap alacağım derseniz o namazınız olmaz. Bir de küfre girersiniz. Çünkü niye? Allah'ın ibadetinin yerine bir ibadet koydunuz oraya. Kur'an ne diyorsa o. Sünnet ne diyorsa o. Öyleyse Kur'an'ı iyi anlayabilmek için peygambere bakmamız lazım. Peygamber bu Kur'an'ı nasıl anlamış? Sahabilere nasıl göstermiş? Nasıl anlatmış? Bize nasıl mesajlar göndermiş? Allah Resulü 1400 sene önceden
2: ona bakmamız lazım ve Kur'an ve sünnetle hayatımızı şekillendirmemiz lazım kardeşler. Asırlardan beri Kur'an'ı ve sünneti terk ettiğimiz için, işimize geldiği yerde Kur'an'a bakıp, işimize geldiği yerde sünnete bakıp, işimize gelmediği yerlerde Kur'an'ı arkamızda atıp, sünneti arkamıza atıp ona göre hareket ettiğimiz için, çevre kültürüyle hareket ettiğimiz için, kafirlerin örf ve adetleriyle hareket ettiğimiz için işte bugün biz bu haldeyiz. Parça parçayız. Kafirlerin önünde, yelin önünde savrulan ağaç yapraklarına benziyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de 1400 sene önceden bugünü görmüş gibi gördüydü o. Niye? Çünkü Miraç'a çıktığında bana yeryüzünün doğusu ve batısı gösterildi demişti. Kıyamete kadar olacak şeyler gösterildi bana demişti. Görmüş demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin sofraya üşüştüğü gibi bir zaman gelecek sizin üzerinize üşecekler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab soruyor diyor ki ya Resulallah niye öyle olacak, biz o zaman az mı olacağız? Hayır, siz çok olacaksınız diyor. Ama size vehn hastalığı atılacak, vehn arız olacak size. Ya Resulallah vehn nedir diye soruyor sahabi, dünya sevgisidir diyor. Dünya sevgisi. Halbuki dünya bizim için ahiret yolunda bir duraktır kardeşler. Dünya ahiretteki yerimizi kazanabilecek kadar duracağımız bir ziraat alanıdır. Bir tarladır. Hasatını öbür tarafta yapacağız biz. Allah izin verirse. Allah Resulü de okuduğum hadiste diyordu ki teraktu fikum emrayn, size iki şey bırakıyorum. Len tedillu ma temessektum bihima, şayet o ikisine sarıldığınız müddetçe, yapıştığınız müddetçe, temesseke bir şeye iyice yapışmak demektir Arapçada. Bırakmamak, üzere yapışmak demektir bir şeye. Ona ikisine iyice yapıştığınız zaman asla sapıklığa düşmezsiniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Len edatı vardır. Arapçayı bilen kardeşlerimiz bilir. Len edatı Arapçada. O söz ağızdan çıktıktan sonra artık o şeyin bir daha olmayacağını ifade eder. Kıyamete kadar olmayacağını ifade eder. Allah Resulü de öyle buyuruyor. Len tedillu ma temessektum bihima. Eğer Kur'an'a ve sünnete sarılırsanız artık kıyamete kadar sapıtmazsınız. Biz niye sapıttık o zaman kardeşler? Biz niye parça parça olduk? Biz niye küfür yerlerinin önünde saman çöpleri gibi olduk? Şu anda dünyanın her tarafında, İslam topraklarında, İslam coğrafyasında neden hep ezilen Müslümanlar, katledilen Müslümanlar, ızlarına tasallut edilen Müslümanlar, yurtlarından edilenler neden Müslümanlar? Çünkü biz Kur'an'ı arkamıza attık, sünneti arkamıza attık ve ona göre hareket etmedik. Mal mülk sevgisine kapıldık, mevki makam sevgisine kapıldık, şan ve şöhret sevgisine kapıldık ve Allah kafirlerin kalbine indirdiği bizim korkumuzu aldı, kafirlerin korkusunu bizim kalbimize yerleştirdi. Dün onlar bizden korkuyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki bir aylık yoldan korkum kafirlerin kalbine yerleştirilir diyordu. Ümmeti için de aynıydı. Ömer bir yerden kalktığı zaman ta 300 kilometre öbür taraftaki, 500 kilometre öbür taraftaki Bizans kralı korkuya kapılıyordu. Mısır kralı korkuya kapılıyordu ta o zaman. Osmanlı İstanbul'dan kalktığı zaman Alman Şalken ne yapacağını şaşırıyordu. Müslümanlar Kur'an'a riayet ettikleri müddetçe, sünnete riayet ettikleri müddetçe hep öyle oldu. Şöyle biraz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanına gidelim. Sahabe Kur'an'ın okudukları zaman hiç neden niçin demeden hemen uyguluyorlardı. Hiç demiyorlardı niye bu böyle diyor, demiyorlardı. Hemen uyguluyorlardı. Hatta sahabi bizim bugün Kur'an'ı ezberlediğimiz gibi bir Kur'an ezberlemiyorlardı. Bizde 6 ayda Kur'an'ı ezberleyenler var. 6 ayda. En fazla 2 senede Kur'an'ı hıfzediyor. Ama sahabi diyor ki biz Kur'an'ı onar onar ayeti ezberlerdik. Ve ezberlediğimiz o 10 ayeti hayatımıza tatbik etmeden öbür ayetlere geçmezdik diyor. Yani ezberlediği her 10 ayeti önce hayatında tatbik ediyor, ondan sonrasını ezberliyordu. Abdullah İbni Mesud'a birisi diyor ki bir gecede şu kadar mufassal sureyi okudum deyince şiir okur gibi mi okudum diyordu. Yani hızlı hızlı mı okudum diyordu. Onlar Kur'an okurken ayetlerin üzerinde tefekkür ederek duruyorlardı. Tedebbür ediyorlardı. Manasını düşünüyorlardı. Rabbim burada bana ne demek istedi diyordu. Buradan nasıl bir ders alırım diyordu. Ve Kur'an ayetleri üzerinde düşüne düşüne okuyordu. Ama biz Kur'an'ı okuyoruz. Kur'an'a cahilce bir saygı gösteriyoruz. Nasıldır cahilce saygı? İşte onu göbek üstü yerlere asarız değil mi? Süslü kılıfların içine koruruz ya da yüksek raflara koyuruz. Göbek altında tutmamak bir saygıdır bizde Kur'an'a. Alırız 3 defa öper, alnımıza koyarız. Dış kabına saygı gösteriyoruz biz Kur'an'ı. Ama içindeki hükümlere baktığımızda içindeki hükümlerle hiç hükümlenmiyoruz. Bir şey yapacağımız zaman acaba Rabbim burada bana ne dedi? Bu işim hakkında Rabbim ne dedi bana? Orada bulamazsam peygamberimin bu konuda bir emri var mı, yasağı var mı diye bakmıyor. Sadece dış kapına saygı. Bu da bir saygıdır. Ama içindekilere saygıyla beraber olursa bu saygı bir ifade eder, bir şey ifade eder. Biz Kur'an okur, belki de kaç defa Kur'an okuyoruzdur, kaç defa o ayetle karşılaşıyoruzdur. Ey iman edenler, faizden uzak durun. Yoksa Allah'a ve Resulüne karşı savaş açarsınız ayetini okuruz. Hatta mukabelelerde okuruz değil mi? Ramazanlarda. Sonra sadakallahu lazim deriz. 3 defa öperiz. Koltuğumuzun altında şöyle tutarak evimize gideriz. Ama ondan sonra hemen bankalara koşarız. Ev alacağız, araba alacağız. Hani sadakallahu lazimdi? Hani Allah doğru söylemişti? Bu neye benzer biliyor musunuz kardeşler? Eskiden bakkal dükkanları vardı. Bakkal dükkanın işte 3 raflarında biri de burada Allah'ın dediği olur diye yazardı. Hatırlar mısınız? Ama altında da ya bira satardı ya bilmem ne satardı. Buna benzer bu iş. Kur'an'a ve sünnete bağlı kalmak mecburiyetindeyiz. Sahabi bunu yaptı kardeşler. Onun için yüceldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 senelik Medine döneminde bütün Arabistan İslam'ın hakimiyeti altına girmişti. Sadece işte Suriye, Filistin tarafları kalmıştı. Ama Yemen'e kadar bütün Arabistan İslam'ın hakimiyeti altına girmişti. Allah Resulü'nden 13 sene sonra, 2 sene 3 ay kadar Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bir hilafeti var. 10 sene 6 ay kadar da Hazreti Ömer'in bir hilafeti var. İkisini topladığın zaman aşağı yukarı 12 sene 9 ay falan yapıyor. Yani 13 sene diyelim. 13 sene içinde nereleri fethettiler biliyor musunuz? Mısır fethedildi. Filistin, Suriye tarafları tamamen fethedildi. Irak fethedildi. İran fethedildi, Hindistan'a komşu olundu. Ve Bizans'la beraber 13 senede, peygamberimizden sonra 13 senede dünyanın en büyük iki devletinden birisi oldu. Neyle oldular bunlar? Kur'an'la ve sünnetle oldular kardeşler. Kur'an'a ve sünnete bağlı kaldıkları için oldular. Sonra Emevilere, Abbasilere, Osmanlılara doğru gelelim. Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar da ne kadar Kur'an'a ve sünnete bağlı kaldılarsa İyilikleri, kötülüklerini geçtiği müddetçe Allah onları da yükseltti. Ama ne zaman ki artık Kur'an'dan yüz çevirmeye başladılar, ne zaman ki kötülükleri, iyiliklerini geçmeye başladı, Allah onlardan yardımını çekti aldı ve kendi nefisleriyle baş başa kaldılar. Sonra tepe taklak gitmeye başladılar. Ondan sonra kafirlere özendiler. Dün savaştıkları kafirlere özendiler. Kafirler gibi yiyip içmeye başladılar. Kafirler gibi giyinmeye başladılar. Kafirler gibi saraylar yapmaya başladılar. Osmanlı askerinin parasını veremezken Fransa'dan bilmem kaç milyon altın faizle borç alıyordu. Beylerbeyi sarayını yaptırıyordu. Fransa'da Fransa'nın işte onlara benzeyecek, onlar gibi olacaklar ya, Dolmabahçe saraylarını yaptırıyorlardı. Çırağan saraylarını yaptırıyorlardı. O borç içindeyken. Halbuki peygamberi devlet başkanı iken, peygamberi Allah'ın Resulü iken her eşinin bir hücresi vardı. İsteseydi ona da saray yaparlar mıydı? Yaparlardı ama o istemedi. Hazreti Ömer bir gün izin istedi Allah Resulü'nün hücresine girmek için. Allah Resulü yatıyordu hasırın üzerinde. Üstündeki işte ridası düşmüş, hasırın izi mübarek sırtına çıkmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudunda hasırın izlerini gören Ömer ağladı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Emretsen de sana deriden bir yatak yapsak, içini de hurma yapraklarıyla doldursak dedi. Ya Ömer, ben kimim, dünya kimim? Ben bir handa konup eğleşip biraz sonra göçecek bir yolcu gibiyim dedi. Ama onu örnek aldığını söyleyen bugünküler işte tasavvuf ehliydi, falanıdı, filanıdı. Biz Allah Resulü'nü işte örnek aldık diyenler bir bakıyorsun saray gibi evleri var. Saraydan yapma evleri var. Sorduğun zaman da diyor ki haram mı diyor. Kardeş haram değil ama Allah Resulü'ne uymuyorsun. Bir caiz olan şey var bir de takva olan yer var değil mi? Takvayı terk ettin sen, sünneti terk ettin sen. Dolayısıyla kardeşlerim bilin ki şu andaki düşmanların bizi parça parça etmesi, parçala böl yut taktiğini uygulaması asırlardan beri Kur'an'ın ve sünnetin terk edilmesinden dolayıdır. Bakınız, Cengiz Han'ın torunu Hulagu Han denen adam Bağdat'ı fethettiğinde taş üstüne taş bırakmıyor. Bir rivayete göre 200 bin, bir rivayete göre 400 bin insanı katlediyor. Bağdat o zaman İslam'ın başkenti ve dünyanın en değerli eserleri Bağdat kütüphanesinde var. Bugünkü ilim ehli diyor ki eğer o kütüphaneler bugüne ulaşsaydı dünya başka olurdu diyorlar. Çünkü astronomi Müslümanların elindeydi, matematik Müslümanların elindeydi, fizik Müslümanların elindeydi, ilim Müslümanların elindeydi. Avrupa ise cehalet karanlıkları içindeydi. O kütüphaneleri ne yaptılar biliyor musunuz? Nehrine attılar, nehri haftalarca mürekkep aktı diyorlar. Çünkü eskiden kamışla yazarlardı biliyorsunuz. Mürekkebe batırır yazarlardı, suya atılınca o mürekkepler eridi. kağıdın üzerinde haftalarca nehri mürekkep akıttı diyorlardı. O Hülagu der ki adamlarına, bana bunların ilim adamlarından birini çağırın getirin der. Giderler ilim adamına söylerler, hiçbir ilim adama yaklaşmaz onun yanına gitmeye. Kellem gidecek diye korkar. Şöyle 17'lerinde, 18'lerinde, belki 19'larında daha sakalı yeni bitmeye başlamış bir genç alim çıkıyor. Diyor ki ben giderim onun yanına diyor. Seviniyorlar alimler, en azından kelleyi kurtardık diyorlar. Yalnız diyor bana bir deve verin, bir de keçi verin, bir de horoz verin diyor. Veriyorlar hemen. Gidiyor Hülagu'nun huzuruna, çadırın dışına bırakıyor, kendisi giriyor içeriye. Bir bakıyor bunu küçük görüyor, daha bir tıfıl genç. Bula bula seni mi buldular diyor, benim karşıma getirecek diyor. Diyor ki eğer boylu poslu iri birisiyle görüşmek istiyorsan dışarıda bir deve getirdim ondan görüş diyor. Eğer sakallı birisiyle görüşmek istiyorsan bir keçi getirdim ondan konuş diyor. Eğer sesi gür birisiyle konuşmak istiyorsan bir horoz getirdim ondan konuş deyince bakıyor bunda bir şeyler var diyor. Söyle bakalım diyor, beni buraya getiren nedir diyor Hülagu. Bugünkü hastalığımızı söyleyeceğim. Beni buraya getiren nedir söyle bakalım. Seni buraya getiren biziz diyor. Çünkü biz amelimizi terk ettik. Çünkü biz Allah'ın kitabını terk ettik. Çünkü biz dünyaya bağlandık. Mala mülke sevgi bağladık. Mevki makama sevgi bağladık. Gerçek gayemizi unuttuk. Neydi gerçek gayemiz? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ değil mi? Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresinin 56. ayeti. Müslümanın gerçek gayesi bu. İnsanın gerçek gayesi budur. Müslümanın değil. Çünkü Allah orada Müslüman falan demiyor. Ben insanı ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte biz bu gayemizi unuttuk diyor. Seni buraya getiren biziz. Bizim bu İslam'ı bırakmamızdır deyince peki diyor beni buradan götürecek nedir? Seni buradan götürecek olan yine biziz diyor. Ne zaman ki yine Kur'an'a sarılırız, ne zaman ki yine sünnete sarılırız, ne zaman ki gerçek gayemize yöneliriz sen burada hiç duramazsın o zaman diyor. İşte hastalığımız budur kardeşler. Biz Kur'an'a göre amel etmedik. Daha sonra ne oldu? Kafirler bize tahakküm ettiler. Bugün dünyanın her tarafına bakın. Bütün İslam coğrafyasında küfür sistemleri hakim değil mi? Müslümanlar parça parça olmuşlar. Ve Müslümanlar birbiriyle vuruşur. Birbirlerini kafirlikle ilan edip birbirlerinin kanını heder ediyorlar. Birbirlerinin ırzlarını heder ediyorlar. Ve kafirler de bunları çok güzel kullanabiliyorlar ve birbirlerine saldırıyorlar. Emin olun ki şu andaki İslam topraklarındaki bütün kanların, bütün gözyaşlarının sebebi yine biziz kardeşler. Çünkü onlar bizim acizliğimizden bunu fırsat bildiler. Onlar bizim bu güçsüzlüğümüzden, Kur'an'ı bırakmamızdan, sünneti bırakmamızdan cesaretlendiler, üzerimize geldiler, bizi parça parça ettiler. Ve biz bugün bu haldeyiz kardeşler. Ne zaman ki Kur'an'a yeniden dönersek, sünnete yeniden dönersek, ne zaman ki kimliğimizi hatırlarsak, o zaman yine kurtuluşumuzun geldiği andır kardeşler. O zaman yine Allah'ın bizim elimizden tutup ayağa kaldıracağı zamandır. O zaman yine bizim korkumuzu düşmanların kalbine indireceği, bizim kalbimizdeki düşmanın korkusunu çıkarıp atacağı zamandır o zaman. Her şeyin başı Kur'an'la ve sünnet kardeşler. Ama Müslüman bugün beş vakit namazını kılan Müslüman işi geldiği zaman Kur'an'a bakıyor, sünnete bakıyor. Ama işi gelmediği zaman hiç Kur'an'a, sünnete bakmıyor. Hatta fetvasını bile sormuyor. Çünkü sorsa cevabını alacak. Mesela ev alacağı zaman işte efendim araba alacağı zaman kredi çekecek olan adam gelip de bir hocaya sorduğunu duydunuz mu? Hocam kredi çekmem caiz mi değil mi diye. Çünkü alacağı cevabı biliyor. Ya da düğün yapacağı zaman salonda düğün yapacak çalgılı, çelgili, danslı müzik yapacak. Hocam böyle bir düğün yapmam caiz mi değil mi diye hiç soranı gördünüz mü, duydunuz mu? Çünkü alacağı cevabı biliyor. Sorsa da yine onu yapacak. Hani sen Müslümandın? O zaman işte Kur'an'ın ayeti yeniden bize tecelli ediyor. Allahu Teala Celle Celaluhu اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ diyor. Siz Kur'an'ın bir kısmını kabul ediyor da bir kısmını ret mi ediyorsunuz diyor. Yahudilere indirilmiş bu ayet. Ama ayetin hususi oluşu am oluşuna, yani genel oluşuna engel değildir. Umumi oluşuna engel değildir. Onlardan bize bir mesaj gönderiyor. Bak bunlar şöyle şöyle yaptıkları için böyle oldular bu kitap ehli. Kitabın yarısını kabul ettiler, yarısını kabul etmediler ve böyle oldular. Siz de bunlar gibi yaparsanız aynı bunlar gibi olursunuz. Bize verilmek istenen mesaj budur. Cuma suresinde bir ayet var. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا. Ne diyor burada Cenab-ı Allah? Tevrat'ı yüklenip de, yani Tevrat'ın ilmini alıp da, Tevrat'ın ilmini yüklenip de sonra onu taşıyamayanlar, yani onunla amel etmeyenler üzerine ciltlerle kitap yüklenmiş bir merkepten farkı yoktur diyor Cenab-ı Allah. Biz bunu bize doğru çevirecek olursak Kur'an'ı yüklenip de Kur'an'ın ilimlerini öğrenip de onunla amel etmeyenlerin de eşekten farkı yoktur. Bize verilen misal o orada. Ama biz diyoruz ki bu Yahudilere indirilmiş, bizi ilgilendirmez. Firavun'a indirilen ayetler Firavun'a indirilmiş, bizi ilgilendirmez. Hristiyanlar için ayetler onlara indirilmiş, bizi ilgilendirmez. Ne bizi ilgilendirir o zaman? Günümüzde ise bambaşka bir taktik geliştirdiler kardeşler. 1800 yıllarında müsteşrikler denen ya da şarkiyatçılar denen adamlar yetiştirdi Hristiyanlık alemi. Kur'an'ı ve sünneti ortadan kaldırmak için öyle adamlar yetiştirdi. Kur'an üzerinde ilim sahibi oldular adamlar. Arapçayı çok güzel öğrendiler. Kur'an'ın ilimlerini öğrendiler. Hadis sahasında bir hadis alimi kadar hadis üzerinde ihtisas yaptılar. Goldsiherler, şahtlar. Ve bunları öğrenirken İslam'a hizmet için öğrenmediler ya. Kur'an'da nerede bir hata buluruz da Müslümanları onunla vururuz diye yaptılar bunu. Hadisleri delik deşik ettiler. Hadisler hakkında Müslümanların kafasına şüphe sokmak için yaptılar. Ama bunda başarılı olamadılar. Her ne kadar birkaç kişiyi kandırabildilerse de birkaç kişiye etki yaptılarsa da ümmetin genelinde etki yapamadılar. Niye? Çünkü onlar gavurdu. Gavur oldukları için pek etkileri olmadı. Baktılar bunlar olmuyor. Bu sefer plan değiştirdiler. Dediler ki biz böyle olursa yapamayacağız. Ne yapalım ya? Bunların içinden adam yetiştirelim. Bunların içinden adam yetiştirelim. Müslümanların içinden hem de kimleri? İşte İmam Hatip'te okuyan, İlahiyat Fakültesi'nde okuyanları, tez hazırlayacak olanları aldılar, kendi vakıflarının burslarıyla okuttular. Ve onları işten işe iyice ne yaptılar? İyice bir elden geçirdiler. Türkiye'dekileri de insanları şöyle kitap okur gibi okudular. Baktılar, ilahiyat doktorumuş, doçentmiş, baktılar. Bunların zaaf noktalarını aradılar. Baktılar kimi mevkiye makama düşkün, kimisi işte şana şöhrete düşkün ve onları yakaladılar. Bak dediler, bizim istediğimiz gibi olursan seni istediğimiz mevkiye ve makama getiririz. Bizim istediğimiz gibi olursanız sizi en şöhretli insanlar yaparız dediler. Ve onlar da kapılıverdiler onların bu vaatlerine. Sonra bir baktık birdenbire hadis düşmanları kendi içimizden. Ve ilahiyat fakültesi profesörü bunlar. Tefsir profesörü bunlar. Ve bu milletin işte televizyonlarına çıkıyorlar. Hadis inkar ediyorlar. Sünnet inkar ediyorlar. Kur'an'ı tahrif ediyorlar, tahrif etmeye çalışıyorlar. Dün Yahudilerin yaptığı gibi. Kimisi Kur'an'ı tarihselciliğe vuruyor değil mi? Diyor ki efendim diyor, o zaman diyor Araplar vahşi bir milletmiş. Bunları disiplinize edebilmek için Allah-u Teala böyle sert cezalar uygulamış. Şu anda insanlık medeni, artık bu cezaların uygulanmasına gerek yok diyor. Bunu söyleyenler Kur'an'da nes yoktur derler ama Kur'an'ı kendileri nes ederler. Kur'an'da nes yok derler, Kur'an'ın hükmünü kendileri nes ederler. Bu zamanda şu olmaz, bu olmaz diyerek Kur'an'ı kendileri nes ederler. Öbür tarafta bakıyorlar, işte bir erkeğe karşı iki kadın şahit. Olmaz efendim diyor. Hangi çağda yaşıyoruz diyor. Bir erkekle bir kadın da şahit olabilir diyor. Miras meselesi geliyor. İki erkeğe bir kadına olur mu efendim diyor. O da aynı ananın babanın evladı. Bu adaletsizlik diyor. Allah'a adaletsizlik yapmakla suçluyor. Ve şu anda bunlar kardeşler, sizin çocuklarınızı okutuyor ilahiyat fakültelerinde, imam hatiplerde. Bakınız 28 Şubat gibi bir şey yaşadık. Yaşı uygun olanlar bilirler bunu. O zaman iki kişi çıkarttılardı. Birisi Yaşar Nuri Öztürk, birisi de Zekeriya Beyaz. O zaman o en azılı oldukları zaman bunları televizyon gezdiriyorlardı. İşte şu mezhebe savaş açmışlardı, sünnete savaş açmışlardı. Kur'an'a karşı savaş açtılar falan. Ve bir bakıyorsunuz. Ben size şu anda 50 tane profesör sayarım. Kimisi hadisi toptan inkar ediyor. Kimisi işine geleni kabul ediyor, işine gelmeyeni kabul etmiyor. Kimisi Kur'an Allah'ın kitabı değildir diyor. Profesör, tefsir profesörü bu. Diyor ki ben Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu kabul etmiyorum diyor. Muhammed diyor bunu kendi fikirlerine göre şey etmiş, işte böyle yazdırmış diyor. Kur'an'da bu kadar tekrar olamaz diyor. Kimisi çıkıyor ilahiyat fakültesi profesörü, efendim bu Kur'an'daki hikayeler saçma diyor. Bunların çıkarılması lazım Kur'an'dan diyor. Birisi çıkıyor şu anda Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi. Birisi çıkıyor diyor ki bir şeyden bahsediyor. Eğer bu diyor Kur'an'dan bir ayet olsaydı aklımızla bunu reddetmemiz gerekirdi diyor. Ulan gerizekalı. Kur'an'da bir ayet olsaydı o Allah'ın hükmü olurdu zaten. Allah'ın ayeti olurdu. Allah'ın ayetini sen nasıl aklınla reddedersin? Aynen böyle diyor. Videoları var hala. Sonra bunu eleştirmişler. Kimisi küfürle falan itham etmiş. Sonra bir videoda yapmış. Demiş ki ben bunu yıllarca önce söylemiştim ama şu anda da aynı fikirdeyim demiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani şöyle dese, bu hadis olsa aklımızla ya da hadis kriterlerine uygulayarak reddedebiliriz diyebilir. Çünkü hadisin sahih var, zayıf var, uydurması var. Ama ne demek ya? Bu Kur'an'da bir ayet olsaydı yine de aklımızla reddederiz demek ne demek? Ve bu adam da profesör. Kimisi Adem'in babası vardır diyor. Adem'in topraktan yaratılmadığını söylüyor. Kimisi bilmem ne söylüyor, bilmem ki ne söylüyor. Kimisi Allah'ın mucizelerini kabul etmiyor. Kimisi cinlerin varlığını kabul etmiyor. Şu anda 50 tanesini sayarım isim isim ve şu anda sizin çocuklarınızı, bizim çocuklarımızı zehirliyorlar. Ve o çocuklar yarın oraları bitirdikleri zaman senin önüne imam olarak gelecek, vaiz olarak gelecek, müftü olarak gelecek, yarın Diyanet İşleri Başkanı olarak gelecek. Şimdi onlardan çıkacak fetvaları artık varın siz düşünün. Böyle bir projeye girdiler ve bu proje müsteşriklerin kendilerinin projesinden daha çok tuttu. Çünkü Ahmet Hoca'ydı bunlar, Mehmet Hoca'ydı, hatta Muhammed Hoca'ydı belki de. Adı bizden, dolayısıyla hemen tuttu ve şu anda değil mi? İnternetlerde neler görüyoruz, neler görüyoruz değil mi? Sanal alemlerde. Ve öbür taraftan bir bakıyorsunuz, hiç ilim görmemiş. 3-5 kitap okumuş, 3-5 sohbet dinlemiş gençlerin onu bunu tekfir ettiğini görüyorsunuz. Koca koca alimleri tekfir ettiğini görüyorsunuz. Bir de bu hastalık var bizde. Bu başladı. Geçen birisi yazmış, İmam Eşari, İmam Maturidi kafirdir demiş. Geçen birisi yazmış, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii kafirdir demiş. Bu hallere düştük kardeşler. Yani öyle bir proje geliştirdiler ki şunu yapıyorlar kardeşler. Bu dağınıklık içinde bizim gencimizde hiç bilgisi yok. Bunları dinliyor devamlı. Kafası boş. Bir onu dinliyor, bir bunu dinliyor, bir şunu dinliyor, bir beni dinliyor. Sonra bir bakıyorsun ben farklı söylüyorum, o farklı söylüyor, o farklı söylüyor. Ya böyle bir din mi olur diyor. Ben hiçbirini kabul etmiyorum diyor. Tamamen dinden uzaklaştırıyorlar. Böyle bir proje geliştirdiler. Ve Diyanet İşleri Başkanı kendisi açıklamıştı hatırlıyorsanız eğer. İmam hatiplerde ve ilahiyatlarda deizm arttı demişti. Hatırlıyor musunuz bu açıklamasını? İlahiyatlarda ve imam hatiplerde deizm arttı demişti. İlahiyatlarda ve imam hatiplerde deizm niye artar? İşte siz böyle profesörleri ilahiyat fakültelerinde bunları getirir hoca olarak tutarsanız, televizyonlarına çıkartırsanız işte deizm de artar, ateistlik de artar kardeşler. Deizm nedir biliyor musunuz? Deizm Allah'a inanmakla beraber vahye ve peygambere inanmayan demektir. Yani Allah bizi yarattı, bize akıl verdi, peygambere ve vahye gerek yoktur, biz aklımızla doğruyu buluruz demektir. Gençliğimizi zehirliyorlar kardeşler. Şu anda gençliğimiz böylelerinin küfür furyalarının, bidat furyalarının altında savrulup gidiyorlar. Bundan dolayı gençlerimize çok sahip çıkacağız. Kitaba ve sünnete sarılacağız kardeşler. Önce kendimiz kitabı çok iyi öğreneceğiz. Her Müslümanın evinde Kur'an'la beraber bir tane güzel bir tefsir kitabı olacak. Mealini okursanız olmaz. Mealine yalın manasını anlarsınız. Meal demek zaten yakın mana, yaklaşık mana demektir meal. Tam mana değildir. Mealini okudunuz muydu? Anlayamazsınız çok ayeti. Niye? Size bir ayet söyleyeyim mesela. Ayetel Kürsü'den hemen sonra gelen bir ayet var değil mi? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتُ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِسْقَى diyor Cenab-ı Allah. Kim de tağutu inkar eder de Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan bir ipe yapışmış olur. Şimdi meale bakarsınız, açarsınız meale. Tağut kelimesinin karşısında şeytan görürsünüz. Tağut kelimesinin karşısında sihirbaz görürsünüz. Ya da kahin görürsünüz. Bunların hepsi de doğru. Niye? Şeytan da bir tağuttur. Çünkü tağut ne de? Taga fiilinden gelir. Azmak demektir. Hatta aşmak demektir. Yani Allah'ın sınırlarını tanımayıp hatta aşan demektir tağut. Öyleyse Allah'ın sınırlarını aşan herkes tağuttur. Şeytan tağut mu? Doğru. Sihirbaz tağut mu? Doğru. Çünkü o da kendisinin bir şeyler yarattığına inanıyor. Kahin tağut mu? Doğru. Çünkü gelecekten haber veriyor. Allah'ın la ya'lemul gaybe illallah vasfına gaybı ben de bilirim diyor. Tağutluk yapıyor. Ama Müslümanların gözünden bir esas manayı kaçırıyorlar. Neydi o mana? Tağutun bir manası da var. Allah'ın hükümlerine mukabil olmak üzere kendi kafasından, aklından hükümler çıkarıp, yasalar çıkarıp insanları o hükme uymaya çağıran, zorlayan her türlü güç, otorite, sistem, ideoloji tağuttur. İşte bunu kaçırıyorlar. Sen oraya şeytanı yazdın mıydı? Benim Müslümanım diyecek ki, ya Allah kim de şeytanı inkar eder de bana iman ederse diyor. Ben zaten şeytanı inkar ediyorum diyor. Benim şeytanla zaten bir problemim yok. Yani onu kabul etme diye bir şeyim yok diyor. Ama bu tağutu eğer tefsir alimlerinin açıkladığı gibi açıklasalardı bugün Müslümanlar tağutların peşinden gitmezdi. Bugün Müslümanlar tağutu düzenlerin içine girmezdi. Bugün Müslümanlar tağutların yanında yer almazdı. Onları reddetmesi gerekirdi. Allah öyle buyuruyordu çünkü. Halbuki bu kelime la ilahe illallah kelimesiyle aynıdır. La ilahe illallah derken Allah'tan başka olan bütün ilahları reddediyorsun. Femen yekfir bit tagut ve yu'min billahi derken tagutları reddediyorsun. Orada la ilahe demedikçe illallah demenin bir manası yoktur. Çünkü önce kalbindeki ilahları bir atacaksın, söküp atacaksın ki ondan sonra illallah diyeceksin. Allah'a imanı yerleştireceksin bu kalbine. Öbür taraftan da tagutu inkar edeceksin ki imanın gerçek olsun. Allah'a imanın gerçek olsun. Öbür tarafta bir de ayet daha var. Allahu veliyyullezine amenu yukhrijuhum minez-zulumati ilen-nur ayeti. Allah müminlerin dostudur. Doğru mu bu dost?
1: Doğru.
2: Ama ayetin bir kısmısı bu. Dost doğru. Burada dost manası da var ama başka mana da var. Velayet manası var. Velayet. Velilik manası var. Ne demek veli? Yöneten, çekip çeviren, görüp gözeten, birilerini idare eden demektir veli. Onun için yöneticisi olan yere vilayet denir. Onun yöneticisine ne denir? Vali denir, vali. Çocuğunun, okula giden çocuğun bütün sorumlulukları üzerine alana ne denir? Veli denir değil mi? Veli. Dolayısıyla velayet yöneten, çekip çeviren, gözeten, insanları hükmü altında alan demektir. Orada Allah müminlerin dostudur diyeceği yerde Allah müminlerin velisidir deseydi insanlar bakacaktı. Bu velilik ne demektir diyecekti, doğru manasını öğrenecekti. Ama hep manaları kaçırdılar. İşte bu Müslümanların kitaplarını bilmemesinden, sünneti bilmemesinden kaynaklanıyor. Senin, benim cehaletimden, bilgisizliğimden yararlanıyorlar. Bizi istedikleri yöne sevk ediyorlar kardeşler. Kitaplar yazıyorlar, bizi istedikleri gibi, istedikleri yöne sevk ediyorlar. Halbuki bu Kur'an'ı bilseydik, bu hadis, sünneti bilseydik, aynı bizi düştükleri çukura atamayacaklardı, çekemeyeceklerdi kardeşler. Bunun için tekrar tekrar diyoruz ki, kitaba ve sünnete bağlı kalmak durumundayız. Eğer bu kitaba ve sünnete bağlı kalırsak, kitaba ve sünnete yeniden dönersek, kitabı ve sünneti hayatımızın mihenk taşı haline getirirsek, vallahi çok kısa zamanda yeniden ayağa kalkacağımız zamandır kardeşler. Ve ayağa kalktığımız zamanda herkes bizden korkacak Allah'ın izniyle. Şu anda bütün korkuları budur. Dikkat edin, biz inanan inanmayan dediğimiz zaman hemen karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki insanları inanan inanmayan diye bölmeyin diyorlar. Ama kendileri bize bir sürü iftira atıyorlar. Gerici diyorlar, yobaz diyorlar, antilayık diyorlar, antidemokrat diyorlar, radikal diyorlar, fundamentalist diyorlar. Her türlü şeyi yapıştırıyorlar bize. Ama biz inanan inanmayan dediğimiz zaman hemen karşı çıkıyorlar. Niye? Çünkü biz inanan inanmayanı ayırt edebildiğimiz zaman saflar belli olacak. İnananlarla inanmayanların safları belli olacak. İnananların safı belli olduğu an onlar korkmaya başlayacaklar. Onların ayağının kayacağı zamandır kardeşler. Öyleyse biz inananları tanımak mecburiyetindeyiz. Tevhid ehlini tanımak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin neresindeyse gideceğiz, birbirimizi tanıyacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Ben Konya'ya geleceğim, Konya'dakini tanıyacağım. Konya'daki Niğde'ye gelecek, Niğde'kini tanıyacak. Niğde'deki Gaziantep'e gidecek, oraya tanıyacak ve tevhid ehli birbirini tanıyacak. Ve aramızda köprüler kuracağız. İman köprüleri kuracağız. Kardeşlik köprüleri kuracağız ve birbirimize sahip çıkacağız. Birbirimize dara düştüğümüz zaman gerekirse, dertlenmişse derdine derman olacağız. Gerekirse, borçluysa borcunu kurtarmaya çalışacağız. Hapse düşmüşse o hapiste onu geride kalan ailesine ne yapacağız? Sahip çıkacağız. O zaman bu davayı savunan insanlar hapse de düşse ben Rabbimin yolunda hapse de düştüm ama arkamda benim aileme destek çıkacak kardeşlerim var diyecek. Ve geri dönüp bakmayacak. İşte bu hale geldiğimiz zaman Allah'ın izniyle yeniden kardeş olduğumuz zamandır kardeşler. Kardeş olduğumuz zamanda artık el ele verdiğimiz zaman yıkamayacağımız bent yoktur kardeşler. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sarılın. Allah Resulü öyle buyuruyordu. 7 yaşına geldiği zaman çocuklarınıza namaz öğretin değil mi? Şimdi doğrusunu söyleyelim. 100 tane Müslümandan kaçı 7 yaşında çocuğuna namaz öğretti? Bakalım bu sünneti İslam alimleri diyor ki dinin bütün emirleri bu hadise kıyas edilir. Yani namazı öğretmekten maksat İslam'ı öğretin demektir diyor. Şimdi bir çocuk, 7 yaşındaki çocuk daha akıl bali değil. İslam fıkhına göre bir kız çocuğu 9 yaşından önce akıl bali oldum dese iddiası kabul edilmez. Yani 9 yaşın veya 9 yaşından üst yaşlarda akıl bali olur bir kız çocuğu. Erkek çocuğu ise 12 yaşından önce akıl bali olmaz. Fıkıh kitaplarında der ki bir erkek çocuğu 12 yaşından önce akıl bali olduğunu iddia etse iddiası reddedilir der. Demek ki en alt sınırı 12. 7 yaşında çocuğunuza namazı öğretin diyor Allah-u Teala. Daha kaç sene var? 5 sene var değil mi? 5 sene. 12 yaşına kadar. 10 yaşına geldiği zaman da ona namazı emredin diyor değil mi Cenab-ı Allah? 7 yaşından 10 yaşına kadar 3 sene teori devresi var. Teori, öğretme devresi. 10 yaşına geldiği zaman da ona namazı emredin. Eğer kılmazsa hafifçe dövün diyor. 10 yaşından 12 yaşına kadar da daha 2 sene pratik devresi var. Bak 3 sene teori devresini öğretirsek ona, 2 senede pratiğini uygulatırsak o namaz kılmayı bırakın, namaz kıldırır, namaz. Hangimiz yaptık bunu? Şunu bilin ki bir çocuk 7 yaşından itibaren şekil alır kardeşler. 7 yaşından itibaren şekil alır ve ailesinde aldığı eğitim kalıcı olur. Siz 12 yaşına, 7 yaşına gelinceye kadar çocuğunuza hiçbir şey öğretmiyorsunuz. Ondan sonra sistemin okullarına ham madde olarak veriyorsunuz çocuklarınızı. Öbür tarafta bambaşka bir madde olarak çıkıyor. Bir bakmışsın, işte benim çocuğum okusun adam olsun diye şey diyor. Adam olmuyor, hıyar olup çıkıyor. Ateist bir doktor, ateist bir mühendis, ateist bir mimar olup çıkıyor. Odun olup çıkıyor. Hikayeyi bilirsiniz. Adamın birisi oğluna hiç durmadan, demek ki oğlu o kalıptaymış, oğlum sen adam olamazsın demiş. Sen adam olamazsın, sen adam olamazsın. Oğlum da çok içerlemiş, okumuş, gitmiş adam olmuş ya kendi kafasına göre. Bir gün vali olmuş. Birkaç yerde valilik yaptıktan sonra kendi memleketine, kendi şehrine vali olmuş. İki tane jandarmayı çağırmış. Falan mahallenin, falan sokağının, falan numaralı dairesinde bir ihtiyar var. Onu bana getirin demiş. Jandarmalar da bilmiyor. Vali hani gidin getirin diyor ya. Kapıyı çalıyorlar, adamı koltuğundan tutuyorlar. Sürükleye sürükleye valinin karşısına getiriyorlar. Vali babasını görünce diyor ki, baba diyor, bak diyor bana adam olamadın, olamazsın diyordun. Bak ben vali oldum diyor. Oğlum diyor, ben sana vali olamazsın demedim ki diyor. Ben sana adam olamazsın dedim diyor. Sen yine adam değilsin diyor. Eğer adam olsaydın babanın huzuruna getirtmezdin. Babanın evine giderdin, elini öperdin diyor. Sen yine adam olamamışsın diyor. Dolayısıyla biz insanları adam olsun diye veriyoruz sistemin okullarına. Bambaşka bir mahluk çıkıyor. Belhüm adal çıkıyor. Hayvandan da aşağı hale geliyor. Rabbini tanımayan, kendisini yaratana isyan eden bir insan hayvandan farkı var mıdır? Ben demiyorum bunu. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'in iki yerinde. Ulaike kel en'amu belhum edal. Onlar var ya, onlar hayvan gibidirler, hatta hayvandan da aşağıdırlar diyor. Yahu hayvana hiç değilse akıl verilmemiş. Mükellefiyet verilmemiş hayvanlara. Ama sana Rabbin akıl vermiş. Kendisini bulmanı için, kendisini idrak edebilmen için sana muhasebe gücü vermiş. Ama sen Rabbini bulamayacaksın. O hayvandan aşağı oluyorsun işte. Çünkü hayvan için hiç değilse cennet cehennem yok. O öbür tarafta hesaplar görüldükten sonra toprak olun denecek, toprak olup gidecek. Biliyorsunuz Nebe suresinin sonunda kafirler hayvanlara imrenecekler. Herkes hesap görülüp şeye toprak olun deyince hayvanlara, kafirler diyecek ki keşke ben de toprak olsaydım. Onlara özenecek. Çünkü hiç değilse bunlar için cehennem yok. Kafir orada hayvana imrenecek. Keşke ben de toprak olsaydım. Öyleyse kardeşler, bakınız, çocuklarınızı kendiniz eğitmek mecburiyetindesiniz. Çocuklarımızı kendimiz eğitmek mecburiyetindeyiz. Allah rıza için bir düşünelim. Bugün babalar, anneler çocukları maddi yönden pozitif ilimlerde en iyi yere gelsinler diye bir zamanlar dershanelere gönderiyorlardı değil mi? Özel hocalar tutuyorlardı. Şu anda da özel hocalar tutuyorlar değil mi? Çeşitli yerlerde, benim mesela Niğde'de işte üniversite hocaları var, işte öğretmenler var. Bakıyorum da bazı çocuklar geliyor, ders almaya geliyormuş. Kimisi matematik ders almaya, kimisi edebiyat dersi, kimi tarih ders almaya geliyormuş. Ve o bir hocaya bir ayda kim bilir kaç lira veriyorlar. Çocuğuma ders öğretiyor diyor. Peki Allah rızası için bir tane Müslüman ya da 100 tane Müslümandan kaç tane Müslüman bir tane hoca tutup da paralı, hocam gel benim çocuğuma dinini anlat dedi. Dünyevi ilimlerde çocuklarımızın bir yerlere gelebilmesi için, imtihanları kazanabilmeleri için o çocuk için bir sürü para harcıyorsun da dinini öğrensin diye hiç hoca tuttun mu? Kaldı ki hoca tutsan belki o hoca ücret de almayacak. Ya ben Allah'ın bana emanet ettiği ilimden para mı alacağım? Çocuğun gelsin ben öğretirim diyecektir belki de. Ama din ötelendi kardeşler. Din arkaya atıldı. Din olsa da olur, olmasa da olur. Çocuğunu bugün Kur'an kursuna gönderen anne babaların çoğu, hani yaz tatilinde camilere falan filan gönderiyorlar ya, çocuğunu Kur'an kurslarına gönderen anne babaların çoğu çocuğun dinini öğrensin de dinini yaşasın diye göndermiyor. Kur'an'ı öğrensin, dininde bazı bilgileri öğrensin, bizim yaşa geldiği zaman onlar da yaşarlar. İleride onlara da lazım olur. Bunun için gönderiyor. Ben Almanya'daydım. Bir camide yöneticilik yapıyorduk. Oradaki camiler buradaki camiler gibi değil. Külliye şeklinde oradaki camiler. Camisi var, marketi var, berberi var, çay ocağı var, işte kütüphanesi var. Hafta sonlarında 200 çocuk geliyordu okumaya. 120 tane erkek çocuğu, 80 tane de kız çocuğu. Bakıyordum 13 yaşında bir kız babasıyla caminin kapısına kadar açık geliyor. Caminin kapısına girerken çantasından eşarbını çıkarıyor, kafasını örtüyor, camiye giriyor. Kur'an okuduktan sonra caminin kapısından çıkarken yine eşarbını çıkarıyor, çantasına koyuyor. Şimdi bu baba niye gönderdi çocuğunu Kur'an kursu okumaya? Eğer bu dinini öğrensin diye şeyseydi, evinde de her yerde o tesettürü ona büründürecekti değil mi? Öyle bir hale getirdiler ki tesettür sadece namaz kılınırken şartmış gibi, tesettür sadece Kur'an okunurken şartmış gibi bir hale getirdiler. Bugün toplumumuzda çok görürsünüz. Açık saçık kadınların hastanelerde şurada burada. İşte bir bakıyorsun işte siz orada hastanede bir yakınınız var. Erkeklerin mescidine gidiyorsun. Hemen yakında da kadınların mescidi var. Açık saçık kadına namaz kılmaya geliyorlar. Bakıyorsun mescidin kapısına girerken çantasından şeyi çıkarıyor, başını örtüyor. Mescidin kapısından da çıktı mıydı yine şey yapıyor. Ya bu ne demek bu ya? Bu ne demek biliyor musunuz? Tesettür sadece namaz kılarken şarttır demektir. Ya tesettürle namaz kılarken Allah'ın huzurunda namaz kılıyorsun. Allah'a mı kapanıyorsun yoksa Allah'ın kapanın dediği insanlara, yabancılara karşı mı kapanacaksın? Ya da günümüzde aynı Hristiyanlar gibi mezara gittiği zaman işte siyahlar giyinirler, bir işte başörtüsü çekerler kafalarına, saçlarında yarısı görünüyor. Tesettür oralarda gerekir zannediyorlar bazıları. Ölüler için tesettüre giriyorlar, diriler için değil. Bu hale getirdiler bizi kardeşler. Kitap ve sünnetten uzak kaldığımız için yeniden kitaba ve sünnete döneceğiz. Kitabın değerini yeniden kavrayacağız. Kitapsız hayatın mümkün olmadığını, kitapsız hayatın Allah'ı razı etmeyeceğini, yarın Allah'ın huzurunda mahcup olacağımızı, Allah'ın rızasını kazanmazsak Allah'ın cennetine de giremeyeceğimizi, sıratta ayağımızın sabit kalamayacağını ve cehenneme doğru kayacağını bilmemiz lazım kardeşler. Sünnetten uzak yaşarsak eğer, ki sünnet Kur'an'ın tefsir edilmiş halidir, sünnetten uzak yaşarsak bu sefer de peygamberi hasım olarak görürüz öbür tarafta. Hani bir hadis var biliyorsunuz değil mi? İşte mahşer yerinde insanlar çok büyük susuzluk çekecekler. İnsanlar benim havuzuma su içmeye gelecekler. Benim havuzumun büyüklüğü buradan sana kadardır diyor. Sana biliyorsunuz Yemen'in mi başkenti? Medine'nin sana arası 3000 kilometre var. Buradan sana kadardır havuzumun büyüklüğü diyor. Etrafındaki tasların sayısı da gökteki yıldızlar kadardır. Benim rengi sütten beyaz, tadı baldan tatlıdır. İçenler bir daha susuzluk çekmeyecek diyor. Benim ümmetim mahşer yerinde susuzluk çektiği zaman havuzuma su içmeye gelecek. Herkes kana kana su içerken bir topluluk tam havuzuma yaklaştığı zaman melekler tarafından durdurulacak. Bak peygamber de gaybi bilmiyor değil mi? Allah bildirmedikçe peygamber de gaybi bilmez. Ben diyeceğim ki diyor, neden onları durdurdunuz? Onlar da benim ümmetimdir. Melekler diyecekler ki diyor, senden sonra bunların neler icat ettiğini bir görseydin diyecekler. Ben de diyeceğim ki o zaman benim havuzumdan uzak olsunlar diyeceğim diyor. Peygamber bizi havuzundan kovacak o zaman. Eğer biz peygamberin sünnetine uymazsak, yarın havuzundan kovarsa bizi ne yapacağız kardeşler? Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde öyle buyuruyor kardeşler. Buhari rivayet edilen bir hadiste

Ama niyetin sünnet olmazsa moda olur onun adı. Sakalı, senin zamanında sakal uzatmak moda olduğu için koyarsan sünnet kadar büyük olsa bile sünnet işlemiş olmazsın. Moda birilerine özenmiş olursun. Birilerine teşebbüh etmiş olursun. O zaman da men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum hadisinin manası içine girmiş olursun. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Halbuki hacca veyahut da umreye giden kardeşler varsa eğer görmüşlerdir belki doğudan özellikle Türkistan'dan ya da işte Uygurlardan falan insanlar geliyor. Şurada birkaç tane kıl var tek. Sadece çenesini şurada bitmiş. Bir tutam büyütmüş. Şuraya kadar büyütmüş. Bak bu sünnet diye yapıyor bunu biliyor musunuz? Ve sünneti işliyor mu? İşliyor niye? Çünkü kıl çıkmamış onun sakalında. Sakal çıkmamış. İki tane kıl çıkmış buradan. Demiş ki Allah Resulü'nün sünnetidir. Ben bunu koyacağım demiş. Senin örtünmen Allah emrettiği için değil de örfe göre ise, moduya göre ise o örtünme tesettür değildir. Senin içkiden uzak olman Allah yasakladığı için içkiden uzak olmaysa Allah'ın emrine ittiba etmişsindir. Efendim içerim ama sağlığa zararlıdır. Onun için içmiyorum desen. Ağzına içkiyi sokmasan Allah'ın yasağını tanımış olmazsın. Yahu desen bende bel fıtığı var. Doktorlar dedi ki işte hareket yapacaksın, eğileceksin. Namaz falan kılmıyorsun ama ya namaz kıldın mı eklemlerin her tarafı oynuyormuş. Şu namazı kılayım da hani eklemlerim oynasın, hareket etsin, kireçmeler gitsin desen namaz kılmış olmazsın kardeşler. Çünkü Allah rızası için namaz kılmıyorsun. Kur'an'a Kur'an'ın dediği gibi yaklaşırsak, sünnete sünnette olduğu gibi yaklaşırsak Allah'ın ve Resulünün rızasına yaklaşmışız demektir. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri Kur'an'a ve sünnete yapışanlardan eylesin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın ve sünnetin yolundan hayatımız boyunca bizleri ayırmasın. İstikamet üzere bizleri daim kılsın. Çünkü kardeşler istikamet üzere olan yolumuzda çok şeytanlar var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla otururken eline bir çöp aldı. Şöyle bir çizgi çekti. Sonra bu çizgiye yan çizgiler çekti. Dedi ki şu düz çizgi Allah'ın sırat-ı müstakimidir. Bu düz çizginin üzerinde şeytanlar otururlar ve insanları şu yan yollara saptırırlar dedi. Emin olun şu anda sırat-ı müstakim üzerinde çok şeytanlar var. Cin şeytanları olmazsa bile insan şeytanları var. Ve emin olun insan şeytanları cin şeytanlarından daha tehlikeli. Cin şeytanları insana zorla bir şey yaptıramaz. Seni kulağından tutup götürüp içki içiremez. Sana zina yaptıramaz cin şeytanı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Senin benim kullarım üzerinde hiçbir velayetin yoktur diyor. Şeytan diyor ki onu cennetten kovduktan sonra şeytan Allah'ı inkar etmedi. Allah'ın bir emrine isyan ettiği için Allah'ı inkar sayıldı. Allah onu cennetinden kovduktan sonra dedi ki senin şanına yemin ederim ki. Bakın Allah'ın şanına yemin ediyor yine. Değil mi ki bunun sebebiyle yani Adem'in sebebiyle beni sapıttın. Bak sapıtmayı da Allah'a şey diyor. Diyor ki yani şunu demek istiyor. Bunu sen yaratmasaydın ben sapmazdım. Yarattığın için ben buna isyan ettim saptım dolayısıyla sen beni saptırdın diyor. Değil mi ki bunun sebebiyle beni saptırdın? Ben de bunun zürriyetinin önüne çıkacağım. Sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden geleceğim, arkasından geleceğim ve senin doğru yolundan sapıtacağım. Sırat-ı müstakimden sapıtacağım onları ve onların çok azını şükredenler olarak bulacaksın. Ama diyor şeytan orada devam ediyor. Fakat ihlaslı kulların hariç diyor şeytan. Bak şeytan bile itiraf ediyor. İhlaslı kullarına hiçbir şey yapamayacağını şeytan bile itiraf ediyor ve Allah diyor ki işte benim doğru yolum budur. Senin benim kullarım üzerinde hiçbir velayetin yoktur diyor. Yani şeytan hiçbir zaman bir insana zorla bir şey yaptıramaz. Sadece ne verir? Vesvese verir sadece. Ama insan şeytanlar öyle değil. Bazen zorla yaptırıyor. Bazen seni der ki ya gel bir bardak çek ya günahım benim boynum olsun. Öyle derler babalım benim boynum olsun. Vebalın da demez hani babalım benim boynum olsun. Bir defadan bir şey olmaz. Ya beni mi kıracaksın? Bazı babalar gel oğlum bir bardak içelim diyorlarmış. Bak insan şeytanı cin şeytanlarından daha azılıdır. Daha insanları yoldan çıkarır. Öyleyse kardeşler insan şeytanlarını da iyi tanıyacağız. Saflarımızı belli edeceğiz. Ve kardeşliklerimize halel getirmeyeceğiz. Şuraları birer nimet olarak bilin. Çünkü buralar sizlerin maneviyatının kuvvetlendirildiği, maneviyat yönünden şarj edildiğiniz yerlerdir buralar. Hani zayıflayan aküyü ne yaparlar? Şarj ederler. Buralarda da manen şarj oluyorsunuz. Buralara gelerek bir ayet duyuyorsunuz, bir hadis duyuyorsunuz. Bir ayetin, bir hadisin

0: şerhini dinliyorsunuz. O güne kadar bilmediğiniz bir haramı öğreniyorsunuz. O güne kadar belki ibadetlerinizde devamlı yaptığınız fakat ibadeti bozucu olan bir şeyi öğreniyorsunuz. Ondan sonra ibadetiniz sahih hale geliyor belki de. Dolayısıyla bu gibi yerlerden uzak durmayın. Buralarda olursanız kardeşlikleriniz de artar, kuvvetlenir ve en azından buraya gelmeseydiniz belki televizyonun başında ya bir dizi seyredecektiniz değil mi? Ya futbol maçı seyredecektiniz ya başka şeyler seyredeceksiniz. En azından buraya gelmekle işleyebileceğiniz bazı haramları bile işlemediniz. Onun için buralara sahip çıkın, birbirinize yardımcı olun, destek olun ve Allah'tan yardım isteyerek Allah yolunda gayret edin. Ama unutmayın kardeşler, ayaklarımız her an kayabilir. Dün müspet manada gördüğümüz nice alimlerin bugün sapık olduğunu görüyoruz. Kitaplarını okuyup ya ne güzel kitap yazmış dediğimiz insanlara bir bakıyoruz. Adamın ağzından öyle şeyler çıkıyor ki. Televizyonlarda ya keşke tanımasaydım diyorsunuz. Onun için biz kendimizden de emin olmayacağız. Hep dua yapacağız. Ya Rabbi kalbimi kaydırma. Ayaklarımı kaydırma ya Rabbi diye hep dua yapacağız. Peygamber bile böyle dua yapıyordu. Ya mugallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Biz de diyelim ki ya mugallibel kulub sebbit kulubena ala dinik. Ya Rabbi ey Allah'ım kalplerimizi dinin üzere çevir. Subhanakallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etubu ileyk. Ve ahri davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Bir dakika bilim. Dünyadaki suyun yaklaşık %2.5'i tatlı sudur. Bunun da sadece %0,3'ü yerin yüzeyinde ulaşılabilir haldedir. Yani canlı yaşamın devamı için ihtiyaç duyduğumuz tatlı suyun sadece %1'i insanlar tarafından kullanılabiliyor.
1: Bir dakika bilim. Özel FM 103.2.
2: Üzülme, birçok hat

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde, yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında, insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa, melekler onun haline ağlaşırlar. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
2: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
1: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
2: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
13: Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları.
14: Cumhuriyet. İnsanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması ve insanlığa faydalı olan işlerin yapılması devletin varlık sebebi olarak kabul edilmiştir. Mesele bu açıdan ele alındığı zaman insanlığa hizmet hadisesi gündeme girer. Dolayısıyla devleti şu şekilde tarif etmek mümkündür. İnsanların ortak ihtiyaçlarından doğan, birbirleriyle olan ilişkilerini sosyal sözleşme esaslarına göre düzenleyen, bir ülke üzerindeki siyasi ve hukuki iktidarın müessese mahiyetindeki görünümüne devlet denilir. Tariften de anlaşılacağı üzere devlet, müşahhas ve mücerret birçok unsurun bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bir devletin siyasi, iktisadi, içtimai çerçevesini ve iskeletini teşkil eden yazılı yazısız bütün hukuki ilkelerine anayasa adı verilir. Genellikle insanların ortak ihtiyaç ve iradelerini, sosyal sözleşme esaslarını kabul ettikleri anayasalarında görmek mümkündür. Dolayısıyla Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya iman eden ve ona ibadete esas alan insanların kendi aralarındaki sosyal sözleşmeleri İslam dinine dayanır. Nitekim İbn-i Hümam, müminlerin kendi işlerinden bir imam, devlet başkanı, ulul emir seçmelerinin sebebi İslam dininin emirlerini hakkıyla eda etmektir diyerek Müslümanların sosyal sözleşmelerinin mahiyetini ortaya koymaktadır. Tağuta kulluğu esas alan insanlar, sosyal sözleşmelerini kuvvet dengelerine göre tespite gayret ederler. Hakimiyetin mahiyeti ve hükümet şekilleri tarih boyunca tartışılmıştır. Cumhuriyet kavramı bu tartışmaların odak noktasından birisidir. Şimdi bu nokta üzerinde duralım. Cumhuriyet Arapça bir kelimedir. El-Münced isimli lügatta şunlara yer verilmiştir. Cemhere, bir araya getirme, toplama. Cumhur, kavmin cemaati, her şeyin büyüğü, kavmin büyükleri, eşrafı, ileri gelenleri. Cumhuriyet, idarecileri belli bir dönem için seçilen ve idaresi tevarüse, babadan oğula mirasa dayanmayan, ümmetin cumhurunun seçimiyle belirlenen yönetim. Şemseddin Sami, Kamus isimli eserinde cumhuriyeti şu şekilde tarif etmektedir. Seçilen bir reisin altındaki heyet. İslami kaynaklarda alimlerin büyük çoğunluğunun bir fikir etrafında birleştiğini ifade etmek için cumhurun kavli böyledir denilir. Mesela sebep nedir sualine cevap verirken, fakihlerin cumhuruna göre sebep hükmün varlığı için şari, hüküm koyucu tarafından bir emare olarak belirtilen mazbut ve açık bir şeydir tarifi yapılır. İslam fıkhında icma kat'i bir delil olduğu halde cumhurun görüşü kat'i bir delil değildir. Ancak amel edilebilecek kuvvetli bir rivayettir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin benim ümmetim delalet, sapıklık üzerinde ittifak etmez buyurduğu bilinmektedir. Bir diğer hadis-i şerifte müminlerin güzel gördüğü şey Allah-u Teala Celle Celaluhu katında da güzeldir hükmü beyan buyurulmuştur. Bunlar ümmetin çoğunluğu yani cumhur tarafından kabul edilen delil ile amel edilebileceğini göstermektedir. Cumhuriyeti bir hükümet şekli olarak ele almak mümkündür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan itibaren siyasi yönetim müminlerin beyatı ile vücut bulmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tavsiye, istişare ve beyat sonucu hilafet makamına geçtiği bilinmektedir. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetle ve zorbalıkla insanların başına geçenleri lanetlediği sabittir. Bunlara dikkate alan bazı müellifler, İslam dininin saltanatı ve babadan oğula geçen siyasi iktidar fikrini esas almadığını izah edebilmek için hükümet şeklini cumhuriyet olarak nitelendirmişlerdir. Hatta en iyi cumhuriyet şekli İslam'dadır sloganını kullanan müelliflere rastlamak mümkündür. Bu iddia sahiplerine göre insanların seçme ve seçilme haklarını kabul eden her devlet, ideolojisi ne olursa olsun cumhuriyet vasfını kazanır. Başta Ebu'l-Ala Mevdudi olmak üzere Bediüzzaman Said Nursi, İhvan-ı Müslümin önde gelen alimleri bu kanaattedirler. Ayrıca tağuti şahlık rejimine karşı kıyam ederek siyasi iktidarı ele geçiren Şia İmamiye mezhebine mensup ayetullahlar İran İslam Cumhuriyeti'ni kurarak aynı kanaati paylaşmışlardır. Cumhuriyeti bir hükümet şekli olarak değil, bir hakimiyet tezi ve ideoloji şeklinde ele almak da mümkün müdür? Ana Britannica isimli ansiklopedide Cumhuriyet ile ilgili olarak şunlar zikredilmektedir. Cumhuriyet, halkın doğrudan ya da seçtiği temsilciler aracılığı ile egemenliği elinde tuttuğu yönetim biçimi. Cumhuriyet sözcüğü, Arapçada toplu durumda bulunan kavim ya da ulus anlamına gelen cumhura dayanır. Cumhuri, cumhura yani ulusa ilişkin demektir. Latince'de res publica, res şey, olay, olgu ve publica halk, kamu sözcüğü de devletin kamu malı olmasını, en yüksek emir verme yetkisinin kamuya ait olmasını ifade eder. Dolayısıyla cumhuri devlet ya da yalnızca cumhuriyet egemenliğin halka ait olduğu hükümet biçimi demektir. Dikkat edilirse batıda cumhuriyet kavramı egemenliğin, hakimiyetin kayıtsız ve şartsız insana, halka ait olmasını gündeme getirmektedir. Mesele bu açıdan ele alındığı zaman İslam diniyle cumhuriyet ideolojisinin taban tabana zıt olduğu kavranır. Zira Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hitaben "İnsanlar arasında Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmet. Sakın onların, insanların heva ve heveslerine uyma." Maide suresi 49 hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla hiç kimsenin Allahu Teala Celle Celaluhu'nun hükümlerine mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere hüküm icat etmesi caiz olmadığı gibi küfür ahkamına tabi olması da caiz değildir. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Nefsim yedi kudretinde olan Allahu Teala Celle Celaluhu'ya yemin olsun ki arzusunu İslam'a tabi kılmayan kimse iman etmiş olmaz" buyurduğu sabittir. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allahu Teala Celle Celaluhu'ya aittir. Molla Hüsrev Siyerul Ecnas'ta kaydedildiğine göre bir kimse başkasına küfür ahkamı ile emretmek için azmeylese sırf bu azmi sebebiyle kafir olur. Şayet bu kimse kelime-i küfrü konuşsa ve bir cemaatte o konuşanın sözünü kabul eylese o cemaatin hepsi kafir olur diyerek hakimiyet noktasındaki inceliğe işaret etmiştir. Batı toplumlarındaki cumhuriyet anlayışı egemenliğin kayıtsız ve şartsız topluma ait olmasını gündeme getirir. Dolayısıyla ideolojik bir mahiyet arz eder. İnsanların seçme ve seçilme haklarını tanıyan her devlet, ideolojisinin ne olursa olsun cumhuriyet vasfını kazanabilir mi? Kelime manası olarak buna evet demek mümkündür. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren Hulefai Raşid'in dönemi dahil İslam cumhuriyeti kavramı hiç kullanılmamıştır. Halbuki cumhur kelimesi Arapçadır. Batı'da gelişen Respublica hareketinden sonra bu kavram gündeme girmiştir. Bu incelik gözden kaçırılmamalıdır. Müslümanlar halkın hakimiyetini esas alan rejimleri değil, insanların rızasına ve şeriata dayanan hilafet sistemini savunurlar.

Dalalet. İnsanlar mizaç itibariyle birbirlerinden farklı oldukları gibi kavrama ve öğrenme kabiliyetleri yönünden de oldukça farklıdırlar. Bir insanın aklı ile tespit ettiği ve tek kurtuluş yolu olarak sunduğu teorileri diğer bir insan tamamen saçma olarak nitelendirebilir. Hatta insanın akli muhakemesini işitmeyip hakikati bulmada, iyi ve kötüyü birbirinden ayırmada gaflete düşmesi de mümkündür. Bütün bu ihtimaller olmasaydı aklıyla hareket eden ve hakikati bulduğunu ileri süren herkese inanmamız gerekirdi. Halbuki görünen odur ki herkes kendi aklını beğenmekte, tespit ettiğini, ileri sürdüğü doğruların dışında kalan her şeyi reddetmektedir. Dolayısıyla sırat-ı mustakimin, doğru yolun ve hakikatin ölçüsü insan aklı olamaz. İşte bu noktada karşımıza hidayet ve dalalet kavramları çıkmaktadır. Allah-u Teala Celle Celaluhu, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ve Hazreti Havva'yı yeryüzüne indirdiği zaman şöyle buyurmuştu. Hepiniz oradan inin. Sonra size benden bir hüda gelir de kim benim hüdama tabi olursa artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olacak değildirler. Bakara Suresi 38. Yeryüzünde insan için iki yol vardır. Birincisi Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya iman etmek ve hayatını İslam'a göre düzenlemek, hidayete tabi olmak, ikincisi heva ve heveslere tabi olup dalalet üzere yaşamak. Bu iki yolun dışında üçüncü bir yoldan söz etmek mümkün değildir. Arapçada dalal kelimesi, yolunu kaybetmek, doğru yoldan çıkmak ve insana talep ettiği noktadan mahrum bırakmak gibi manalara gelir. Dalalete düşene dal, dalalete düşürene mudil, dalalete düşürmeye, azdırmaya da idlal denilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yaratılışı inkar edenlerin iddiası izah edilirken, dalalna kelimesi kaybolmak manasında kullanılmıştır. Dediler ki, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz dalalna vakit mi? Gerçekten yeni bir yaratılışla mı yaratılacağız? Evet, onlar Rablerine kavuşmayı inkar edicidirler. Secde Suresi 10. Yine başka bir ayet-i kerimede yoldan çıkarmak, azdırmak manasında adleltüm kullanılmıştır. Rabbin onları da Allah'tan gayrı taptıklarını da mahşerde bir araya toplayıp siz mi şu kullarımı saptırdınız? Adleltüm. Yoksa kendileri mi yollarını sapıttılar diyeceği gün görürsün ki onlar şöyle demişlerdir. Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka veliler edinmek bize yakışmaz. Fakat sen gerek onlara gerek atalarına geçimlik verdin de zikri, şeriata tabi olmayı unuttular ve helake mahkum bir kavim, topluluk oldular. Furkan Suresi 17-18. Dalalete düşmenin birçok sebebi vardır. Dünyevi ihtirasa kapılmak ve ahireti unutmak her türlü felaketin başlangıcıdır. Tağutu güçlere itaat etmek ve onların ideolojilerine tabi olmak dalaleti satın almaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de o gün yüzleri ateşte evrilip çevrilirken eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik diyeceklerdir. Onlara tabi olanlar da o gün ey Rabbimiz! Hakikat biz reislerimize, liderlerimize ve büyüklerimize uyduk. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. فَدَلُّونَ السَّب۪يلَ diyeceklerdir. Ey Rabbimiz! Onlara, liderlerimize ve büyüklerimize azaptan iki katını ver. Onlara büyük bir lanetle rahmetinden kov. Ahzab Suresi 66-68. Buyurulmuş ve tuğyan eden güçlere itaatin getireceği manzara çizilmiştir. Kelime-i şehadeti ikrar ve tasdik eden her mümin, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun sınırlarını çizdiği şeriata tabi olmak durumundadır. Zira sırat-ı mustakim, dosdoğru yol budur. Malum olduğu üzere namaz ibadetini eda ederken mutlaka Fatiha suresini okuruz. Bu sureyi okurken, yalnız sana ibadet, kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna kavuştur. Gazaba uğrayanlarınkine, dalalete olanlarınkine değil diye yalvarır ve amin deriz. Şimdi Muhammed Ali Saboni'nin Ahkam Tefsiri isimli eserinden ve Led Darlin ibaresinin manasını öğrenelim. Darlin'den, sapıklardan kasıt Hristiyanlardır. Nitekim Cenab-ı Hak

etmektedirler. Çünkü gazaba uğrayanları Yahudilere, sapıkları da Hristiyanlara tahsis etmek esasa aykırıdır. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu'yu inkar etme, ona bazı şahıs ve güçleri ortak etmek din olarak Hristiyanlıktan ve Yahudilikten daha çirkin, dolayısıyla onlardan korunmak daha evladır. Alusi, Fahreddin Razi'nin bu görüşünü reddederek şöyle diyor. Gazaba uğrayanlar ile sapıklar sözlerinden açık olarak Yahudi ve Hristiyanların kastedildiği sahih hadisle rivayet edilmiştir. Bu rivayet varken buna aykırı bir görüşe dönülemez. İmam Kurtubi ise şöyle demektedir. Müfessirlerin birçoğuna göre gazaba uğrayanlar ile Yahudileri, sapıklar ile de Hristiyanlara işaret edildiği Hatemoğlu'nun Müslüman oluşu sırasındaki hadiste tefsir edilmiştir. Ebu Hayyan'ın bu hadisle ilgili görüşü şöyledir. Eğer hadis-i şerifin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den nakli sahih ise ona dönmek, onu namil etmek farz olur. Bana göre Fahreddin Razi'nin görüşü hadisi reddetmek anlamını taşımaz. Aksine onun hükmünü genelleştirerek Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer tüm İslam dışı inançları içine alan bir ifade ile bütün kafir ve münafıkları ayetin şumulünü almıştır. Şurası muhakkaktır ki hidayetten ayrılan bir kimse mutlaka dalalete düşmüştür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? Yunus suresi 32'de buyurulmuştur. Mesele bu açıdan ele alındığı zaman dalalete düşmenin neleri beraberinde getireceği kolayca anlaşılır. İnsanın sadece akli melekelerini kullanarak dalaletten kurtulması mümkün değildir. Vahye tabi olmayan kimse hidayet nimetine kavuşamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hitaben İşte biz sana da böylece emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki vahiden evvel kitap nedir, iman nedir, sen bilmezdin. Fakat onu biz bir nur yaptık. Bununla kullarımızdan kime dilersek ona hidayet veririz. Şüphesiz ki sen doğru yolun rehberliğini yapıyorsun. Şura suresi 52'de buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden önce kitabın ve imanın mahiyetini bilmeyişi, mücerret aklın bu noktada sınırını çizmektedir. Bu sebeple akıl, vahyi kavramak için bir vasıtadır. Bu incelik unutulmamalıdır. Aklı putlaştıranlar, dalalete düşerler.

Dar anlayışı. İçinde yaşadığımız toplumda vatan ve vatandaşlık tabirlerini herkes bilir. Namaz kılan kimseler vatanı asli, vatanı ikamet ve vatanı sefer gibi kavramlara yabancı değildirler. Son yüzyılda vatan kavramı fıkhi mahiyetinin dışında yepyeni bir mana kazanmıştır. Bu yeni mahiyet dar mefhumuna büyük bir darbe indirmiştir. Dar, lügatlarda yerleşme mekanı, belde ve bir kavmin konakladığı, ikamet ettiği yer anlamında kullanılır. Nitekim Medine için Darus Sünne terkibi meşhurdur. Bütün muteber kaynaklarda Darul İslam, Darul Şirk, Darul Küfür, Darul Mütegallibe ve Darul Harp gibi terkiplere rastlamak mümkündür. Dikkat edilirse terkiplerde hep keyfiyet ön plandadır. Zira mümin için yeryüzünün doğusu da batısı da Allahu Teala Celle Celaluhu'ya aittir. Bütün alemlerin yaratıcısı ve onlar arasındaki nizamın sağlayıcısı kimdir? Sualine her mümin aynı cevabı verir. Elbette Allahu Teala Celle Celaluhu'dur. Kur'an-ı Kerim'de bir müminin diğer bir mümini yanlışlık eseri olmayarak kasten öldürmesi yakışmaz. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Meğer ki onlar o diyeti sadak olarak bağışlamış olsunlar. Eğer öldürülen mümin olmakla beraber size düşman olan bir kavimden ise, o zaman öldürenin mümin bir köleyi azat etmesi lazımdır. Şayet kendileriyle aranızda anlaşma olan bir kavimden ise, o vakit mirasçılarına bir diyet vermek ve bir mümin köle azat etmek gerekir. Kim bunları bulamazsa Allah-u Teala Celle Celaluhu tarafından tevbesinin kabulü için birbiri ardınca 2 ay oruç tutması icap eder. Allah her şeyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir, hükmü beyan buyurulmuştur. İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh bu ayeti zikrettikten sonra şunları ifade eder. Görüldüğü gibi Allah-u Teala Celle Celaluhu hatayen öldürülen bir

kavmin için diyet ve bir kölenin azadını emretmiştir. Aramızda muahede bulunan darül müsalaha, kanı, yurdu ve ahdi korunması gerekenlerin durumlarını da beyan buyurmuştur. Kanı ve darı masum olmayan, darül harpte yaşayan mümin için ise diyet yoktur, kefaret vardır. Zira müminin kanı iman etmesi sebebiyle korunmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de darül İslam ve darül harp mefhumlarına rastlıyoruz. Darül İslam, içinde yaşayanı her türlü tecavüzden korur, darül harp ise içinde bulunanı mübah kılar hadisi insanların zaruri emniyetlerini beyan eder. Darül İslam, her türlü tecavüzü yasakladığı için orada bulunan insanların can, mal, nesil, akıl ve din emniyetleri mevcuttur. Darül harpte ise bu emniyetlerden söz etmek mümkün değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin darül harpte hadler tatbik edilmez hadisi bunun bariz bir örneğidir. Yine Hazreti Mektul rahmetullahi aleyh gibi bir fakihten rivayet edilen darül harpte müminle harbi arasında faiz yoktur hadisi mal emniyeti ve muamele açısından farklılaşmaya işaret etmektedir. Kur'an ve sünnetteki darül İslam ve darül harp mefhumlarının mahiyeti fukaha tarafından izah edilmiştir. Bilhassa siyer ve cihat bahislerinde mefhumların mahiyeti üzerinde hassasiyetle durulmuştur. İmam-ı Serasi, dar mefhumu idare ve hakimiyete göre mahiyet kazanır. Müslümanların hakimiyeti altında olan ve İslam ahkamının tatbik edildiği bendeler darül İslam, müminlerin imamının sultası yani hakimiyeti altında ve İslam ahkamının yürürlükte olduğu bendedir. Darül Harp ise kafirlerin reisinin emir ve idaresi altında olan küfür ahkamının yürürlükte olduğu ülkedir. Hanefi fukuhası bu tariflerde kesinlikle ittifak etmiştir. Tek bir ihtilaf dahi gösterilemez. Fakat Darül İslam olan bir ülke hangi şartlarda Darül Harp'e dönüşür sualine cevap ararken İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ile İmameyn yani İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Yusuf arasında farklı içtihatların bulunduğu bilinmektedir. Şimdi kısaca bunu izah edelim. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmedilen bir İslam bendesi, Darül İslam için üç tehlikeden söz edilebilir. Birincisi, kafirler işgal ve istila edebilirler. İkincisi, bir şehir veya bölge halkı topluca irtidat ederek, Darül İslam'ın içerisindeki bir beldeyi ele geçirebilir. Üçüncüsü, müminlerin emirine yani ulul emre zimmet akdiyle bağlı olan gayrimüslimler bu anlaşmayı bozarak bulundukları beldeyi ele geçirebilir. Bu üç halde de bütün müminlerin üzerine cihat farz-ı ayn olur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre darül harbe dönüşebilmesi için şu üç şartın tahakkuku gerekir. Birincisi, içerisinde şirk ahkamı icra edilmelidir. İstila altındaki Müslümanlar kendi aralarında şeriat ahkamından hiçbiriyle hükmedemez duruma gelmelidir. İkincisi, içerisinde evvelki eman ile nefsi üzere yani müminlerin beyat, zimmilerin anlaşma sebebiyle emin bir Müslüman veya zimmi kalmamış olmalıdır. İmameyn'in kavline göre küfür ahkamının icrası ile birlikte Darül İslam olan bir belde Darül Harp haline gelir. Kıyas budur. Ömer Nasuhi Bilmen, İmameyn'in kavlini zikrettikten sonra binaenaleyh hükümdarı yani yöneticisi harbi olan herhangi bir ülke bir darül harp bulunmuş olur. Velev ki darül İslam'a muttasıl olsun. Müftabi yani kendisiyle fetva verilen olan da budur diyerek ulemanın tercihine işaret eder. İmam-ı Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel Allah kendilerinden razı olsun. Darül İslam olan bir beldede küfür ahkamının açıktan tatbik edilmesiyle birlikte Darül Harp olur hükmünde müttefiktir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin müftabih kavline göre Darül İslam olan bir belde istila ile birlikte Darül Harp'e dönüşmez. Zira müstevlilerle ister kafir ister mürted olsun son Müslüman şehit düşünceye kadar cihad etmek farz-ı ayındır. Cihad devam ettiğine göre eski hüküm baki kalır. Çünkü sünnetle sabittir ki İslam üstündür, ona üstünlük olamaz. İmam-ı Kasani, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin koyduğu şartları izah ederken şunları zikreder. Darın İslam'a veya küfre izafesinden maksat, bizzat İslam'ın, küfrün kendisi değildir. Maksat, emniyet ve korkudur. Eğer bir beldede emniyet mutlak surette Müslümanlara, korku da aynı şekilde kafirlere ait ise orası Darül İslam'dır. Ancak emniyet,
hakimiyetleri sebebiyle mutlak surete küffara, korkuda Müslümanlara ait ise o yer darül küfürdür. Ahkamı tatbik etme, emniyet ve korkuya dayanan bir hadisedir. Bu sebeple emniyet ve korkunun itibara alınması evladır. Şimdi darül harp olan bir belde hangi şartlarda darül İslam'a dönüşür sualine cevap arayalım. Hanefi fukahası darül harp tek bir şartla darül İslam olur. Bu şartta o beldede İslam ahkamının uygulanmasıdır, hükmünde müttefiktir. Bu noktada hiçbir ihtilaf yoktur. Molla Üsrev, içinde İslam ahkamının tatbik edildiği darül harp olan belde darül İslam'a dönüşür. Cuma ve bayram namazlarının kılınması gibi. Her ne kadar o beldenin darül harbin muhkim olan kafirleri orada kalsalar da, o belde darül İslam'a bitişik olmasa da durum aynıdır, hükmünü zikreder. Bilindiği gibi Hanefi fukahasına göre cuma ve bayram namazlarının edası İslam ahkamının tatbik edildiği şehirlerde müminlerin ulul emrinin izniyle eda edilir. Bu hususta sünnet varit olmuştur. İslam ahkamı uygulanınca o beldede idare ve hakimiyetin müminlere geçtiği sabit olur. Bir beldede müminler kendi seçtikleri cuma imamının değil de o beldedeki siyasi yönetimin tayin ettiği imamın arkasında cuma namazı kılıyorlarsa, o siyasi yönetime karşı cihattan söz edemezler. Zira her ibadet edasının şartlarına riayet edilerek kılınır. Cuma ve bayram namazlarının edasının şartları mükellefin dışında aranan şartlardır. O şartların bulunması idare ve hakimiyete sahip olduklarının kat'i denilidir. Amelde Hanefi mezhebini taklit eden müminler bu hususta dikkatli olmalıdırlar. Türkiye'nin fakih durumuna gelince Osmanlı Devleti'nin saltanatının yıkılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşu yıllarında bu konu tartışılmıştır. Son Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, Kitabul İlim vel Akıl vel Makul isimli eserinin girişinde kanun bakımından dünya ikiye ayrılır. Darül İslam ve Darül Harp. Darül İslam'da İslam fıkıhı hayata hakimdir. Bütün işler Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlere göre tanzim edilir. Orada müminler emniyet içerisindedirler ve hakim durumundadırlar. Darül Harp'te ise İslam ahkamı açıktan reddolunur ve Müslümanlar güvenliklerini yitirirler. Türkiye'de kurulan demokratik, laik, cumhuriyet, medeni kanunu kabul etmek suretiyle İslam fıkhını yürürlükten kaldırmış ve diğer hususlarda da Avrupa'dan getirilen kanunlarla hükmetmeye başlamıştır. Bu sebeple ikinci kısma dahil olmuştur diyerek bunun fetva olduğunu ilan etmiştir. Profesör Doktor Erol Güngör, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin Türkiye Cumhuriyeti kurucularını beğenmediği için Türkiye darül harptir dediği kanaatindedir. Ordinarius Profesör Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşüncenin Tarihi isimli eserinde Mustafa Sabri Efendi'yi sert kaideci bir tutumla suçlamaktadır. Üniversite çevrelerinin bu tutumu son yıllarda demokrasi ve cumhuriyeti savunan dindar çevrelere de yansımıştır. Zaman zaman, efendim, Türkiye darül harptir diyorlar. Bunlar bozguncu taifedir. Cahillikleri yüzünden İslam'a zarar veriyorlar gibi ilmi olmaktan ziyade hissi çıkışlara rastlanmaktadır. Bilhassa teksir ve küçük broşürler yoluyla yapılan, genellikle de imzasız olan bu tür açıklamaların ilmi bir değeri yoktur. Fakat kitap ve sünnette yer alan dar mefhumunun gündeme girmesinde önemli rol oynadıkları inkar olunamaz.

0: Dava. Arapça bir kelime olan dava, farklı keyfiyetleri ifade için kullanılan kelimelerden birisidir. Bu kelime, talep anlamına gelen ve her insanın sıkça kullandığı dua kökünden türetilmiştir. Muteber fıkıh kitaplarında dava kavramı şöyle tarif edilmiştir. Bir kimsenin, kadının, hakimin huzurunda bir hakkı başkasından talep etmesine dava denilir. Mesela birbirleriyle alışveriş yapan ve ihtilafa düşen iki kişiden birisinin bu mal benimdir, ücretini ödedim demesi talep açısından bir davadır. Hakkı ihlal edilen ferdin bir dava dilekçesiyle kadıya müracaat ederek hakkının tespit edilmesi ve geri verilmesini talep etmesi mümkündür. Burada talep etmesi mümkündür denilmesinin sebebi, hukuk davalarında hakkı ihlal edilen ferdin dava açmaya zorlanamayacağını ifade etmek içindir. İslam uleması davaları ukubat yani ceza ve muamelat yani hukuk davaları olmak üzere ikili tasnife tabi tutmuşlardır. Bu ayrım hukukun Allah Celle Celaluhu'nun hakları hukukullah ve insanların hakları hukukul ibad şeklinde tasnif edilmesine dayanır. Dava dilekçesinde dava edilen şeyin kıymet ve vasfı belirtilir. Eğer gayrimenkul ise hududları zikredilir ve davalının ikametiyle birlikte kendi açık adresi yer alır. Kaza işlerini yürüten kimse yani kadı, şekil üründen eksik olan müracaatları işleme koymaz. Önce şekil şartlarının sağlanmasını emreder. Şekil açısından sahih hale gelen dava dilekçesinin sıhhat şartları açısından da tahlil edilmesi gerekir. Bir mükellefin mücerret bir konuda dava açması, İddiasının kabul edilmesi için yeterli bir sebep değildir. Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara mücerret arzuları, davaları sebebiyle iddia ettikleri şey verilseydi, bir takım insanlar diğerlerinin kanlarını ve mallarını haksız yere talep ederlerdi buyurduğu ve davacının iddiasını delille ispata, eğer delili yoksa yeminle mükellef tutulmasının şart olduğunu beyan ettiği malumdur. Dolayısıyla bir davanın geçerli olabilmesi için bazı şartların bulunması zaruridir. Bu şartları maddeler halinde izah edelim. Birincisi, dava edenin ve dava edilenin akıllı olması gerekir. Delinin, mecnunun ve aklı ermeyen çocuğun davası sahih değildir. İkincisi, dava edilen kimsenin huzurda olması lazımdır. Kendisinden hak talebinde bulunan kimse duruşmada hazır olmadığı müddetçe dava açanın iddiası ve beyinesi dinlenemez. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Yemen'e kadı olarak gönderirken iki taraf senin karşında yerini alınca her iki tarafı da iyice dinlemedikçe aralarında hüküm verme tavsiyesinde bulunmuştur. Hazreti Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bir kadıya davasının mücerret iddiasına dayanan hüküm vermemesini tavsiye ederken, sana gözünün çıkartıldığı iddiasıyla gelen davacı hakkında ona işkence edilerek göz çıkarılmış diye hüküm verme, belki diğer şahsın iki gözü birden çıkarılmıştır diyerek gayb hakkında hüküm verilmemesini belirtmiştir. Hanefi fukuhası gayb hakkında hüküm verilemeyeceğini esas almıştır. Üçüncüsü, iddia edenin ve talep edilen şeyin belirli olmasıdır. Bir kimse herhangi bir hak hukukunda ben filanın vekiliyim dese, davacı da bunu kabul etmese dava dinlenemez. Talep edilen şeyin de bilinmesi gerekir. Dördüncüsü, davanın kadı tarafından dava meclisinde mahkemede hükme bağlanmasıdır. Mahkeme haricinde verilen hüküm geçerli değildir. Zira bu gibi hallerde davalıya karşı haksızlık söz konusu olabilir. Beşincisi, davacının özürü yoksa davasını bizzat kendisinin anlatması gerekir. Ancak davalı razı olursa onun adına bir başkası vekaleten konuşabilir. İmameyne göre rıza olmasa da vekil tutması sahihtir. Altıncısı, dava eden kimsenin talebinde tenakuz olmamasıdır. Sadece nesebin ve hürriyetin tespiti konusundaki davalar müstesnadır. Mesela bir adam önce kendi mülkü olduğunu iddia eder, sonra da sattığını söylerse ve satma işleminin sonradan değil, önceden olduğunu beyan ederse bu bir tenakuzdur. Bahru'r Raik'te de böyledir. Yedincisi, davacının davasının yani dava ettiği konunun sübut bulma ihtimali olmasıdır. Bir kimse hakkında davacı, bu benim oğlumdur, bunun bir benzeri daha doğrulmadı derse davası dinlenilemez. Davalının davacıya karşı kabul veya reddetme hakkına sahip olması davanın hükmüdür. Eğer davalı yani davacının hakkını ikrar ederse iddia olunan şey sabit olur. Şayet inkar ederse kadı davacıya hitaben delilin var mı diye sorar. Eğer o hayır delilim yok derse bu defa yemin eder misin sualini sorar. Bu sual karşısında davacı susar, evet veya hayır demezse kadı yani hakim onun davasını inkar ettiğini kabul eder. Şayet beyinesi yani delili varsa davası dinlenir. İslam alimleri müminlerin azınlıkta kaldıkları ve kafirlerin iktidarı egemenliği altında yaşamaya mahkum oldukları ülkelerde dahi kendi aralarından birisini kadı şer-i şerifle hükmeden hakim tayin etmeleri ve aralarındaki hukuki ihtilafları İslam'a göre çözmelerinin farz olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu mümkün olmazsa ticaret, muamelat ve aile hukukuyla ilgili ihtilaflarını ceza davaları, ukubat, müstesna, tahkim usulüne riayet ederek çözmelerinin zaruri olduğunu beyan etmişlerdir. Günümüzde Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Maide suresi 44 ayetini slogan gibi kullanan ve muhataplarına bu hakikati hatırlatan geniş bir kitlenin varlığı malumdur. Bu insanların İslami hassasiyetlerinden şüphe etmemiz mümkün değildir. Ancak kendi aralarında Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümler ile hükmedip hükmetmedikleri konusunun üzerinde fazla durmadıklarını söylemek mümkündür. Müsteşriklerin hazırladığı İslam Ansiklopedisi isimli eserde şu tespite yer verilmiştir. Allah'a imandan sonra farzların en kuvvetlisi ve ibadetlerin en mühimi kaza işleridir. Günümüzde tefrikaların yayılması, Müslümanların velayet hukukunu koruyamamaları ve fütüvvet ahlakına uygun davranışlardan uzaklaşmalarının sebeplerinden birisi de budur. Hesap gününe inanan ve hazırlanan her mükellefin, kaza sisteminin ihyası için elinden gelen gayreti sarf etmesi gerekir.
1: Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları.
2: Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden ümmet. Kimsesizim.
1: Yok

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efem kavramlar sözlüğü.
1: Özel efem kavramlar sözlüğü.
2: Şükür. Nimeti görmek ve nimetin hakkını vermek. Sabah gözümüzü açıyoruz. Nefes alıyoruz. Sevdiklerimiz yanımızda. Bir evimiz var, bir soframız var. Belki sağlığımız yerinde. Fakat bütün bunlar o kadar alışılmış hale geliyor ki bazen nimet olduklarını unutuyoruz. İşte şükür, insanın sahip olduklarını yeniden fark etmesidir. Şükür, Allah'tan veya insanlardan gelen nimet ve iyilik karşısında minnettarlığı ifade etmek, nimete söz ve davranışla karşılık vermek şeklinde açıklanır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım." İbrahim Suresi 7. ayet. Fakat şükür sadece dilimizle elhamdülillah demek değildir. Elbette hamd ve teşekkür şükrün önemli bir parçasıdır. Ama gerçek şükür nimetin hakkını vermeyi de gerektirir. Allah bize sağlık verdiyse sağlığımızı hayır yolunda kullanmak şükürdür. Allah bize mal verdiyse onu haramdan korumak ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek şükürdür. Allah bize ilim verdiyse o ilmi faydalı işler için kullanmak şükürdür. Çünkü nimet insanın elinde bir emanettir. Peygamber Efendimizin hayatında da şükrün çok güçlü bir örneğini görüyoruz. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kıldığını görünce bunun sebebini sormuştu. Peygamber Efendimiz

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

din istismarı üzerinden nüfuz devşirmek. Menfaat için dine girenler, menfaatleri sona erdiğinde dinden de yüz çevirirler. Çünkü onların dindarlığı hakikate değil, hesaba, kullukları Allah'a değil, çıkara bağlıdır. Onlar dini kendilerine siper edinirken aslında kendi nefislerini dinden çalmaktadırlar. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Hac Suresi 11. Menfaat için dine gelen, menfaatini dinin önüne koyan ve dindarlığı çıkarlarına perde yapan kimse, dinin adını taşısa da dinin hayrını göremez. Çünkü din, nefsin çıkarlarına hizmet eden bir araç değil, nefsi terbiye eden, menfaati hakikatin önüne geçmekten alıkoyan bir emanettir. Menfaat için dine gelenler, menfaatleri için dindar görünenler, dinin adını taşısalar da dinin hayrını göremezler. Zira din, menfaate hizmet etmek için değil, insanı menfaatinin esaretinden kurtarmak için vardır. Hakikate iman eden, menfaati kaybolduğunda da istikametini kaybetmez. Zira onun dini, kazancının değil, Rabbine olan bağlılığının adıdır. Ümmetin imanını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize şahsi bir otorite alanı oluşturmaya başladığınız an, dinin hizmetkarı olmaktan çıkıp onu nefsinizin hizmetine koşmuş olursunuz. Din, şahısların nüfuzunu büyütmek için değil, insanı Allah'ın huzurunda küçültüp kulluğunu derinleştirmek için vardır. Âlimin vazifesi kendisine bağlamak değil, Allah'a bağlamaktır. Kendisini merci kılmak değil, hakkı merci kılmaktır. Bu sebeple hakikati temsil ettiğini söyleyen kimse, önce kendi nefsinin hakikatin önüne geçip geçmediğine bakmalıdır. Zira din üzerinden makam, mevki ve nüfuz devşiren kişi, insanları Allah'a çağırıyor görünse de zamanla kendisine çağırmaya başlar. Dinin ölçüsü şahsın nüfuzu değil, şahsın Allah'ın ölçüsüne bağlılığıdır. Nefsine pay çıkaran her din dili eninde sonunda davetin ruhunu zedeler. Çünkü Allah'ın dini kulların otorite kurma vasıtası değil, kulluğu ikame etme emanetidir. Din şahısların mülkü değildir. Hiç kimse ümmetin imanını kendi otoritesinin sermayesi haline getiremez. Asıl tehlike de burada başlar. Allah'a çağırması gereken dil, kişiye çağırmaya, ümmete rehberlik etmesi gereken makam, şahsi nüfuz merkezine dönüşür. Allah'tan gelmiş olan din, beşeri makamların hiyerarşisine sokulamaz. Vahyin karşısında üst ve ast makamı olmaz. Çünkü din, insanın hükmü altında değil, insanın hükme tabi olduğu ilahi bir emanettir. Din, siyasetin, şahsi otoritenin, cemaat taassubunun, tarikat nüfuzunun yahut herhangi bir şahsın itibarının tamamlayıcısı değildir. Dine ast muamelesi yapmak, onu hayatın belirleyici ölçüsü olmaktan çıkarıp kendi konumunu tahkim eden bir araca dönüştürmektir. Böyle bir yerde artık din hakim değil, nüfuzun hizmetkarı haline getirilir. Dinin dili konuşulur fakat dinin muradı değil, nefsin muradı gözetilir. Ayetler okunur fakat ayetlerin önünde nefis diz çökmez. Hakikat dilendirilir fakat hakikatin sahibine değil, onu dillendiren kişiye itibarı devşirilir. Oysa din kimsenin şahsi mülkü değildir. Hiçbir alim, şeyh, hoca, cemaat, hareket veya otorite dini kendi adına temsil eden mutlak bir makam sahibi değildir. Herkes dinin önünde aynı sorumluluğu taşır. Alim de öğrenir, idareci de hesap verir, mürşit de muhasebe edilir, talebe de sorumludur. Din kişilere değer kazandırabilir fakat kişiler dine değer kazandıramaz. Çünkü değerin kaynağı vahidir. Şahıslarsa o değere nispetleri ölçüsünde anlam kazanırlar. Bu sebeple din üzerinden itibar devşirmekle dine hizmet etmek birbirinden ayrılmalıdır. Dine hizmet eden kendisini büyütmez, davayı büyütür.
kendisini merkeze koymaz, hakkı merkeze koyar. İnsanları kendisine bağlamaya değil, Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine bağlamaya çalışır. Kendi sözünü mutlaklaştırmaz, sözünü vahyin ve sahih ilmin ölçüsüne arz eder. Din, şahısların nüfuz merdiveni değildir. Kim onu kendi makamına basamak yaparsa, dinin yüceliğini değil, kendi nefsinin küçüklüğünü ortaya koymuş olur. Usul budur. Önce din, sonra insan, önce vahiy, sonra yorum, önce hakikat, sonra şahıs. Şahıslar hakikatle değer kazanır. Hakikat şahıslarla değer kazanmaz. Dini darlığı dindarlığa fatura etmek, dine ve dindarlara karşı fütursuzluktur. Dinin kusuru diye gösterilen nice darlık, aslında dinin değil, dini anlamayanların, yarım anlayanların kusurudur. Dini kendi nüfuzunun gölgesine sokan kimse, farkında olsun veya olmasın, dinin hizmetkârı olmaktan çıkıp, din üzerinden kendisine hizmet ettirmeye başlamıştır. Asıl ihlassa, insanları kendine hayran bırakmakta değil, hakikate teslim olmaya çağırmaktadır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temmin bil hayır. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize içten duygularla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 69. sayfasında yer alan Eddersu Thamin 8. ders başlıklı konuyu ele alacağız. Burada bir diyalog yer alıyor ve diyalog müşterinin sözüyle başlıyor. El müşteri eledeyke aklamun. Sizde kalem var mı? Sahibul mahal. Naam, ledeyna aklamu hibr ve aklam caffe. Evet, bizde dolma kalemler ve tükenmez kalemler var. Evet, bizde dolma kalemler ve tükenmez kalemler var. El müşteri atani zâke, yuşir ila kalem. Bir kaleme işaret ederek bana şunu ver. Atani zâke, bana şunu ver. Yuşir ila kalem, bir kaleme işaret eder. Sahibul mahal, haza, bu mu? El müşteri, la, ellezî fevkahu, hayır, onun üzerindeki. Sahibul mahal, bu mu diye sordu. Müşteri de, la, ellezî fevkahu, hayır, onun üzerindeki diye cevap verdi. Sahibul mahal, mağaza sahibi, dükkan sahibi tekrar sorar. Hâzâ, bu mu? El müşteri, naam. Ve a'tani kaleme rasas. Evet, bana bir de kurşun kalem verin. Ve a'tani kaleme rasas. Bana bir de kurşun kalem verin. Sahibul mahal, hâzâ kaleme rasas. Bu kurşun kalem, buyurun. El müşteri, a'tani defteran. Bana bir defter verin. Sahibul mahal, eddefatiru enva'un muhtelifetun. Eyye nev'in turid. Defterler çeşitli. Sen hangi çeşit bir defter istersin? Eddefatiru enva'un muhtelifetun. Defterlerin değişik türleri var. Farklı çeşitleri var. Eyye nev'in turidu, sen ne tür bir defter istersin? El müşteri, uridu defteran zâ varakin musattarin alâ gilâfihi haritatul âlemil islami. Uridu defteran, bir defter istiyorum. Zâ varakin musattarin, çizgili yapraklı. Yani çizgili bir defter istiyorum. Ala gilafihi haritatul alemil islami. Ve kabının üzerinde de İslam dünyasının haritası olan cildinin, kılıfının, kabının üzerinde İslam dünyası haritasının bulunduğu çizgili bir defter istiyorum. Sahibul mahal, eturidu şeyen ahara. Başka bir şey ister misiniz? Başka bir şey istiyor musunuz? El müşteri, la, hayır. Sahibul mahal, yunadi ibnehu, yunadi ibnehu, ya veledu, da hazihil eşya fi kis. Evet, mağaza sahibi, dükkan sahibi, yunadi ibnehu, oğluna seslenir, oğlunu çağırır. Ya veled, da hazihil eşya fi kis. yavrum şu şeyleri bir poşete koy. Şu şeyleri, şu eşyayı bir poşete koy. Lil müşteri etilmizun ente. Dükkan sahibi müşteriye etilmizun ente sorusunu yöneltir. Sen bir öğrenci misin? El müşteri naam. Evet, öğrenciyim. Çeviriyoruz efendim sayfayı. Bir sonraki sayfaya, 70. sayfaya geçiyoruz. Sahibul mahal mesmuk. Adınız ne? El müşteri ismi Malik. Adım Malik. Sahibul mahal fi ayyi medresetin tedrusu. Hangi okulda okuyorsun? Malik fi medreseti Umar el-Thaneviyye. Ömer Lisesi'nde okuyorum. Fi medreseti Umar el-Thaneviyye. Ömer Lisesi'nde okuyorum. Yusallimu lehul veledul eşya'e fi kisin ve yedfa'u malikun kıymetaha ve yehrucu. Yusallimu lehu el veledul eşya'e fi kisin. Çocuk maliye eşyayı bir poşet içerisinde teslim eder ve yedfa'u malikun kıymetaha, malik ücretini öder ve yehrucu ve çıkar. Sahibul mahal ya maliku ta'ala hazihi levhatun cemiletun tahvi ayatin ve ahadis hiye hediyetun leke. Malik gel. Hazihi levha cemile. İşte bu güzel bir levha. Tahvi ayatin ve ahadis, ayetleri ve hadisleri ihtiva eden, ayet ve hadis içeren güzel bir tablo. Hiye hediyetun leke. Bu tablo sana hediye. Malik şükran. Yekra'u. Şunu okur Malik. Estaizu billah, bismillah. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi baq. Sadakallahul azim. Suratun Nahl, ayet rakam 96. Nahl suresi 96. ayet, ayet rakam 96. Yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olansa kalıcıdır. Ma indekum yenfedu, yanınızda olan tükenir ve ma indallahi baq, Allah'ın katında olan ise kalıcıdır. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir. Ravahu Şeyhan. Evet, Müslüman Müslümanların dilinden ve elinden emniyette, selamette olduğu kişidir. Evet sevgili öğrencilerim, parçanın çevirisini tamamladık. Umarım tüm cümlelerin anlamlarını kaydedebildiniz. Hadi zatında düzey olarak, seviye olarak bu parçalar sizin düzeyinizin, seviyenizin altında. Yani siz bunlardan daha zor metinleri okuyup anlayabilecek bir düzeydesiniz diye düşünüyorum. Parçaları anlamakta, Türkçe'ye çevirmekte hiç zorlanmadığınızı sanıyorum. Temerin bölümüne geldik. Alıştırmalar. Birinci alıştırma, ecib anil esileti latiye, aşağıdaki soruları cevapla. Mel eşya'u leti iştaraha malik. Malik'in aldığı şeyler nedir? Malik'in aldığı eşya nedir? Şeklinde bir soru var. Bu cümlede, bu soru cümlesinde ma soru edatını attıktan sonra el eşya'u leti iştaraha malik deyip hiye dediğimizde şunu kastetmiş oluruz. Malik'in aldığı şeyler şunlardır. Kalem hıbr ev kalem caf ve kalem rasas ve defterun zu varak musattar. Evet, bir dolma kalem ya da tükenmez kalem, bir kurşun kalem ve çizgili bir defter şeklinde bir cümleyle soruyu cevaplamış oluruz. İkinci soru cümlesi: Eyne yedrusu Malik? Malik nerede okuyor? Yedrusu Malik fi medraset Ömer el-Thaneviyye. Malik Ömer Lisesi'nde okuyor. Üçüncü soru: Mâzâ havet el-levhatu? Tablo neleri ihtiva ediyor? Neleri ihtiva etti? Havet el-levhatu ayetin ve ahadis, ayetleri ve hadisleri ihtiva etti veya ihtiva ediyor şeklinde bir cümleyle cevap veririz. Karşı sayfada, sayfa 71'de 2 numaralı alıştırmada görünen o ki bir konu anlatımı var. El ismu imma ma'rifetun ve imma nekiratun. İsim ya marifedir ya da nekradır şeklinde bir cümle var burada. İsim ya marifedir ya da nekradır. Fel marifetu ma delle ala muayyenin ke Muhammedin ve ente ve hâza ve kitabul müderrisi vel camia. Marife muayyen, bilinen, belirli bir şeye delalet eden şeydir. Muhammed, ente enti, hâza, kitabul müderrisi ve el camia isimlerinde olduğu gibi. Ve nekiratu ma delle ala gayri muayyenin, muayyen olmayan, belli, belirli olmayan bir şeye delalet edendir. Ke racullin ve kitabin ve camiatin, racul, kitap ve camia kelimelerinde olduğu gibi. Aqsamul marifeti, aqsamul marifeti, marifenin kısımları anlamında bir yan başlık var burada sevgili öğrencilerim. El ma'arifu seb'atu aqsamin ve hiye, marifeler 7 kısımdırlar, 7 çeşittirler. Ve hiye, ve bu 7 kısım marife isim şunlardır. 1. Ed-damiru zamir, mislu ene ve ente enti ve huve. Ve ta'u min ketebtu ketebte ketebti vel vavu min yektubune. Ene ente enti huve zamirleri, ketebte ketebti ketebtü'deki ta zamiri ve yektubune'deki vav zamirleri marifedirler. İkinci olarak el alemu, özel isim marifedir. Mislu Ahmet vel Hind ve Mekke, Ahmet, el Hind ve Mekke gibi özel isimler marifedir. Üçüncü olarak ismul işareti, ismi işaret marifedir. Mislu haza ve zalike ve hazihi ve tilke ve haulai. Haza, zalike, hazihi, tilke ve haulai gibi işaret isimleri marifedir. Dördüncü olarak el ismul mevsulu, ismi mevsul marifedir. Mislu ellezi vellezine velleti vellati ve ma ve men el mevsuleteyn. Ellezi ellezine elleti ellati gibi bu ismi mevsuller ve ma ve men ismi mevsulleri marifedir. Beşinci olarak el muhalla bi el, başında lam-ı tarif bulunan isim marifedir. El kitabu er raculu gibi isimler. Altıncı olarak el mudafu ila marifetin, marife bir isme mudaf olan isim marifedir. Mislu kitabuhu ve kitabu hamidin ve kitabu haza ve kitabu ve kitabu ellezî kharaca minel fasli kable kalilin ve kitabul müderrisi. Marife bir isme mudaf olan isim de marifedir denilmiş burada. Kitabuhu da kitap kelimesi hu zamirine mudaf olmuş. Kitabu Hamid'in de kitap kelimesi Hamid özel ismine mudaf olmuş. Kitabu haza da kitap kelimesi haza işaret ismine mudaf olmuş. Ve kitabul lezî kharaca minel fasli kable galilin ibaresinde kitap kelimesi ismi mevsule mudaf olmuş. Ve kitabul müderrisi de kitap kelimesi el müderris kelimesine, ismine mudaf olmuş. Bunları tek tek kısaca irdeleyecek olursak sevgili öğrencilerim, birinci tamlamada kitabuhu'da onun kitabı anlamındaki bu ifadede kitap kelimesi bir zamire mudaf olmuş. Kitabu Hamid'in, Hamid'in kitabı anlamındaki bu tamlamada kitap kelimesi bir özel isme mudaf olmuş. Kitabu haza, bunun kitabı anlamındaki tamlamada izafet terkibinde kitap kelimesi işaret ismine mudaf olmuş. İsmi işarete mudaf olmuş. Ve kitabu lezî kharaca minel fasli kable galilin, biraz önce sınıftan çıkanın kitabı. Burayı böyle tercüme etmeliyiz. Kitabu lezî kharaca minel fasli kable galilin, biraz önce sınıftan çıkanın kitabı anlamındaki bu tamlamada kitap kelimesi kendisinden sonra gelen bir ismi mevsule mudaf olmuş. Ve son olarak kitabul müderrisi, öğretmenin kitabı anlamındaki bu tamlamada kitap kelimesi kendisinden sonra gelen ve lam-ı tarifle marife olan bir isme, el müderris ismine mudaf olmuş. Emmel mudafu ila nekiratin fe nekiratun, nekra bir isme mudaf olan isim nekradır diye bir kayıt düşülmüş burada. Nekra bir isme mudaf olan isim de nekradır. Kitab-ı talibin ve beyt-ü müderrisin ibarelerinde kitap kelimesi ve beyt kelimesi kendilerinden sonra gelen nekra bir isme mudaf olmaları hasebiyle kendileri de nekra muamelesi görürler. Bu durum bu iki örnekle izah edilmiş. Marife isimlerin sınıfının, türünün 7 olduğu okuduğumuz bölümün başlığında ifade edildi. El-me'arifu seb'atu aksamin şeklinde. Şimdi 7. kısım marife isim zikrediliyor burada. En-nekiratul maksudetu bin nida. En-nekira el-maksude bin nida. Mislu ya raculu ve ya şeyhu, iza nadeytu raculan ve şeyhan muayyeneyni. Muayyen yani bilinen, belirli, kastedilen, kimin kastedildiği belli olan bir adama, bir hocaya hitap ettiğimde ya raculu ya şeyhu derim. Yani kimi çağırdım, kime seslendim belliyse bu durumda ya raculu ya şeyhu derim. O halde en nekira el maksude bin nida, burada racul ve şeyh ibareleri nida ile kastedilen nekra şeklinde tanımlanır. Bu şekilde yorumlanır ve nida ile kastedilen nekranın da marife isim sınıfına girdiği anlaşılmış olur. Hocam bu son maddeyi iyice anlayamadım diyenler için şöyle izah edeyim. Kimi kastettiğiniz, kime seslendiğiniz belliyse bu durumlarda ya raculu ya şeyhu gibi ibarelerle kastettiğiniz kişiye hitap ettiğiniz durumlarda hitap edeceğiniz, ettiğiniz kişinin biliniyor olması sebebiyle söz konusu isim marife kabul edilir. Evet efendim, 71. sayfadaki çalışmamızı da tamamladık. 72. sayfanın başında şöyle bir not var. Emmen nekiratu gayrul maksudeti bin nidai fe nekiratun. Fakat nida ile kastedilen kişi şayet belirli bir kişi değilse, yani kastedilen belli bir kişi yoksa, bu durumda o isim nekradır. Emma en nekiratu gayrul maksudeti bin nida fe nekiratun. Nida ile gayri maksude olan, yani kastedilen belli olmayan isim nekra kabul edilir. Ke kavli el a'ma, a'manın şu sözünde olduğu gibi, ya raculen huz bi yedi, be adam tut elimi. Burada amanın be adam, ey adam sana söylüyorum, sana sesleniyorum, tut elimi dediği kişi muayyen olmadığı için, yani maksut olmadığı için, gayri maksut olduğu için, kastedilen kişinin belli olmaması sebebiyle burada racul marife değil nekra muamelesi görür. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, burada vel marifetu la tetegayyeru haluha bin nida şeklinde bir not da var. Nahvu ya halidu ya haza, marifenin nida ile durumu değişmez. Buradaki cümleyi böyle anlamalıyız. Vel marifetu la tetegayyeru haluha bin nida, marife olanın nida ile durumu değişmez. Nahvu ya halidu ya haza, halid ve haza, birisi alem birisi işaret ismi olması sebebiyle zaten marifedir. Bunların başından nida harfi geldiğinde durumları değişmez şeklinde bir not düşülmüş. El-an hulle hâzihi temârin, şimdi şu alıştırmaları çöz anlamında bir talimat var. Programımızın gelecek bölümünde inşallah bu başlıktan alıp dersimize devam edelim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde görüşmek, buluşmak ümidiyle fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi, Rashashi.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: Takva.
2: Takva denildiğinde çoğumuzun aklına hemen Allah'tan korkmak gelir. Fakat takva bundan çok daha geniş bir anlam taşır. Takva, Allah'ın emirlerine uyma, yasaklarından kaçınma ve insanın hayatını Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek yaşama konusunda gösterdiği hassasiyettir. Takva, dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma konusunda gösterilen titizlik olarak açıklanır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: Allah katında sizin en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Hucurat Suresi 13. Demek ki Allah katındaki değerimizin ölçüsü, malımız, makamımız, şöhretimiz veya insanlar arasındaki itibarımız değildir. Takvadır. Takva sadece büyük günahlardan uzak durmak da değildir. Helalle haram arasındaki sınırları gözetmek, şüpheli şeylerden sakınmak, diline sahip olmak, kul hakkına dikkat etmek, gözünü ve gönlünü korumak da takvanın parçalarıdır. Rabbimiz başka bir ayette şöyle buyurur: Gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Tegabün Suresi 16. Burada çok önemli bir nokta var. Takva, insanın kendisini kusursuz görmesi değildir. Aksine mümin, kendi eksikliklerinin farkında olarak Allah'ın rızasına ulaşmaya çalışır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de takvanın insanın dış görünüşünden çok kalbiyle ilgili olduğunu hatırlatır. Bir hadisi şerifte, Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmuştur. Öyleyse takva sadece dışarıdan görülen bir dindarlık değildir. Takva, insanın kimsenin görmediği yerde de Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek yaşamasıdır. İnsanların olmadığı yerde de haramdan uzak durabiliyorsak, kimsenin bilmeyeceği bir iyiliği Allah için yapabiliyorsak, işte takvanın kalpteki izlerinden biri budur.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel.

akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Özel Efem'in kıymetli dinleyicileri, hepinize hayırlı, huzurlu, bereketli bir gün diliyorum. Bir Konu Var programında yine sizlerle birlikteyiz ve bugün de hayatımızı çokça ilgilendiren bir konu üzerinde duracağız. Kimle? Daha önce de kendisiyle program yapmıştık. Kıymetli radyo programcısı, iletişim uzmanı, değerli dostum Recep Kara bizlerle birlikte olacak. Recep, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Herkese tekrardan selamünaleyküm. Herkese bereketli, güzel bir zaman diliyorum.
0: Eyvallah Recep. Teşekkür ediyoruz. Şimdi daha önce dezenformasyonu konuştuk, evet, ve yapay zekayı konuştuk. Şimdi de yine çok kritik bir konuyu konuşacağız. Sosyal medya kullanımı ve bilhassa çocuklarımızın sosyal medyada nasıl davranması gerektiği üzerine bir hasbihal edelim dedik. Öncelikle şunu sorayım Recep. Sosyal medya hayatımızı nasıl değiştirdi?
1: Şimdi insanoğlu yaratıldığı ilk günden beri teknolojinin peşinde olmuş abi. Ve yeni bir şeyler öğrenmeyi, hayatına yeni bir şeyler katmayı, bunların vesilesiyle de hayatını kolaylaştırmayı ana gaye olarak kendine edinmiş sosyal medya. Modern çağın en güçlü, hayatı hızlandıran silahlarından biri. Şimdi sosyal medya niye hayatımızı hızlandıran silahlardan biri? Şimdi hayatımızı hızlandırıyor çünkü bilgi erişimimiz çok kolaylaştı. Yani hem bireysel olarak çevremizdeki insanlarla alakalı çok daha kolay haberdar olabiliyoruz, hem bilgiye daha kolay erişebiliyoruz dijital iletişim araçlarıyla. Bu yönüyle harika bir teknoloji. Yani dinlemek için belki saatlerce yol gitmemiz gereken, işte Türkiye'nin bir ucunda olan hocalara ya da işte mesai saatimizden dolayı, sosyal imkansızlıklarımızdan dolayı öğrenemeyeceğimiz bazı dersleri sosyal medya aracılığıyla hoca efendilerden, istediğimiz nokta atışı insanlardan rahatlıkla öğrenebiliyoruz, edinebiliyoruz. Bu yönüyle baktığımızda mükemmel bir teknoloji. Fakat yani bu sadece sosyal medya ile alakalı bir sorun değil. Her teknoloji, her araç, hatta teknoloji demeyelim, her araç insan için rahmet de olabiliyor, zahmet de olabiliyor. Yani ateş, yemeğinizi pişirirsiniz, ısınırsınız ama yangın çıkar, işte ne bileyim bir eşyanızı da yakabilir. Yani böyle bir, her aracın böyle bir şeyi var. Burada ne devreye giriyor? Bizim beynimiz devreye giriyor, aklımız devreye giriyor. Yani bu aracı doğru nasıl kullanacağız? Doğru nasıl yani yanlışından, zararından nasıl kaçınabileceğiz? Şimdi sosyal medyaya bu gözle bakmak lazım başlangıçta. Yani bu iyi bir teknoloji, faydalı bir teknoloji ama ben doğru kullanmazsam bu bir silah, işte başta bahsettiğim yere silaha dönüşebilir. Kaldı ki günümüzde sosyal medyayı da, yani bizim için her araç gibi, yani her teknoloji, her araç insanın iyiliğine de olabiliyor, kötülüğüne de. Burada akıl devreye giriyor. Ne kadar doğru kullanırsan o fayda sağlıyor. Sosyal medyada böyle bir araç. Ama tabii ki üreticiler bizi manipüle ediyorlar, bizi yönlendiriyorlar, bizi hızlı tüketime alıştırıyorlar. Yani bize şu anda zarar veren bir tarafı var. Ama faydalı tarafını kullanmak bizim elimizde. Şimdi sosyal medyanın zararı çok diye çıkıp da kolaylıkla dinleyeceğimiz hoca efendileri dinlemeyelim mi abi? Dinleyeceğiz tabii ki. Şimdi sosyal medyanın bizim hayatımızdaki, yani biz kendimiz kritiğini yapacağız. Ne kadar bize fayda sağlıyor da biz ne kadar bundan beslenebiliyoruz, doğru beslenebiliyoruz. Her şeyin fazlası, yani helal şeyin bile fazlası insana zarar veriyor. Helal yemek yersin ama çok yersen mide spazmı geçirirsin. Anlatabildim mi? Kaldı ki şüpheli ya da zararlı olan bir şey, sen oturup da akşama kadar video kaydırırsan, akşama kadar saçma sapan insanları takip edersen, teknik olarak karşına israf çıkar, zaman israfı çıkar. Şimdi ben şuraya bağlayacağım Enes. Biz sosyal medyayı peki nasıl kullanacağız? Yani şimdi adam şey diyor. Abi diyor, ben sosyal medyaya giriyorum, hep karşıma böyle saçma sapan videolar çıkıyor. Ben ona şey diyorum. Kusura bakma da sen hep saçma sapan videolar izlediğin için o çıkıyor. Biz bir dijital ayak izi oluşturuyoruz, tamam mı? Yani oluşturduğumuz dijital ayak izinde algoritmalar biz neyi takip ediyorsak onu karşımıza çıkardı. Şimdi bunu şöyle anlatacağım. Şimdi bizim 3 tane sosyal medyada abi, 3 tane olayımız var. Birisi algoritmalar, tamam mı? Diğeri filtre balonları. Üçüncüsü de yankı odaları. Bu 3 şey sosyal medyada aslında bizim varlığımızı belirliyor. Bak, dijital izimiz var, bir de dijital ikizimiz var. Onları geçen program zaten konuşmuştuk.
0: Anlatmıştık.
1: Evet.
0: Peki bunlar
1: nedir? Bunlar önemli. Şimdi algoritmalar, Biz nerede ne kadar kalıyoruz? Hangi paylaşımları daha fazla takip ediyoruz? Hangi paylaşımları takip etmiyoruz? Hızlı geçiyoruz. Hatta yani şöyle sosyal medyada içerik üretenlere şöyle bir tavsiyede bulunalım. Mesela genelde oluyor. Bir video yüklüyorsunuz Instagram'a diyelim. Sizi sevenler, yakınlarınız, eşiniz, dostunuz, ananız, babanız giriyor. İlk 10 saniyeye bakıyor. Yani bizim insanlar zaten hep dinliyorum der ya. 10 saniyeye bakıyor, beğeniyor, geçiyor ya. Algoritma onu şöyle söylüyor. Arkadaş diyor, bu videoda maksimum 10 saniye kalıyor insanlar diyor. Ne oluyor? Otomatik olarak aslında seni iyi gibi, senin için iyi gibi gözüken mesela babanın senin için iyi yaptığını düşündüğü şey aslında sana zarar veriyor. Algoritmaların amacı ne? Abi, algoritmaların amacı şu. Seni daha fazla platform içinde tutmak. Algoritma diyor ki bu adam ne kadar çok platformda kalırsa ben onu o kadar reklama maruz bırakırım. O kadar bana reklam verenlere dedim ki şu kadar milyon adam şu kadar saat kalıyor. Bana reklam verirsen senin reklamında bu kadar milyon adam görür dedim. Bunların ana motivasyonu bak bu üçünün de algoritmalarında, filtre balonlarının da, yankı odalarında ana motivasyonu kullanıcıyı sosyal medya platformunun içinde tutabildiği kadar uzun süre tutmak. Bunun için algoritmalar senin iyi bir izini sürüyor. Ve diyor ki bu adam bu tarz gönderileri seviyor, bu tarz gönderileri sevmiyor, bunlarla ilgileniyor, bunlarla ilgilenmiyor. İşte konumuna bakıyor, eğer konum izni verdiysen vermememiz lazım. Konum izni verdiysen işte konumuna bakıyor, aa bu işte hastaneye gitmiş, o zaman buna ilaç önerisinde bulunayım diyor. Senin tarama geçmişine bakıyor, sen mesela atıyorum mide yanmasına ne iyi gelir demişim. Ona göre hemen algoritmalar filtreleme yapıyor. Yani amaç seni orada tutabildiği kadar uzun tutmak. Filtre balonları şu abi. İşte algoritmaların senin çevrende oluşturduğu bir alan. Anlatabiliyor muyum? Yani artık sen sadece filtre balonlarında bir yankı odasına giriyorsun. Artık senin bir yankı odan oluşuyor. Ve sen artık sadece istediğin şeyleri görüyorsun. Şöyle düşün. Algoritma senin çevrene, senin takip ettiğin, senin dikkat ettiğin malzemelerden bir duvar örüyor. Filtre balonu diyoruz buna. Sen bu duvarın içerisinde mesela Fenerbahçeliysen ve Fener'i seviyorsan sana hep Fenerbahçe'nin lehine görüntüler çıkıyor karşına. Eğer Galatasaray'dan nefret ediyorsan farz-ı misal bu sefer karşına da Galatasaray'la kötüleyen görüntüler çıkıyor. Sen Fenerliyken Beşiktaş görüntüleri, Trabzonspor görüntüleri çıkmıyor. Fenerbahçe görüntüleri çıkıyor. %90, %10'luk bir kaçma payı olabilir. Bunu algoritmalar yapıyor. İşte yaptığı bu şeye biz filtre balonu diyoruz abi. Tamam mı? Sen hep aynı şeylere maruz kaldığın için, hep sarıyı övüldüğü için, hep işte kırmızı yerildiği için sen artık kutuplaşmaya doğru gidiyorsun. Buna da yankı odası diyoruz. Yani sen artık gerçekliği göremez hale geliyorsun. Algoritmaların senin çevrende yine senin aramaların oluşturduğu filtre balonlarından bir yankı odasına dönüşüyor senin çevren ve sen artık mesela diyoruz ya bu adamlar nasıl İslam'ın güzelliklerini görmüyor? Değil mi? Çünkü adam çevresine öyle bir yankı odası yapmış ki hep İslam'la alakalı kötü şeyler geliyor. Yani İslam'la alakalı kötü bir şey yok da olamaz da. İşte İslam'ı temsil ettiğini iddia eden insanların kötü davranışlar adamın karşısına çıkıyor. Anlatabildim mi? Sen hep X
0: Anladım.
1: hocasını takip edersen karşına hep X hocası çıkar. Misal
0: Evet.
1: olarak. Y'yi dinlemez. Bu da yankı odasının ortaya çıkmasını sağlıyor ve biz artık tek düze düşünüyoruz. Farklı görüşlere kapalıyız, farklı yorumlara kapalıyız. Yani bunu yansıtsal anlamda değerlendirmemek lazım tabii. Bir süre sonra işte o her şey bunların tamamı bir dijital ikizle geçen programda da anlattığımız bir mevzu haline geliyor. Ve artık bizim yerimize düşünen, bizim yerimize karar veren, bizim yerimize hareket eden bir insan ortaya çıkıyor. Biz. Bir dakika benim yerime nasıl düşünür? Senin nasıl düşünmeni istiyorsa algoritmalar, filtre balonları ve yankı odaları
0: O
1: seni
0: şekilde
1: ona
0: yönlendiriyor.
1: yönlendiriyor. Yani seni aslında hipnoz ediyor. Dijital bir hipnoz söz konusu burada. Sen artık dijitalim. Senin
0: Peki bunun nasıl dışına çıkacağız
1: bunun
0: biz?
1: nasıl dışına çıkacağız? Bu uzun bir süreç bu arada. Yani işte 20 yıldır günde 3 saat sosyal medya kullanan bir adam bunu 3 dakikada bitiremez. Anlatabildim mi? Bu bir bağımlılığa da çünkü süreç içerisinde dönüşüyor. Bundan kurtulmanın en kolay yolu sosyal medya detoksu abi. Yani hesapları kapatacaksın, telefonu uzak yere koyacaksın ve girmeyeceksin. Uzun bir süre sosyal medyaya girmeyeceksin. Sosyal medya kullanmayacaksın. Yani dijital detoks, sosyal medya detoksu yapacaksın abi. Eğer bunu beceremiyorsan, ya benim işim bu, işte ben buradan paramı kazanıyorum, ticaret yapıyorum diyorsan, o zaman ne yapacaksın? En azından kendine stabil bir alan açacaksın. Yani mesela akşam eve gittiğinde telefonu ulaşamayacağın bir noktaya koyacaksın. Bildirimleri kapatacaksın kesin. Çünkü seni bildirimlerle gıdıklıyorlar. Mesela hanımefendilere alışveriş sayfalarından, uygulamalarından devamlı bildirimler gelir ekseriyetle. Ya da bize erkeklere de gelir işte. Şu indirim, ürün indirime girdi. Abi uygulamaların bildirimlerini kapat. Bu önemli. Yani mesaj dışında, işte WhatsApp gibi kişisel iletişim alanları dışında alışveriş sitelerinin vesairenin bildirimlerini kapatmak her zaman faydalı. Çünkü seni gıdıklıyor. Çünkü senin nereden vuracağını biliyor. Yani sen ne zaman daha zaaf olursun, ne zaman daha yavaş düşünürsün, işte nasıl mesela belki şunu bile hesaplıyor yani. Sen eşinle birlikteyken ya bu telefonu alsak mı dediğinde eşin sana engel olacaksa sana o bildirimi emin ol eşin yanındayken göndermiyor. Eşin yokken gönderiyor.
0: Bunu bile fark edebiliyor algoritma.
1: Tabii ki inan ki bu böyle. Bunu bile fark ediyor. Ve bir süre sonra böyle bir mekanizma işte seni manipüle ediyor. Senin istediğin gibi düşünmeni sağlıyor. Eğer detoks yapamıyorsan, aralıklı kullanamıyorsan o zaman şunu yapacaksın. Sabit ve doğru şeyleri arayacaksın. Yani yeni bir dijital iz oluşturacaksın. Atıyorum mesela karşına işte hoş siyasetle alakalı bir haber çıktı ve sen asla siyasetle alakalı bir şey duymak istemiyorsun. Bundan hoşlanmadım diyeceksin. Onu engelleyeceksin ya da işte bildirimleri etkileşimini kapatacaksın. Zaten niye sosyal medya uygulamaları, platformları bize neyi beğendin, beğenmedin butonu sunuyor? Hiçbir şey sunmayabilirdi. Orada amaç senin kendi elinle dijital detoksin yani dijital izin oluşturmak. Yani sen beğendikçe evet, bunları beğeniyor diyor. Bu bunların üstünde kalıyor. Ne yapacaksın abi? Beğenmediğin görüntüyü hemen geçeceksin. Beğenmediğin şeyi bir şikayet edeceksin ya da işte bir şikayet etme yani eğer yanlış içerikseydin ama doğru içerikse o zaman ben bundan hoşlanmadım ibaresini tıklayın ve karşınıza çıkmamasın. Hatta son günlerde Instagram işte bu gönderi hoşunuza gitti mi diye altta bir bildirim yapıyor. Evet bunlardan daha fazla göster derseniz artık karşınıza artık
0: Onlar
1: gizli
0: çıkmaya
1: evet onlar
0: başlıyor.
1: çıkmaya başlıyor. Gizlemiyor da yani. Böylece süreç içerisinde yeni dijital izimiz bizim farklı içerikleri görmemizin önüne geçecek. Size böyle sosyal medyada hoşlanmadığınız ya da artık görmek istemediğiniz ya da izinizi değiştirmek istediğiniz halde içerikler, mesajları da atanlar, DM atanlar, arkadaşlarınız varsa söyleyin atmasınlar. Engelleyin ya da. Anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Yani bir doğru bir dijital iz oluşturmamız lazım.
0: Peki şimdi çocuklarımızdan da bahsedeceğiz ki asıl önemli ve kritik nokta bu. Yani biz yetişkinler olarak bu

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma.

0: Özel FM uyarıyor. Gereksiz su tüketiminin önlenmesine hepimiz katkıda bulunalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Dişlerimizi fırçalarken ya da tıraş olurken muslukları açık bırakmayalım. Duş alırken ihtiyacımız kadar su kullanalım. Gereksiz yere sifon kullanmayalım. Bozuk musluklarımızı ve tesisatımızı mutlaka onaralım. Kapı önü ve balkonlarımızı temizlerken hortumla su tutmak yerine süpürge kullanalım. Bahçemizi sulamak için buharlaşmanın az olduğu gece saatlerini tercih edelim. Arabamızı yıkarken kova ve sünger kullanalım, hortumla yıkamayalım. Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi tam dolunca çalıştıralım. Su kullanımında tasarruflu olmayı çevremizdekilerle de paylaşalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Unutmayalım, Allah israf edenleri sevmez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Lillahi darrukum ya abna al qassam. Tevfikun rabbaniyun azim. وهمة صديقية عالية من عبق النبوة الأسمى

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا.
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: ثُورًا
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yerde daha güzeldir.
0: ويوم

0: zine.
1: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
0: El mulku yevme izin il hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kafirine asira.
1: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
0: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı.